0: damakları şenlendirecek muhteşem bir büfe oranı hazırladık. Afiyet olsun, kolay gelsin.
1: Benim yemeğim.
0: Süre 40 dakika.
2: Bugün bu tatlıyı 30. dakikada buraya koyacağım. 40 bile değil şef.
3: Şefim 30'da bitiremezse, 40'da bitirirse puanını kesecek misiniz? Bu kadar iddialıysan eğer bunu göz alabiliyor musun?
0: Bırak da ona ben karar vereyim. Nerede puan vereceğim?
3: Rakibim mi?
2: 30 dakikada bitirirsem ne olacak?
3: 30 dakikada bitirmiş olacaksın.
2: Bu kadar. Sana artısı eksisi nedir Mustafa?
3: Senin puanın fazla aşağı inmesi lazım biraz.
2: İddialarım hiçbir zaman boş değil. 30 dakikada bitireceğim dedim. Bir aksilik olmazsa iddiamın arkasındayım.
4: Pelin'in iddiası mı? Gerçekten güldürmeyin beni. Çünkü sürekli olarak onun için şefim artı dakikalar verdi. Sıkıntı büyük.
0: Nasıl yardımcı olabilirim?
3: Şefim şu şekilde yardımcı olabilirsiniz bana. Sunumda sizin... tatmin edebilecek, sizden iyi puan alabileceğim bir sunum yapmam için benim neye dikkat etmem lazım?
0: Neye dikkat etmem lazım?
3: Şimdi en büyük eksim çok panik yapıyorum, yapacağım unutuyorum.
0: Panik yapma abi. Konsantre ol. Yusuf kimseyi dinlemiyor, duymuyor. Konsantre oluyor. Canım kabuk var içerisinde, alır mısın? Burada cımbızımız var. Bak bir saniye. Bir saniye.
4: Zaten biri evet. Oldu. Bunu burada, ayırsam da.
0: Burada cımbız var, cımbız. Sana bir cımbız ikram edeyim.
4: Şefim,
0: kabuğu diyorum hani alsan.
4: Hani kabuğu alsam da bir şey ifade etmeyecek çünkü karıştı.
0: Karıştıysa.
4: Sadece iki tane kullanabileceğim.
0: Bir şef yumurtanın sarısıyla beyazını ayırt etmeyi bilmiyorsa.
4: Ben yine telaş yaptım.
2: Tam Hatice'ye yakışır şekilde devam ediyor yine gerçekten.
4: Yani şu an yakışır şekilde, o yüzden mi ellerin titriyor? Ben anlayamadım ki seni.
2: Ellerim titremiyor yumurtanın sarısını patlatmamak için. Ha,
4: evet evet anladım.
2: Evet. Şefim...
0: Kullanabilirsin, sıkıntı yok.
4: Yani doğru olur mu bilemedim.
0: Şekerle köpürtürsen doğru olur.
4: Tamam o zaman. Bugün en iyisini ben yapmam gerekiyor. Yapacağım da.
0: En düşük puan sensin, biliyorsun değil mi?
4: Evet biliyorum. Ama hiçbir şey için geç olmadığını da biliyorum.
0: Evet, çok iyi yapman lazım ki herkesin, özellikle Pelin'in önüne geçmen lazım.
2: Çok zor şef.
0: Niye?
2: Hiç inanmıyorum. Çok teknik bir tatlı. Daha yumurtanın beyazına sarı kaçırıyor Hatice.
4: Bizim sayemizde buraya geldiğini biliyorsun değil mi?
2: Sizin sayenizde gelmedim. Yani... Yaptığım güzel tabaklarla geldim Hatice.
4: Kusura bakma
2: Hatice.
4: Ama.
0: Hatice, bireyinin hakkıyla lider olmadığını düşünüyorum demişsin. Pelin'e.
4: Pelin'in liderliğini açıkçası biz kendi ellerimizle onu liderlik yaptık. Sanmasın ki o kendi bileğinin hakkıyla geldiğini. Bileğinin hakkıyla evet lider olmadığını düşünüyorum kesinlikle. Dediğim gibi tekrardan bizim sayemizde.
2: Kendi tabağını tanısaydın, kendini çıkartsaydın o zaman Hatice en zirveye.
5: Bugün 10 bin lirayı açıkçası Pelin alırsa üzülürüm. Kendisi iyi bir aşçı, iyi bir insan fakat ona verdiğimiz puanlar biraz ballı olduğunu düşünüyorum. Şefim tadını anlamak için, hangisini anlamak için tadını
0: sen bir şefsin ya, sen hangisinin nişasta, hangisinin pudra, şeker, hangisinin vanilya olduğunu bilmiyor musun?
5: Bu vanilya.
0: Hangisi vanilya? Şu. Vanilya mı?
5: Nişasta. Bir dakika şefim şu yeni açayım. Bu nişasta.
0: Arkadaşım sen açmamışsın. Açmadan ürünü nasıl tahmin edersin? Bir aç. Anlarsın pudra şekeri mi, nişasta mı, vanilya mı? Bak bakayım şimdi hangisi vanilya, hangisi pudra şekeri? Yusuf.
5: Gün şefim.
0: Son gün bugün. Evet. Sen daha pudra şekeriyle nişastayı ayırt edemiyorsan çık git buradan.
4: Yusuf ne oldu? Daha nişastayla pudra şekerini ayırt edemedin. Sürekli 4 gündür bana yükleniyordun, gördük.

0: Ne yaptın?
1: Şimdi yumurtanın beyazıyla şekeri çırptım. Ondan sonra vanilyamı kattım tarifin evet. üzerine.
0: Ne yaptın?
1: Vanilya.
0: O vanilya değil.
1: Pudra şekeri.
0: O pudra şekeri de

0: değil, vanilya da değil.
1: Nişasta şefim, özür dilerim ya.
0: Nişastanın ne işi var burada? Şef olmak için illa pastacı olmanıza gerek yok. Bir şef, Yusuf senin için de geçerli.
1: Buyurun şefim.
0: Nişastayla pudra şekerini eğer ayırt edemiyorsanız zaten bırakın gidin. Pelin'le Hatice 10.000 TL için yarışsınlar. Az önce bana soruyor, sen de gidiyorsun yumurta beyazının içerisine nişasta koyuyorsun. Önünde burada duruyor, burada duruyor, burada şekerim var. Yumurta sarısının içerisinde yumurtanın beyazı var. Yapmayın abi, siz şeflik falan yapmayın ya.
2: Mustafa abi zaten en baştan yanlış yaptığı için imkansız kurtarması.
1: Tabii ki kurtarabilirim ya. İmkansız diye bir şey yoktur. İstedikten sonra her şey yapılabilir. Yaptım da her şey ortada.
0: Evet.
3: Şef şu anda Yusuf öyle bir yanlışla devam ediyor ki.
0: Devam et, ben görüyorum, görüyorum. Senin yanlışın var diyorlar. Yanlışın ne olabilir?
3: Hem de çok büyük bir yanlış şef bence.
0: Evet, çok büyük bir yanlışı ben söyleyeceğim şimdi ona. O değil. Nişastayı ne yaptın? Nişasta nerede?
4: Şeyde, bunda. Bunun içinde şefim.
0: Onun içinde de bir şey yapman lazımdı.
4: Nişastayı...
0: Bu niye bu kadar sulu oldu?
4: Şefim, daha mascarpone koymadım.
0: Başka ne koyacaktın oraya?
4: Nişasta.
0: Ne var burada? Evet. Burada ne var? Beyaz çikolata var. Değil mi? Devam, devam. Benim yemeğim.
2: Bunu sen mi aldın?
1: Dolaba kendi çikolatamı koydum.
2: Ya şaka mısın? Hayır. Saçmalama. İlla ki görecekler bunu, biliyorsun değil mi? Benim yaptığım çikolatayı almış, kendisi buraya koymuş.
0: Bak, seni diskalifiye ederim.
2: Kendi çikolatası orada ve kırılmış.
0: Aldıysan aldın,
1: aldım,
0: de.
1: Aldım şefim, dolapta.
0: Niye alıyorsun abi o zaman? Niye alıyorsun abi? Benim yemeğim. Bu çikolata diyorum, açılmamış. Yarın falan mı açmayı düşünüyorsunuz? Hani...
3: Hayır şef, tatlımı yapıp dolaba atacağım. Hemen onu da eriteceğim ardından.
0: En başta bunu yapmanız lazım. Geç donuyor bu.
1: Bugünün en başarısızlarından birisi kesin Pelin olacak gibi geliyor bana. Çünkü erken rehavete kapıldı.
0: Ocağa koyarak kaç dakika oldu?
2: Şimdi koydum şefim ben onu ocağa.
0: Tamam, altı çalışıyor hemen... mu ocağın?
2: Evet, şu anda çalışıyor.
0: Yarına falan soğur herhalde bu.
2: Yok, hemen. Bir dakika, hemen bakalım.
0: Aferin. Hatice'de bugün farklı bir enerji var. Hepinizden önde gidiyor, haberiniz olsun.
2: Çünkü final. Şefin beni övmesi beni inanılmaz motive etti ama diğer yarışmacıların da aynı zamanda motivasyonunu düşürdü.
0: Hatice, bugün uçuyorsun sen ha. Valla.
2: Pasta şeflerine taş çıkartacağımı biliyorum çünkü.
0: Nasıl?
3: Olunca bakalım Hatice.
2: Pasta şefine taş...
3: Çok merak ettim şef. Kıvamını, çikolatasını, kremama bakabilir miyim?
2: Hangi kremama?
3: Yaptın dolaba
2: şu an, evet, dolapta. Yani senden önce koydum hızlı bir şekilde.
0: Açma, dolapları niye açıyorsunuz ya?
2: Evet.
0: Hayır, niye açıyorsunuz dolapları?
1: Peki senden tüyo alacak. Ben açını arayacak.
2: Ben de bak, evet demedim.
0: Buradayken
2: ama...
0: herkes bakın, buradayken herkes birbirine bakabilir.
2: Tamam.
0: Ama dolap, fırın, bunlar açılmaz çocuklar. Haydi bakalım.
2: 4 gündür yerinden hiç kıpırdamıyordu. Hayırdır, bugün ne oldu?
3: Hatice bana taş çıkartacağını söylüyor ama hep böyle iyi başlıyor gibi oluyor ancak sonunda hep batırıyor.
0: Nasıl yani? Sen ne yapıyorsun?
3: Ben mi?
0: Evet.
3: Şef, en son çikolatayı ekledim içerisine, beyaz çikolatayı.
0: Onu neyle karıştırman lazımdı?
3: Nasıl?
0: Neyle çırptın? Çırpman lazım. Bununla kaşık keser şef. Onu. Çünkü çikolata, beyaz çikolata sıcak. Oradaki soğuk, kaşık ne yapar onu? Kusturur.
3: Çok hafif ılıttım şef beyaz çikolatayı.
0: Sen bilirsin. Sen bilirsin. Öyle yapmaya devam et. Aferin sana. Aferin sana.
2: Bana mı?
0: Evet.
2: Ay, teşekkür ederim.
0: En güzel şu an sen gidiyorsun.
2: Çok sağ ol.
3: Şef, Hatice'ye bugün çok iyisin. En

0: sensin gibi motive edici sözler söyledi. Bu beni aksine daha da hırslandırdı ve tabağımı daha iyi çıkartmamı sağladı.
1: Pelin'in müthiş derecede bir korku sardı. Bu da benim işime geldi tabii ki.
2: Yusuf.
3: Buyurun şefim.
2: Rakiplerini küçümsüyorsun ama şu an üçüncü sıradasın.
3: Evet şefim, haklısınız.
2: Olacak
3: bugün
2: mı
3: o farkı bugün o kapatacağım şefim.
2: Nasıl kapatacaksın?
3: Ben yüksek puanlar alacağıma inanıyorum şefim bugün.
1: Yüksek puan ve sen mi? Bence evet. O kadar hani korktuğun belli ki sürekli birilerine bakarak hareket ediyorsun. Farkında değilsin ama sen.
0: Bunu herkesten yardım alan Hatice mi söylüyor?
1: Göreceğiz şimdi. Senin de gözlerin farklı farklı oynuyor. Hiç fark etmedin sanırım.
0: Kimseden yardım almıyorum ama her zamanki gibi.
3: Fark kapanmayacak bir fark değil. Ama herkesin düzgün puan verirse ben bu farkı kapatacağıma inanıyorum.
1: Ya Yusuf'un toparlayabileceğine açıkçası inanmıyorum. Bence o bugün unutsun iyi puan almayı.
2: Son 25 dakika. Arkadaş ne yapıyorsun sen ya?
1: Yani
2: ya
1: beyaz çikolata tadını...
2: Tamam, bunu onun içerisine yedireceksin.
1: Evet.
2: Niye süzüyorsun?
1: Şu an yediremem çünkü arkadaşlarım anlayabilir olduğunu.
2: Ne oldu? Yani... Hayır öyle bir şey yapamazsın. Sana ne verdiysem onu uygula.
1: Onu uygulayacağım ama farklı metotla olmaz
2: mı? Hayır, nasıl yapıyorsan yap. Ben karışmıyorum. Ne haber?
4: Kremamı yaptım şefim. Çikolatamı atıyorum. Ondan sonra sosuma geçeceğim şefim. Çilek sosuma.
2: Bu niye kaldı?
4: Dedim... Fazla.
2: Bu ne oldu bu? Bu kremayı ne yapmayı düşünüyorsun?
4: Hemen katayım şefim onları da.
2: Yaptın mı beyaz çikolatayı?
1: Evet şefim yaptım.
2: Bırak bakayım onu oraya. Koy koy.
1: Tamam.
2: Sen benim niye sözümü dinlemiyorsun? Bak benim sözümü dinlemediğin için hep 0 puan alıyorsun benden. Bekle şimdi burada. Senin bulaşığın değil mi?
1: Evet.
2: Ha, senin yani. Bunlar ne yapacağız bunları? Bu en önemli kısımdı. Bunlar ne yapacağız?
1: Şefim...
2: Beyaz çikolatanın en önemli unsuru bu. Sen aldın çöpe attın. Ben bunu yerim. Çalış sen. Son 20 dakika. Hatalar yine diz boyu.
1: Efendim bugün bende çok hata yok beyaz çikolata harici diye
2: benim
1: düşünüyorum ama.
2: En güzel, senin en güzel yapacağın şey benim mideye indi. Uyardım.
3: Evet, şef.
2: Dedim ki yanlış yapıyorsun. Bu öyle değil. Bunu onun içine katıyorsun. Ben farklı bir strateji uyguluyorum. Farklı bir teknik uyguluyorum. Ki o tekniğin adını da bilmiyor. Yediğiniz tatlının içerisinde ağzınıza pirinç patlağı gelmediği an bilin ki strateji uygulayan Hatice Hanım'ın. Sen Rafet Şef'in sözünü dinleme. Ben de böyle açıklarım.
3: Hatice taktik yaptığını söyledi ama onun yaptığı taktik beyaz çikolatanın içindeki mısır patlaklarıydı ve bu taktik değil, bir hataydı. Kesinlikle bir hataydı.
1: Hata değildi tabii ki. Ben sadece yanlış anladım o unsuru. Bence o bir kendine baksın ilk önce. Yani bir kere...
3: Efendim, bakabilir miyiz o tarafa?
1: Bu tabakta yapman çok yanlış. Aşırı kalın olmayacak mı sizce de? Çok daha iyi bir şey.
0: Onu ayarlayabilecek.
1: Ha, tabii ki ayarlarsın eminim. Çok iyi. Böyle devam et bence de. Güzel. Harika.
0: Sen zaten baştan kendini yaktın. Hatice yanıma geldi. Tabağımda yanlış olduğunu söyledi. Ancak bu sadece benim sinirimi bozmak için yaptığı ufak bir oyundu. Şefin tabağıyla aynı şekilde devam etti.
3: İki boyut yaptım.
2: Ne için?
3: Daha böyle lezzet gelsin, daha güzel olsun böyle aralara. Ben alacağım aldım onu.
4: Kesinlikle değil, aklınıza gelen şey değil şef.
2: Ben ne gösterdiysem onu yapın, strateji geliştirmeyin.
3: Kesinlikle değil şef.
2: Şimdi bunu çile fazla koyunca benim damağıma büyük geldi, bu benim.
3: Kesinlikle değil şef.
2: Bunu istemiyorum. Bugün final. Bu ne için? biri ince, biri küçük.
3: İşte bunu aralara koyacağım, bunu da üstüne koyacağım.
2: Ben öyle bir şey yapmadım ama.
3: Aklımda o kadar kaldı şef. Aralara koydunuz çilek. Tamam, aralara çilek koyacağım şefim.
2: Tamam, aralara çilek koy o zaman. Peki. Tamam.
3: Yani büyüklük küçüklük.
2: Bulmak için mi yapıyorsunuz?
3: Kesinlikle şefim yani. Lütfen.
2: O zaman niye benim yaptığımın aynısını yapmıyorsun? Sen o zaman bana hakaret ediyorsun.
3: Hayır şefim, sizin yaptığınız boyutu hatırlayamadığım için açıkçası.
2: Abi çileği ortadan ikiye böldük, araya koyduk.

0: Şefim bakabilir miyiz?
1: Neye bakacaksınız?
0: Öyle boş bakacağım şefim.
1: Bakın bakın.
0: Bak gel canım, gel canım. Şefim yanlış. Hı? Dibi tutmuş, yanlış bakabilir misiniz?
2: Hayır, normal. Göreyim.
0: Bir görsün göreyim. Şefimiz.
1: Buyur bu şefim. Ne oğlum?
0: Ya koyu oldu ama dibi
1: tutmadı. Abi sen şefim. Sos konusunda her gün aynı şeyi yapıyorsun ya. Nerede sos? Abi siz şefsiniz ya.
0: Kevin birazdan bu da yanacak.
1: Kurtarabilirsin.
3: Allah'ım altı yanacak. Açık değil ki yansın. Bence sen ilk ona dikkatli bak.
1: Bunlar, bu da pelte olmuş pelte. Pelte ne biliyor musun?
3: Pelte bilmiyorum şefim.
1: Bilmiyorsun. Annene sor. Etrafına, eşrafına sor, öğrenirsin.
0: Şefim bir sorabilir miyim? Benim sosumda bir yanlış yoktu mu? Çilek, nişasta ve toz şeker.
1: Çok güzel, aferin.
0: Tamam şef.
3: Pardon şef.
1: Evet, en düzgün sos şu an senin.
3: Benim nasıl şu an?
1: Efendim ben sos istedim, pelte istemedim.
3: Hala kıvam.
1: Muhallebi istemedim. Bak uyanık olun, şifre şef. Veriyorum burada.
4: Çilekli sos yerine aha, Hatice çilekli
1: abi, sos
4: bebek
1: mu?
4: Muhallebisi yapıyor.
1: Ya siz beni, ben burada niye yemek yapıyorum? Ben gösteriyorum, siz görmüyor musunuz? Sos mu bu? Sosum kaynadı. Altını kapatıyorum. Çilekleri çekirdeğinden ayırmak istiyorum. Ve süzdürmeye başlıyorum. Ve bir kaşık yardımıyla sosunu çıkartmaya başlıyorum. Ve çilek sosumuz hazır.
2: Koyum olmuş şefim.
1: Dalga mı geçiyorsun oğlum sen?
2: Yok şefim, geçmiyorum. Estağfurullah.
3: Aa, çok iyi.
2: İyi diyor.
3: Çok. Evet,
2: seninkine
3: çok
2: bakayım.
3: İyi, çok iyi. Bana niye bakıyorsun?
2: Pardon,
3: anlayamadım.
2: Sen niye benimkine bakıyorsun?
3: Ya şefim baktığı için benim
1: şey
3: dikkatimi söyledim. Çekti.
1: Yusuf'un oraya gittim ben alacağımı aldım dedim. Ne aldın oradan?
2: Şefim ben çilekleri elde doğradı. Sanki evet. İçinde biraz böyle tane tane gözükecek gibi geliyor bana. Sosun içinde yerken.
1: Evet.
2: Biz normal blenderdan çektik. Şimdi süzleyeceğim. Pürüzsüz bir sos kalacak böyle
1: ince. O pürüzsüz olacak mı sence?
2: Şefim süzleyeceğim buradan.
1: Arkadaş bu sos falan değil bu. Mustafa.
2: Yes şef.
1: Değerli kardeşim.
2: Şefim.
1: Ustam. Şefim.
2: Malzemem
1: sana
2: kalmadı.
1: Sana pelte
2: şefim.
1: Diyorum. Yoğunlaşmış diyorum. Aç onu. Aç. Aç.
2: Şefim biraz aç. Su koyacağım o zaman.
1: Bir tane çırpma teliyle su koy. Gerekiyorsa
2: tamam,
1: içine
2: şefim.
1: Aç.
3: Mustafa abi bugün nakant.
1: Eritirsin o şekilde. Çok çok tutuyorsun pürmüsü.
0: Çok şefim tutturuyorum sadece.
3: Şefim böyle nasıl?
1: Bas çek, bas çek, bas çek. Kaldır. Aferin, çok güzel. Süpersin, çak. Güzel, aferin. Çok iyi. Çok iyisin, çok iyisin. Aferin. Vallahi bugün herkes seni iyi Hatice.
3: Kazanmaya aferin. Geldim çünkü.
1: He?
3: Bir daha çakalım mı?
1: Güzel.
5: Benim yemeğim.
3: Bunu sen mi aldın?
2: Dolaba kendi çikolatamı
3: ya
2: koydum.
3: Ya şaka mısın?
2: Hayır.
3: Saçmalama. İlla ki görecekler bunu, biliyorsun değil mi? Benim yaptığım çikolatayı almış kendisi buraya koymuş.
1: Bak seni diskalifiye ederim.
3: Kendi çikolatası orada ve kırılmış.
1: Aldıysan aldın.
2: Aldım, aldım şefim. Dolapta.
1: Niye alıyorsun abi o zaman? Niye alıyorsun abi?
5: Benim yemeğim.
1: 30 dakikaya tatlı çıkıyordu, ne oldu?
4: Kaç dakikadayız şef?
1: 30 dakika bitti. Son 10 dakika.
3: Ne oldu Pelin? Hani 30 dakikada bitiriyordun. Gördüğün üzere bitmedi.
2: Çok iddialı konuştu.
1: Evet.
2: Olmayacağını ben biliyordum şefim.
4: İddia iyidir her zaman Mustafa. En azından senin gibi.
2: Benim gibi?
4: Değilim.
2: Kimin ne olacağı belli olmaz. Son ana kadar

0: mücadeleye devam ediyorum ben. Bu nasıl yanıyor acaba?
1: Ha, pürmüz çalıştırmayı bilmiyor musun?
0: Yok şefim, biz genelde çatı yaparken kullanıyoruz o yüzden.
1: Ya ne çatısı abi, mutfakta pürmüz olmazsa olmazımız bizim.
0: Ocakta yapsam olmaz mı şefim?
1: Ha, elinde pürmüz var ustacı.
2: Şefim pürmüz kullanışını bir görseydik, ben istiyorum. Bir...
1: Göster pürmüz nasıl kullanılıyor, git göstersin sana.
0: Gel, o gelsin.
2: Sen gel lütfen. Sen gel. Gelir misin?
1: Pürmüze ihtiyacım var, adam ayağına mı çağırıyorsun?
2: Şöyle önce bir açıyorsun. Tamam mı?
1: Bunun patlar. Şeyi... Sık sık sık sık.
0: Al kardeş. Bu işleri öğren. Ufu dur, söndür söndür.
3: Yakacak.
2: Dur. Al devam.
0: Yana yana gidiyoruz şu an.
2: Mustafa çok iyi bir aşçı olduğunu söylemişti. 17 senedir aşçı olduğunu söyledi ve kullanmayı bırakın, bence pürmüzün ne olduğunu bile bilmiyor. Hatta onun pürmüzünü ben çalıştırdım. Çatı dedi, pürmüz dedi, bir şeyler dedi. Gerçekten çok komik bir arkadaşımız.
0: O ömrü hayatında kaç defa kullanmış acaba pürmüzü?
1: Muhallebi yemek istemiyorum, sos istiyorum.
3: Tamam şefim.
1: Okey?
3: Evet şef.
1: Abi ne yaptın ya?
2: Şefim kağıttan çıkarıyor.
1: Gitti.
2: Yok, toparlayacağım onu, görürsün. Hemen yanına kesip böyle aynı şekilde koyacağım şef.
1: Nerede sen? Diskler nerede?
2: Burada. 1, 2, 3, 4. Çıkaramadım. Burada değil. Burada diskler.
1: Abi. Kağıttan niye kurtarmak kessene, için. Kessene. Formayla kessene. Kesmedin. Ters çevirmişsin.
2: Tamam. Şu an o yüzden diyorum şefim, kurtarabilirim. Şuradan çıkaracağım mesela bir tane.
1: Tamam bas. Şöyle. Evet. Evet. Evet.
2: Bir de ortasından çıkaracağım.
1: Zahmet olacak.
2: Aynen.
1: Bak arkadaşım.
2: Ters tuttum şefim.
1: Bunun keskin yeri burası. Tamam,
2: şefim yanımdasınız, heyecan yapıyorum.
1: Abi niye? Beceriksizim demiyoruz da heyecan yapıyorum.
2: Hem o var hem de heyecan yapıyorum şefim.
1: Tamam çekildim abi.
0: Bugün o rahat Yusuf gitti. Yerine bambaşka bir Yusuf geldi. El ayağına dolaşmış. Ortalığı dağıtmış. Bir çikolatayı bile, çok basit bir şey bile yapamayan bir Yusuf gelmiş. Yusuf'un işi bugün zor.
1: Lider.
3: Efendim şef.
1: Ne oldu? Senin de gitti galiba.
3: Gitmedi şef, hayır. Ben şu an tabağıma geçtim şefim.
1: Bir zahmet. Aferin, vallahi, vallahi tabaklamaya geçti. Kız Hatice, helal olsun sana be.
4: Teşekkür ederim şefim.
1: Ne oldu? Yine mi yaktın elini?
0: Yok, yakmadım şefim.
1: Nasıl efendim?
3: Fazla ümitlendirmeyin Hatice'yi.
4: Öyle mi diyorsun?
1: Senden iyi gidiyor şu an.
0: Şefim, Hatice'ye değil, neticeye bakmamız lazım. Neticeyi görmem lazım. Onu da görebilecek miyiz bilmiyorum ama sosu çok açık olmuş.
4: Sana baktılar da ne oldu, affedersin.
0: Ne oldu? Çok güzel bir sos oldu, düzelttim. Örnek aldım bakın.
4: Bir bakabilir miyim?
0: Hayır, niye?
4: Muhallebi kıvamında, çok iyi. Teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Afiyet bal şeker olsun sana.
5: Benim yemeğim.
4: Bunu sen mi aldın?
0: Dolaba kendi çikolatamı koydum.
4: Ya şaka mısın? Hayır. Saçmalama. İlla ki görecekler bunu, biliyorsun değil mi? Benim yaptığım çikolatayı almış, kendisi buraya koymuş.
1: Bak seni diskalifiye ederim.
4: Kendi çikolatası orada ve kırılmış.
1: Aldıysan aldım.
0: Aldım,
1: de.
0: Aldım şefim, dolapta.
1: Niye alıyorsun ne? Abi o zaman? Niye alıyorsun abi?
5: Benim yemeğim.
1: Hayda. Hayda.
4: Çok sıvı şefim.
1: Çok sıvı. Niye sıvı? Bana bir söyler misin?
4: İyi
1: niye?
4: Çırpmadım.
1: Yok. Ben az önce ne yedim burada? Ben bunu yerim. Çalış sen.
4: Beyaz çikolata.
1: Beyaz çikolatanın içerisinde pirinç patlakları vardı.
4: Evet.
1: O bunu yoğunlaşmasını sağlayacaktı. Sen ne yaptın? Çöpe attın. Ben de aldım o çöpü, mideye indirdim.
4: Evet. Şu an midenizde o zaman yoğunlaşıyor.
1: Evet. Evet. Bunun yoğunlaştırmanın çırpsan... bir yolu var.
4: Difrize mi
1: lidere
4: atmam
1: bak, lidere.
4: Gerekiyor?
1: Vallahi var ya, helalim var.
3: Teşekkürler şef. Lider olmanı...
1: Kurtarabilirsin. Çırp. Difrize git. Difrize. At difrize.
3: Çık. Cuma gününe kadar birinci sırada geldim. Bugün de hakkını vererek birinci ben olacağım şef.
1: Yusuf, birincilik alır mı bunlar?
2: Şefim daha bitmedi. Toparlamaya çalışıyorum.
1: Kırıldı, diskler kırıldı.
2: Şefim tamir ediyorum şu an.
1: Araba kullanmaya gidiyor musun?
2: Sevmem şefim, biliyorum ama hiç sevmiyorum.

0: kullanırım.
1: Araba kullanmayı biliyor musun?
0: Biliyorum şefim.
1: Ya nasıl sevmiyorsun?
0: Biliyorum ama trafik olduğu için sevmiyorum.
1: Arabanın tekerleğe patladığı zaman araç gider mi?
0: Gitmez.
1: Motor yandığı zaman araç gider mi?
0: Yani istetmeyi kullanırsan gider.
1: Motor yanmış, yanmış.
0: Toparlayacağım şefim.
1: Ya bu toplanacak bir şey değil ki.
0: Şefim diyorsunuz her zaman bir B planınız olsun. Benim B planım da bu.
1: Bu B planı değil, bu Z planı.
0: Başka çarem yok şefim.
1: O zaman devam edelim. Ama kurtaracak çok güzel bir şeyim var. İyi düşün.
2: Şefim benim nasıl?
3: Çok zor.
1: Bakayım göster. Aferin böyle.
0: Tekrar eritmemi mi istiyorsun şefim?
1: He?
0: Tekrar eritebilir mi?
1: Olabilir. Başla. Son 4 dakika. Sık bakalım. Ne oldu? Sence niye donmadı o? Niye donmamış olabilir?
3: Şef,
1: sana yeter. Dedim ki yeter. Yumurta beyazının dedim başı döndü. Sulandırdın. Bir cam kaba koymadın. Gittin poşete doldurdun. O daracık poşette 1 kilo krema donar mı sence? Bir pastacısın, ekmeklisin. Donar mı?
3: Şef buzluğa attığımızda olsun diye ama.
1: Zamanım var haydi.
2: Bunu sen mi aldın?
0: Dolaba kendi çikolatamı
2: ya
0: koydum.
2: Ya şaka mısın? Hayır. Saçmalama.
0: Hayır kendi çikolatamı koydum oraya elimin altına geldi kırılmasın.
2: Sen hiçbir şekilde yapmadın ki.
0: Kız ben aldım tamam aldım ben ya. Kullanmayacağım ki onu.
2: İlla ki görecekler bunu biliyorsun değil mi?
1: Ne
2: şefim,
1: oluyor orada? Ne oluyor
2: benim
1: orada?
2: Benim yaptığım çikolatayı almış kendisi buraya koymuş. Kendi çikolatası Mustafa, orada şey ve kırılmış.
1: Şefim. Öyle, hayır bak.
2: Ya gerçekten kırılmış.
1: Kayıtlarımızda var mı arkadaşlar? Aldıysan aldım.
0: Aldım şefim. Dolapta
1: niye alıyorsun ne? Abi o zaman?
0: Boşta kendi çikolatamı
1: koydum. Niye alıyorsun abi? Yok. Bak seni diskalifiye ederim.
0: Kullanma maşallah onu şefim.
1: Abi ne için aldın?
0: Onun çikolatayı orada tek başına duruyorduk. Onu aldım.
2: Ya difrize. Niye alıyorsun abi? Bana
0: senin çikolatamı koydum difrize.
1: Sen hayır Allah onun çikolata difrizde yer var. Senin de yerin var, onun da yerin var. Bu çikolata ona mı ait?
2: Bana ona ait şefim.
1: Ne geziyor burada? Tamam difrizdeki çikolatasını niye aldın?
0: Şefim kendime yarışmak için.
2: Bile bile yapıyorsun resmen ya.
1: Bu yakışmadı sana.
2: Dalgınlığına geldiğini söylüyor Mustafa abi ama bilerek yaptığını düşünüyorum.
0: Kesinlikle bilerek yapılır mı böyle bir kötülük? Ben kötü bir insan mıyım? Hatice bunu benden nasıl bekliyor şaşırıyorum ya. En çok da ona yardım ettim.
1: Son bir dakika. Artık yapma, yapma, yapma, yapma. Ben sizin şef olduğunuza inanmıyorum ya. Abi böyle şeflik olmaz. Oğlum doldurduğunu niye yere geri boşaltıyorsun?
0: Sen bu şekilde biraz dolaba koyacağım şimdi. Donar mı?
1: Son bir dakika dedim. Bartma beni ya. Yetiştiremeyene 3 puan kesiyorum final günü. Final gününde basit bir tatlı yapamıyorsanız şeflik yapmayın. Bu ne biçim bir krema?
3: Tutmadı şef.
1: Son 10 saniye. Çilekleri nerede? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kaldır elleri. Bitenleri göreyim.
0: Sadece sos koymadım şef.
1: Seninkinin sosu yok.
3: Her şeyi var şef.
1: Nasıl her şey? Krema mı bu?
3: Krema tutmadı.
1: Çilekleri canım. Nerede bunun?
3: İçinde
1: bu çilekler
3: şey...
1: nerede çilekler? Bir çikolatayı eritip 4 tane de çileğe sıkıp koyamıyorsanız çıkın gidin kardeşim. Ben size burada bağırdığım kadar hiçbir hanımefendiye, hiçbir beyefendiye burada bağırmadım. Asla. Şu kızı beğenmediniz, burun kırdınız. Sosu da var, çileği de var. Yarım yamalak, yamuk yumuk çikolatası da olsa
3: kırdım.
1: Bir şey var. Sen niye kırıyorsun oğlum?
3: Benim çikolata, niye en üstteki çikolatamı kırdı.
1: Tatlı taban nerede?
0: Burada şefim.
1: Bu mu?
0: Evet şefim.
1: Nerede krema?
0: Kremam torbamda şefim. Bir dakika bana zaman verin.
1: Niye
0: puan.
1: Vereceğim ya?
0: 3 puanım
1: abi alayım. Niye vereceğim?
0: Tabağı çıkartabilirim şefim.

vermem lazım, ona da vermem lazım, buraya da vermem lazım. Dalga mı geçiyorsun benimle? Bir şey söylüyorum, bak tatlıya bakın burada. Sen bitti benimki tamam diyorsa seni ayrı tutacağım.

0: Sen ediyor
1: Tabii
0: musun?
1: Ediyorum şefim.
0: Tamam. Sizden puan kırmayacağım. Ama farklı değerlendireceğim. Çünkü sizinki de bana göre bitmemiş bir tabak. Bir dakika veriyorum. Kabul ediyor musun?
1: Ediyorum şefim.
0: Sen?
1: Ediyorum şefim.
0: Üçer puanınızı sileceğim. Bir dakikanız başlamıştır.

0: Son 10 saniye. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1: Atmıyorum şeyim, öbür türlü 60 gibi olacak.
0: Tamam, kaldır elini.
1: Lezzetini tamamen verdiğimi düşünüyorum. Görüntü eksikliğim var. Çikolatayı da çıkartamadım. Ondan da bir sıkıntım var. Ama kendi yemeğimi ben bulabilirim. Çünkü ben yaptım bunu. Bulmam lazım. 10 vermem lazım.
2: O 10 bin lirayı Mustafa abi alırsa gerçekten çok üzülürüm. Çünkü hiçbir şekilde hak etmedi.
0: Şimdi 10 bin TL'nin sahibi için tadım zamanı. Benim yemeğim. Tadım zamanı, hazır mıyız?
3: Hazırız şef.
0: Bu 10 bin TL'yi acaba hanginiz alacak?
4: Bir sos ancak bu kadar kötü olabilir.
2: Stresliyim de final günü. Bu yemek eminim benim değil.
4: Onun için benim bu tabağa puanım 2. 10 puanlık yani, tabağım.
2: Kendi yemeğim olduğunu düşünerek.
0: Tartışmanız bittiyse benim tadıma geçelim diyorum isterseniz. Benim yemeğim. 10 bin liralık ödül için tadım zamanı. Hazır mıyız?
3: Hazırız şef.
0: Finale yakışır puanlama istiyorum. Bu 10 bin TL'yi acaba hanginiz alacak? Hazır mıyız?
3: Hazırız şef.
0: Peki o zaman ilk kimden başlıyoruz? En genç yarışmacımız Hatice. Lütfen seni alalım. Gözlüğümüzü takalım. 10 bin TL için yarış başlasın. Nasıl hissediyorsun kendini?
2: Ay, çok heyecanlıyım. Bugün açıkçası iyi iş çıkarttığıma inanıyorum şefim. Aynı zamanda stresliyim de final günü dediğiniz gibi her şey değişebilir.
0: Açalım. Bir daha tatmak ister misin?
2: Lütfen, rica ediyorum. Çünkü tam olarak alamadım tadı.
0: Maalesef.
2: Açıkçası... Ya zaten... bitter çikolatayı eritmemiz hepimiz için aynıydı. Sadece burada... kalınlıkları önemliydi, incelikleri. Sosla da alakalı yorum yapmam gerekirse, yani sos gibi değil, bir katılık hiç almadım. Çok fazla sulu ve çok yoğun derecede şeker tadı, yani kıtır kıtır edecek derecede şeker tadı aldım.
0: Sence kimin olabilir?
2: Bu yemek eminim benim değil. Yusuf'un olabilir.
0: Puanın gelsin.
2: Puanım 1.
0: Bir. Peki.

0: küçük bir ayrıntı var. O ayrıntı da inanılmaz çikolata, bitter çikolata çok kalın. Ben eminim o kalınlıkta tepsiye yaydığımı hiç düşünmüyorum. Gözlemlediğimde o kadar kalınlıkta Pelin yapmıştı. Direkt hatta yanına da gidip baktım.
1: Kimin tabağı olabilir?
0: Pelin'in tabağı olduğuna düşünüyorum. Puanım üzülerek 0.
1: Hazır mısın?
0: Hazırım şefim.
1: Peki. Açalım.
0: Tam olarak sos tadı alamadım. Ben hiçbir şekilde çilekleri o şekilde düz bir şekilde kesmedim. Eminim buna. O şekilde kesen bir düşüneyim. Ya Pelin'di ya da Mustafa abiydi. Mustafa abi olarak hatırlıyorum. Eminim buna. Puanım 0.

0: açalım.
1: Bu benim yaptığım tarza uygun olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çikolatanın inceliği de gayet iyi. Benim yemeğim olduğunu düşünüyorum. O yüzden puanım, risk almak istiyorum, 10.
0: 10?
1: Evet.
0: Gözlüğü çıkartabilirsiniz. Ve yerimize geçelim. Bak bakalım kime ne puan vermişsin.
2: Yine Pelin 10 puan aldı.
3: Evet. Yine en güzel tabağı kendisinin yaptığını ya, düşündüm.
2: Güzel, güzeli aramıyorlar ki kendilerine en yakın. Yani... Ve nedense herkesin tabağı seninkine demek çok benziyor ki herkes bu benim diyor. Çok enteresan.
3: Benzemesinden kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Herkes en iyi tabağı yaptığını düşünerek benimkine yakın diye puan veriyor. Yine benim tabağım sanırım en güzeli. Yine Hatice kendisininkinin güzel olduğunu düşünerek benim tabağım olduğunu zannetti ve 10 verdi.
1: Kesinlikle yani şu an şaşkınım. Yani ne ifade edeceğim bile yani şu an hiç bilmiyorum. Gerçekten.
0: Yusuf senle devam etmek istiyorum. Lütfen buyur. Gözlüğümüzü takalım. Hazır mıyız 10.000 TL için? Tadım başlasın mı?
2: Hazırım şefim.
0: Peki,

0: Açalım.
1: Yorum yapabilirim.
0: Buyurun.
1: Dört tabak da hemen hemen birbirine benzeyecektir şefim. Çünkü hiçbirimiz kıvamını tutturamadık. Hepsi sulu oldu. Çikolatanın tadı ve çileğin tadı zaten değişmez. Çilek sosta bir farklılık aradım ama onu da çok hissedemedim.

Ama bu büyük bir ihtimalle benim olabilir. Ama Pelin'in de olabilir. Çünkü ikimizin tabağı birbirine çok yakındı. Ben bu tabaklarda hiç kimseye yüksek puan vermeyi düşünmüyorum. Özellikle eğer bu Pelin'se ona hiç vermeyi düşünmüyorum. Çünkü bir pastacı olarak çok iyi bir tabak beklerdim. Onun için benim bu tabağa puanım... 2.

0: Açalım.
1: Kesinlikle çok kötü bir sos. Hatice ve Mustafa'nın tabağı olduğuna %100 eminim. İnanılmaz kötü şefim. Yani dört tabağın da hemen hemen birbirine yakın olacağını söylemiştim ama yanılmışım. Çünkü bir sos ancak bu kadar kötü olabilir. Ve bir tatlıya kesinlikle yakışmaz.
0: Hangi sostan bahsediyorsun? Çilek sos mu yoksa beyaz krema mı?
1: Çilek sos, kırmızı olan şefim.
0: Evet.
1: Hatta bu yanık da biraz yanık da geldi bana. Büyük bir ihtimalle bu Mustafa'nın. Mustafa çok iddialı olduğu için, benim lügatımda sıfır vermek olmadığı için, fakat bu ona bir ders olsun diye ona puanım 0.

0: Açalım. Gelsin yorumlar.
1: Şefim, yine muhteşem ikilinin tabağından bir tanesi bu tabak. Ya Hatice ya Mustafa. Yüzüm yüzüme baka baka diyorum şefim. İkisi de birbirine benziyor bu tabakların. Benim bu tabağa da puanım düşük olacak. Ama sıfır olmayacak. Az önceki tabaktan biraz daha iyi olduğu için benim bu tabağa puanım... Bir.

0: Açalım. Yorum gelsin.
1: Şefim ben kendi tabağımı bulamadım. Yani hiçbirinin benim tabağım olduğunu düşünmüyorum. Bu sonuncu tabak ama
0: evet.
1: Kaçırmış da olabilirim. Bu tabak da benim tabağım değil. Sosu çok şekerli ve sos olduğunu düşünmüyorum. Bence ben Pelin'in tabağını geçtim. Mustafa ve Hatice'nin tabağını da tattım düşünüyorum. Bu ya benim ya Pelin'in. Eğer ben bu tabağa yüksek bir puan vereceğim. Eğer Pelin'se hakkım sonuna kadar helal olsun diyeceğim Pelin'e. Ama benimse de hak ederek yüksek vereceğimi düşünüyorum şefim. Müsaadenizle son puanımı vermek istiyorum.
0: Buyurun. Gelsin puan.
1: Benim bu tabağa puanım şefim. Tam puan vermek istiyorum ve 10 puan vermek istiyorum.
0: 10 puan.
1: Evet şefim.
0: Gözlüğümüzü çıkartabiliriz.
1: Arkadaşlarım mutsuz görünüyor ama Mustafa gülüyor şefim.
2: Her zamanki hali.
0: Yerinize geçin, orada konuşalım arkadaşlar. Buyurun bak bakalım kime kaç puan vermişsin.
1: Yine sana mı verdik?
3: Çok teşekkür ederim. Sonunda sürekli 0-0-0.
1: Çok
3: doğru
1: enteresan.
3: Yeri buldum.
1: Çok
3: teşekkür
1: enteresan.
3: Ederim sana.
1: Gerçekten şaşırdım şu an.
0: Şimdi tadım sırası Mustafa. Buyur bakalım.
2: Bakalım.
0: Hazırsan başlayalım.
2: Hazırım şefim.
0: Şefim.
2: Evet.
0: Peki.

0: Açalım. Yorumlar gelsin.
1: Şefim, bu tatlımızın Pelin'e ait olduğunu düşünüyorum. Çünkü o hani belli bir gramajlar vardı. Hepsi böyle bir ahenkli oldu. Hani tatlıcı olduğu için onu iddia ediyor arkadaşım. Sanki onun elinden çıkmış bir tabağa benziyor. O yüzden onu en büyük rakip gördüğüm için ona olan puanım 0.

0: Açalım. Yorum gelsin.
1: Şefim, bugün tamamen kendi tabağımı bulmaya odaklandım. O yüzden kimin tabağının olup olmadığının önemi yok. Farkı benim için fark etmiyor. Kendi tabağımı bulana kadar şüpheci yaklaşıyorum duruma. Yani benim tabağım olmayabilir çünkü yaptığım yemeği az çok biliyorum. Farkındayım bazı eksikliklerimi, fazlalıklarımı. Hatice'nin böyle bir şey yapmadığını düşünüyorum. Olsa olsa Yusuf'undur diye tahmin ediyorum. Ama biraz lezzeti güzel. Yine eline emeğine sağlık diyorum eğer onunsa bu. Puanım. İki.

0: Açalım. Yorum gelsin.
1: Bu yemeği yaparken Yusuf'un yanına gitmiştim. Demiştim ki bir ayrıntıyı yakaladım dedim. Siz de dediniz, neyi yakaladınız? Çilekleri küp küp doğranmış gibiydi sanki. Az önceki tabakta yanılmış olabilirim ama bunun Yusuf'un tabağı olduğuna şimdi biraz daha kanaat getirdim. Bu çileği doğramasından dolayı galiba bu Yusuf'un tabağı ama benim değil, kesin. Bu tabağa puanım 1.

0: Açalım. Evet Mustafa Usta. Alalım yorumlarımızı.
1: Çok kararsız kaldım. Kendi tabağımı bulamadım bir türlü. Şimdi buna 10 versem başkasına gidebilir. 0 versem kendime gidebilir. Ne yapsam diye düşünüyorum. 10 mu versem, 0 verip rikse mi alsam her şeyi. Ama diğer üçünün benim olmadığına eminim. Kalbim bu yemeğe 10 vermemi söylüyor. Ama dilim aradaki puan farkını fazla açma, puanı belki Pelin'e verirsin de diyor.

0: kaldığın yerden devam et diyor. Aklımla değil, bu sefer kalbimle hareket edeceğim. O yüzden bu yemeğe puanım. İki.
1: Gözlüğümüzü çıkartalım. Bakalım.
2: Bakalım.
1: Kime ne puan vermişsin?
3: 3 evet. Saniye sonra çok üzüleceksin, gel. Kalbin 10 diyor, dilin 0 diyor, 2'yi kim diyor
4: ya
3: Mustafa?
4: Ya sen...
3: Taktik mi diyor?
4: Tam bir strateji ya? Adamısın ya, tam.
0: Strateji adamıyız ama gene 2 verdi kendime. 10 verseydik strateji tam uygulanmış olurdu.
1: Hayır. Hayırdır ya? Dün tabağını bulmuştun. Sen de dün tabağını bulmuştun. Hatırlarsan. Strateji uyguladığınız tabaklarınızı bulurken bugün niye hiç kimse tabağını bulamadı? Çok merak ediyorum. Bunların hepsi bende gizli. Değil mi Hatice? Sen kendi tabağını bulmuştun. Yusuf da kendi tabağını buldu. Pelin de buldu.
4: Bir gün
1: Mustafa
4: sadece.
1: Da buldu.
3: Dün hepimiz bulduk evet.
1: Yani iki kişi, siz ikiniz buldunuz ama siz ikiniz dün tabaklarınızı strateji uygulayarak iyi buldunuz. Ben de bugün çok farklı bir tarif uyguladım ki şu ana kadar tabağını bulan çıkmadı. Ne hikmetse. Evet, hazırsan.
4: Hazırım şef.
1: Buyurun. Lider hoş geldin.
4: Hoş bulduk şef.
1: Takalım gözlüğümüzü.
4: Tabii.
1: Hazırsak başlayalım.
4: Hazırım şef.
1: Peki.

0: Açalım. Yorum gelsin.
1: Şef, çilek sosun kıvamı güzel geliyor. Ancak çikolatada çok dengesizlikler var. Bir tarafı kalın, bir tarafı ince olarak ağzıma geldi. Çilekler de oldukça küçük doğranmıştı ve bu sizin tabağınızda öyle değildi.
0: Sence kimin tabağı olabilir?
1: Yusuf'un tabağı olduğunu düşünüyorum şef.
0: Puanın gelsin.
1: Puanım... 1.
0: Bir.
1: Evet şef.

0: Kaçalım. Yorum gelsin.
1: Çilek sosun kıvamı hiç hoşuma gitmedi. Lezzeti de böyle hafif, sanki fazla pişmiş ve sonradan toparlanmaya çalışmış gibi bir lezzeti var. Ve çok şekerli olmuş.
0: Kimin olabilir sence?
1: Şef, bu tabağın Hatice'nin tabağı olduğunu düşünüyorum.
0: Puan?
1: Puanım bir.
0: Bir.

0: açalım. Yorum gelsin.
1: Burada çikolatanın inceliği gayet güzel. Güzel bir şekilde dökülmüş ve kesilmiş olarak geliyor ağzıma. Çilek sosun da kıvamı güzel. Hoşuma giden bir tabak oldu şef.
0: Peki, kimin tabağı olabilir bu?

0: Çilek sosun kıvamını iyi yaptığımı düşünüyorum. Bu tabağın benim tabağım olduğunu düşünüyorum şef.
1: Puan gelsin.
0: Arayı açmalarına izin vermek istemiyorum. Bu sebeple kendi tabağım olduğunu düşündüğüm için. Puanım 10.

0: Açalım. Evet, gecenin son yorumu. 10.000 TL'ye giden son yorum, son tahmin ve son puan.
1: Şef, bu tabak biraz aklımı karıştırdı. Bir öncekiyle oldukça büyük benzerlikleri var. Çilek sos ve çikolata yine aynı şekilde bir önceki yaptığım yorumla benzer özelliklere sahip. Şef, kremada kullanılan şeker zannediyorum ki çilek sosta kullanılması gereken miktar beyaz kremanın içinde kullanılmış. Çok yoğun bir şeker tadı geliyor. Şimdi daha iyi anladım. Benim tabağım olduğunu düşünmüyorum şef.
0: Puanın gelsin.
1: Bu tabağda puanım 1.
0: 1.
1: Evet şef.
0: Gözlüğü çıkartabiliriz. Hazırsak yerimize geçebiliriz. Neden herkes mutsuz?
2: Bugünün ballısı da Hatice şefim. Yani 3 gündür 4 gündür Pelin'in yaşadığı hisleri bugün Hatice yaşıyor. Kız şaşırıyor. 10 veriyoruz. Yani... 10 veriyoruz. Falan böyle kız bile inanamıyor şu an.
3: Hayır, şu an özellikle Pelin'in 10 puan vermesine çok daha çok sevindim. Neden? Direkt kendi bölümü en iyi olduğu bölüm.
2: Ama iyi olduğu için
3: demek
2: vermedi. Yani bu iyi bir tabak.
3: Yorumları tam dinlemedin sanırım.
2: Hayır, tabak iyi bir tabak olduğu için vermedi. Benim yemeğim olabilir dedi, 10 verdi. Yoksa bu süper bir tabak. Herkesin olabilir deyip 10 vermedi. Dikkatini çekerim. Benim yemeğim.
0: Çilekler küçültülmüş, şastadan elde edilmiş bir pelte. İstemedim. Ben çilekleri 4'e böldüm. Sen çilekleri 2'ye böldün. Sana verdim puan. 6. Ve 10.000 TL'nin sahibi. Benim yemeğim. Şimdi tadım zamanı bende. İlk Yusuf'la başlamak istiyorum.

0: Evet şef.
1: İyi. Çilekler küçültülmüş. Ben de hepsini küçülttüm zaten. Tadarken o yüzden bulamadınız. Yusuf zaten yemeği yetiştirememiştin hatırlarsan.
0: Sadece sosunu şefim. Sosunu evet. Koymamıştım daha doğrusu. Ama ya, tabii sonuç olarak yetiştiremedim.
1: 3 puan kırmıştım senden.
0: Evet.
1: Onu da hatırlıyorsun.
0: Hatırlıyorum şefim.
1: Sana puanım. Muhteşem lezzetten dolayı. Maalesef. 6.
0: Teşekkür ederim şef. Şefim puanlamadan sonra bir şey söylemek istiyorum müsaadeniz varsa.
1: Şimdi söyle.
0: Yani şöyle 5 güne baktığımız zaman sadece sizin verdiğiniz puanlara bakarsak yani arkadaşlarıma daha henüz vermediniz ama en yüksek sizden ben puan aldım. Benim için bu yeterli zaten.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi bir şef adaysın.
0: Sağ olun şef.
1: Şimdi sıra Mustafa'da. Evet. Mustafa.
2: Evet şefim.
1: Senden de 3 puan kesmiştik.
2: Evet şefim 3 puan gitti.
1: Yemeği yetiştiremediğiniz için.

çilek sos istemiştim ben. Nişastadan elde edilmiş bir pelte istemedim. Dibi tutmuş bir pelte, ince kesilmiş çilekler

0: O kadar beyaz kremayı nereye sıktığınızı çok merak ediyorum yani. Bir kavanoz hepsi için geçerli bu arada. Bir iki tane sadece. Beyaz sos bulamadım. Üç puan senden kesmiştik.
1: Evet.
0: Sana puanım. Dört. Şimdi geçelim Hatice'ye. Beyaz çikolatanın içerisindeki crunchlar çok güzeldi. Ben yedim onları.
2: Evet.
0: Ama tatlı tabağını da görmek isterdim. Değil mi?
2: Doğru şefim.
0: Ama sen yetiştirdin. Sana puanım. Üç. Crunch yok. Sos yok. Çilek sos yok.
2: Bu yüzden mi üç?
0: Daha ne kaldı geriye?
2: Yani.
0: Sadece bu çikolatayı yaptığın için sana 5 puan verecek halim yok. Geçelim Perin'e. Çilek sosu ne yaptık acaba? Çok güzel, muhteşem bir çilek sos yapmıştınız. Nerede?
3: Şef, krema...
0: Arkadaşlara verdik deme sakın.
3: Hayır şef, söylemeyeceğim öyle.
0: Nerede?
3: Kremayla karışmış olabilir. Kremamda biraz sıvı kaldığı için.
0: Hı.
3: Öyle bir sıkıntı yaşadım.
0: Kremaçlar şu.
3: Afiyet olsun şef.
0: Ama çilek sos... İnanılmaz güzel bir çilek sos vardı elinde. Ne yaptın?
3: Az koydum sanırım.
0: Sana dedim ki ek süre sana da verebilirim. Tabağım bitmedi dedim. Bitti dedim. Sana orada uyardım. Tabağın hakkı normalde 10 puan.
3: Teşekkürler şef.
0: Ama maalesef. Sana verdim puan. Sossuz bir tatlı tabağı için. Dört. Şimdi benim de tadım bittiğine göre haftanın finalinde 10 bin lirayı alan yarışmacıyı açıklamaya başlayacağım şimdi. Hazır mıyız?
3: Hazırız şef.
0: Yarışmayı 34 puanla 4. sırada tamamlayan isim Yusuf.
1: Teşekkürler şef.
0: Elin emeğine sağlık.
1: Sağ olun şef.
0: Yarışmayı 41 puanla 3. sırada tamamlayan isim Mustafa. Elin emeğine sağlık.
1: Sağ olun şefim.
0: Ve kazananı açıklamaya geldi sıra. Haftanın galibi, 10.000 TL'nin sahibi, 72 puanla haftanın lideri Pelin.
2: Oley.
0: Pelin.
2: Oley. Çok sevindim.
1: Tebrik ederim.
2: Çok sevindim. Çok teşekkür ederim.
3: Tebrikler.
2: Teşekkür ederim.
1: Tebrik ederim.
2: Çok sağ olun. Teşekkürler.
1: Tebrik.
0: Hatice'ciğim sen de dipten yukarı çıkarak bugün 48 puanla haftanın ikincisi olarak kapanışımızı yaptık. Evet Pelin.
2: Efendim şef.
0: Tebrik ederim.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Seni yanıma alayım. Bu çeki sana teslim ediyorum.
2: Çok teşekkürler şef.
0: Elin
2: çok
0: emeğine sağ olun. Sağlık. Sana gastronomi yolunda başarılar diliyorum.
2: Çok teşekkürler.
0: Değerli arkadaşlar, sizlere teselli ödülüm, benim hediyem 6 kişilik porselen yemek takımı hediye ediyorum sizlere.

Zamanın büyüsüne dokunmak için yola çıktık. Yüzyıldır, bin yıldır, binlerce yaşamdır burada duran, taşın ruhuna, toprağın derinliğine sinen tarih. Aşkı kazıdıkları, tören yaptıkları, bir hayatı binlerce yolculukla bize taşıdıkları yer burası. Keçiler kenti, Aygay'dayız.

0: Hocam atladık arabaya, İzmir'e geldik. İzmir'den Manisa'ya geçtik. Manisa'dan tam bir koordinat verelim isterseniz.
1: Tabelayı da bulduk madem ki artık geldik. Bulduk sayılır burayı. Evet, evet, koordinatları verelim.
0: Bundan sonra bir Köseler Köyü var.
1: Evet.
0: Günümüzdeki söylencesi Kösela Köyü.
1: Ege.
0: Kösela, evet. Köseler Köyü'nden de 2 kilometre böyle kuzey yolunu takip ettiğimiz zaman Gündağ'ına geleceğiz.
1: Evet, ama o Gündağ'ı galiba bir dağlar grubunun ya da dağ sırasının
0: evet, doğru,
1: parçası.
0: Haklısınız. Tam karşısında Yunt dağları var.
1: Gidip de bir tanıyalım.
0: Gidip tanıyalım. Köseler Köyü'ne bir geçelim. Oradan da Yunt'a tamam. Atalım kendimizi.

taşın izini sürüp tarihin içinden geçip bazen bir çanaktan, bazen bir kemikten, bazen gizemi kendinden büyük bir anıttan rüyalar, dualar, ağıtlar, savaşlar döküldü üstümüze. Bir an bir kahramanın silahı, başka bir an bir kölenin prangası çıktı karşımıza. Bir göç yolunu, bir bahar şenliğini yaşadık. Hepsi buradaydı. Ya da biz başka bir zamanda.

Kent deniz kıyısında neredeyse 15 kilometre içeride. Dağın tepesinde bir kent. Burası Aeolis bölgesi. Şimdi Aygay kazılan kentler içinde zorluk derecesi oldukça yüksek bir kenttir. Deniz kıyısında değildir. Siz de gördünüz. Ulaşımı o kadar kolay değildir. Bir de antik kente tekerlekli vasıta çıkarmak imkanı yoktu. Biz ilk yıllar Bulefterion'da meclis binasından çıkan heykelleri sırtımızda taşıdık. Aygay aslında bilinmeyen bir kent değildi. 19. yüzyıldan itibaren Levantenler, yabancılar, Bergama kazıcıları, aşağıda Myrna'yı kazan Fransızlar ve Batı Anadolu'daki o dönemin Rumları, Levantenleri Aygay'ı çok ziyaret ettiler. Biz biliyoruz neredeyse 150 yıldan beri Aygay'ı. O dönemde lokalize edildi Aygay'ı. Ama 2004'e kadar kimse kazmaya cesaret edemedi. İşte Yusuf Sezgin Bey'le birlikte neredeyse

0: 12 yıldan beri kazmaya çalışıyoruz.
1: Hocam ne kadar içerideymiş ya. Biz daha böyle deniz kenarında biliyorduk. Antik kentler kuruluyor mu böyle denizden uzak mesafelere?
2: Ya zaten evet, dediğin gibi antik kentlerin çoğu deniz kenarında ama Aygay biraz içeride, işte 13 kilometre kadar içeride. Çok uzak sayılmaz ama. Evet. Şimdi mesela bu bulunduğumuz bölge biliyorsun Aiolis bölgesi. Burada kurulan 12 tane kent var. Sadece bunların 2 tanesi denizden içeride. Bunlardan biri de Aygay. Çünkü biraz da tabii amaç deniz kenarındaki kentleri arka tarafını da korumak.
1: Doğudan gelecek saldırılar.
2: Evet, yani içeriden gelecek tehlikeleri savuşturmak için içeride de kentler kuruyorlar.
3: Aygay ne demek?
2: Aslında kelime anlamı olarak keçi demek. Aygay.
3: Yunanca mı yoksa Luvice mi? Yani o tam galiba biraz kararlaştırılmış bir şey değil.
2: Tartışmalı ama Yunanca'da Ayga diye bir kelime var. Onda evet. Biz keçi
3: eski
2: olduğunu.
3: Yunanca
2: evet, eski Yunanca tabii. Yani Helence diyelim artık biz ona. Grekçe ya da. Grekçe'de Ayga diye bir kelime var. O da keçi demek. Şimdi büyük ihtimalle Aygay, işte Ege. Aslında modern Yunanca'da Ege diye okunuyor bu. Evet. Biz Aygay okuyoruz. Yani bu Erasmus okunuşu Aygay. Şimdi Yunanlı gelse buraya Ege diye okuyacak.
1: Yiyecek. Herkes arkeolog mu?
4: Hayır, biz restorasyon yapıyoruz Emre arkadaşımla beraber.
1: Burada mı yapıyorsunuz restorasyon?
4: Ya, arka bahçede yapıyoruz. İsterseniz bakabiliriz.
1: Hocam bakalım mı?
3: Tabii.
5: Arkeolojide restorasyon demek onların deyimiyle samanlıkta iğne aramak demek. Yapmaya çalıştıkları şeyi görünce onlara hak vermemek elde değil. Bu işi yapabilmek için gerçekten tarihe tutkuyla bağlı olmak gerekiyor galiba.
1: Böyle bir yer beklemiyordum hiç. Gerçekten enteresan, ilginç.
4: Evet, çok yoğun seramik parçaları geldi.
3: Benzemez şeyleri çuvalla boşaltıyorlar değil mi? Sen buluyorsun yani.
4: Evet, bayağı çok meşakkatli bir iş. Çünkü hepsinin parçaları birbirine karışmış durumda.
3: Nasıl eşleştiriyorsun? Yöntemi ne?
4: Ağızları bir yere, işte dipleri bir yere, gövde parçalarını ayrı yere ya da işte çizgili olanları, renkleri
3: evet,
4: farklı
3: belki,
4: olanları.
3: Evet, renklerine göre, el izlerine göre filan.
4: Evet, her
3: göre.
4: Şekilde yani ayırabileceğim her gerçekten şekilde ayırmaya çalışıyorum. Yani.
3: Peki bir şey soracağım. Şey mi? Bunları yapıştırdıktan sonra tamamlıyor musun? Yani öyle bir görevinde var mı?
4: Evet. Alçıyla tamamlama alçıyla. Yapıyoruz biz.
1: Sonra müzeye mi?
4: Sonra müzeye gidiyor.
1: Envantere işleniyor.
4: Evet, yani bayağı tümlenilecek şekilde olması gerekiyor. Yani çok eksik parçası varsa değil. Bir de formu tam olarak bilmek gerekiyor. Yani samanlıkta iğne arar evet, gibi yani. Oluyor bir nevi bunu aramak. Zor. Aynı zamanda zevkli de tabii. Zevkli bir iş. Bir nevi böyle zihinsel gelişimi etkiliyor diye düşünmüyor değilim. Böyle puzzle
3: öyle
4: birleştirmek gibi.
3: Öyle düşünüyorsan bir mesele yok senin için.
1: Devam edelim mi?
3: Edelim.
6: Bir soluklanalım. Hocam, şimdi doğal yapı olarak iki tane akarsunun arasında konumlandırılmış. Yani doğal olarak kendi konumlanmış aslında. Ama buradan limana uzaklığı var. O dönemde bir antik yolu olmalı bunun.
3: Liman dediğin Elea herhalde.
6: Elea.
3: Biraz önce burada konuşurken işte Yusuf Bey oranın bir 16-17 kilometre falan olduğunu söyledi. Sanırım işte o yol şeyden gelen, Magnezya'dan gelen mezarlığın içinden geçen antik mezarlığın nekropolden ve devam eden bir şey olmalı senin söylediğin herhalde.
6: Hocam yani şuna takılmış durumdayım. Yani bir antik kent niye buraya konumlanır ki?
0: Bu soru her zaman sorulan bir sorudur bana. Ziyaretçiler ilk dikkatini çeken bu Yunt Dağları dediğimiz volkanik arazide, susuz arazide niye insanlar buraya yerleşir? Yani eğer kıyıda tutulmuşsanız Batı Anadolu kıyısında. Şimdi aşağıda Küme, Myrna, Gürnayon, Pitane, Elea diye 5-6 tane antik kent var. Bunlar sürekli denizle, deniz ticaretiyle temas halinde. Ama bunların alan derinliklerinin olması lazım. Bu çok önemli. Yani şunu demek istiyorum. Arkanızda çok büyük bir hinterland boş varsa orada deniz kıyısındaki Yunan kentlerine karşı bir düşmanlık belirebilir ve gece baskın yersiniz. Dolayısıyla alan derinliğinizin de güvenlik altına alınması gerek. İlk başlangıçta, yani 8. yüzyılın sonlarında büyük bir ihtimalle böyle bir ihtiyaçtan doğdu Aigai gibi yerlere iskan.
3: İşte hayvancılık acaba bu dağ başına konumlandığı için mi gelişmiştir, yoksa işte mecburen mi yukarıya doğru çekilmişlerdir kentliler? İşte onu gerçekten sormak lazım. Şimdi uzaktan buradan tepeyi görerek hani bir ahkam kesmek de istemem.
0: Araziye baktığınızda gerçekten keçilerden başka yetiştirebileceğiniz bir hayvan varlığınız yoktur. Keçi de o kadar önemlidir ki, yanındaki koyunla birlikte düşünün, derisinden her şeyi yapabilirsiniz. Örneğin parşömen yapabilirsiniz. Etinden de, sütünden de, derisinden de, kemiklerinden de her türlü eşya yapabilirsiniz. Bütün varlığınız keçi ve koyun üzerindedir. Nitekim bölgedeki yazıtlar da keçinin ve koyunun çok önemli olduğunu gösterir.
6: Vallahi bana kalırsa yani oraya gitmek için can atıyorum ama sizi bilmiyorum.
3: Evet, gidelim.
6: Yolcu yolunda
3: gerekiyorsunuz. Burada yeteri kadar durduk.
6: Tamam.
5: Kazı evinde arkamızda müthiş bir emeği bırakıp belki daha büyük bir emeğin olduğu kazı alanına, Aigai'ye doğru yola çıkıyoruz.

0: Hocam arabayı bıraktık. Bundan sonrasında tabanvay olarak devam edeceğiz.
1: Antik kentlerin kaderi. Göze hocam, alacaksın.
2: Taze bir bilgiyi sizle paylaşabilirim. Şimdi Kültür Bakanlığı burayı böyle bir açık hava müzesi konumuna getirmiş. Normalde antik kentin yani batısına Tiberius kapısına giden o ana yol, nekropolün içinden geçen ana yol burası değil. Burası daha hani böyle turistler geldiğinde daha kolay ulaşsın diye açılan bir yer. Normalde bu yolu. Yani kente giden ana yol bu. Zaten başlamışlar bu yıl
3: harika
2: açmaya.
3: Harika görünüyor gerçekten.
2: Çok güzel görünüyor evet. Çok bildiğim güzel. Kadarıyla 5 metre eninde.
3: Evet yani bu nekropolün içinden geçip Manisa'ya doğru giden yol.
2: Evet Manisa'ya doğru böyle giden yol.
3: Manisa'ya doğru oradan gelen yol.
2: Evet. Bu kente çıkan yol.

0: Gene de benim aklımda bir şey takıldı ve konuyu gene oraya getireceğim, bu isim meselesini. Mesela Strabo'nu okuduğumuz zaman evet keçiden geliyor buranın ismi diyor. Agai ve Aigai. Fakat diyor arkasından bir cümleyle ikinci heceyi uzatacaksınız. Aigai diyeceksiniz. Aigai. Karadeniz'de söylendiği gibi mesela.
1: Hani başka Aigai'lerde vardı ya, acaba bu bir farklılık yaratmak için
0: çok
1: yapmış
0: mantıklı
1: olabilir mi?
0: Çok mantıklı ama tam bilmiyorum yani bunu. Çünkü hiçbir izahını okuyamadım ben bunun, evet. Ama mantıklı bir cevap bu. Yani acaba diğerleri daha kısa heceyle bitiyor, bunu bir ayrıcalıklı kılmak için mi, farkını koymak için mi bilmiyorum onu.
2: Kazı alanında bizleri arı gibi çalışan emekçi arkadaşlarımız karşılıyor. Onlar kazmalarını, küreklerini ve fırçalarını tarihin üzerinde nezaketle kullanıyor.

0: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
2: Merhaba.
3: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Bir çayınızı içeriz artık. Hocam müsaade buyurun. Var mı çay için?
1: Tabii, buyurun.
0: Ara verdik galiba, çalışıyorduk.
1: Evet, şimdi çay molasındayız.
0: Arkeolojik alanda çalışan emekçi arkadaşlarımız köyden mi?
1: Evet, bu köyden ve çevre köylerden birkaç arkadaş var ama neredeyse tamamına yakını Köseler köyünden, hemen yakındaki köyden.
0: Sizin açınızdan mesela hani böyle bir antik kentte çalışmak ekonomik olarak nasıl bir gelir getiriyor?
4: Benim için güzel.
0: Güzel.
4: Güzel.
0: Köy yolundan antik kente giderken böyle küçük küçük göletler gördük hocam.
1: Evet. Hayvan göleti.
4: Hatta onlar hayvan göleti.

0: Onlar hayvan hani için. Sonradan oluşturan yapay göller değil mi? İşte onlar,
1: bu arkadaşların işi.
0: Büyükbaş hayvanlar içine girip...
2: Büyükbaş, küçükbaş...
0: Hepsi orada şey yapıyor.
2: Onlar birisi ölüyor mesela. Benim hayır işim diyor. Biz şu göl yani o denire... Öyle. İşte ben oraya 10 milyar para bıraktım. Çoluğun çocuğu söylüyor. Tutuyor 3-5 kişiyi gazdırıyor oraya.
1: Yani hani çeşme göl yaparlar diyor. Ya birçok yerde. Burada
2: hayrat,
1: da göl...
2: Hayrat.
0: Hayrat gibi. Anladım.
1: Yani hayvanlar için sulama göleti yapıyorlar.
0: O zaman çay için çok teşekkür ederiz. Aferin. Ziyade olsun.
3: Çok teşekkür ederiz. Teşekkür
0: ederiz. Yeni bekliyorum. Kolay gelsin.
2: Eyvallah.
4: Arazi şartları zor. Onlar elbette alışık. Ama biz şehirden gelenler olarak kavurucu sıcak ve dağ kentinin taşlı yollarına pek alışık değiliz. Dinlene dinlene çıkıyoruz.
0: Yusuf Hocam, hangi bölgedeyiz, bu ne?
5: Şimdi şu an kentin biz mezarlık alanındayız. Yani nekropol dediğimiz mezarlık alanındayız. Bu tabii çok ilginç bir lahit. Mezar.
0: Bu bir de sembolik bir yapı. Mesela buraya evet. Gelirken baktığımız kaynaklarda bayağı hepsinde bu fotoğraf
5: evet,
0: var.
5: Doğru, haklısın. Çünkü bunun şöyle bir özelliği var. Aslında biz bunu geldiğimizde kırık parçalar halinde bulmuştuk ve biz yapıştırdık bulabildiğimiz parçalarını. Şimdi önemli olan bize verdiği bilgi tabii burada. Şimdi bunun üzerindeki motiflere bakarsan aslında bu lahit bir şey anlatıyor bize. Yani içindeki adamı anlatıyor. Bunun içinde kim yatıyor? Buradan çıkarabiliriz. Şimdi... Bak dikkat edersen bir, iki, üç tane çelenk görüyorsun. Bu çelenkler onurlandırma çelenkleri. Yani demek ki bu adam mühim bir adammış ya da kadın diyelim. Evet. Onurlandırılmış kent tarafından. Ve bunun içinde de yazıyor kimler tarafından olduğu. Bakın burada Grekçe yazılar var. Burada mesela Neoi yazıyor. Burada Aiolida yazıyor. Neoi gençler demek. Yani gençler tarafından onurlandırılmış. Aiolida, Aioller yani halk. Halk tarafından onurlandırılmış.
0: Şimdi öğretmen gibi bir şey olabilir mi?
5: Olabilir çünkü neden olabilir? Bir kere onurlandırılmış. Bak şurada gördüklerimiz şu rulolar var ya. Bunların içine parşömen.
0: Evet. Parşömen rulosu.
5: Evet yani. Parşömen için bu. Buradaki bir yazı takımı. Bak buraya bakacak olursanız burada bir defter görüyorsunuz. Difterya. Bal mumundan defterler var. Eğitimde kullanılan antik dönemde. Evet, evet. Şimdi büyük ihtimalle bu adam... bunun bir öğretmen olduğunu düşünüyoruz biz. Cimnazyon var ya eğitim peki kurumu. Bu, orada büyük ihtimalle bir hocaydı
3: yani
5: bu.
3: Yani ne o genç?
5: Ne gençler o yani. Evet ne o? Gençler.
3: Burada halk orada ne var?
5: İşte kırılmış mı okumuyor maalesef. Okuyamıyoruz evet, burası evet. Kırık. Yani ama önemli bir şahsiyet olduğu anlaşılıyor. Hem gençler hem halk tarafından onurlandırılmış. Evet. Ve bu yazı takımlarından da anlaşıldığı kadarıyla Cimnazyon Arhon denen öğretmenler var antik dönemde. Büyük ihtimalle bir eğitim adamı falan diye düşünüyoruz biz bunu.
0: O zaman nekropolden çıkalım artık.
5: Buyurun.
3: Evet sen lahitten çık.
0: Ben lahitten çıkıyorum. Canlanıyorum lahitten çıkıp.

Einsatz.

0: yoldan kestirmeden gelelim dedik. Nekropoli adanın içerisinden geçerken hoca ile birlikte yeni bir bebek mezarı bulundu. Biz de buna ilk kez şahit oluyoruz. Hemen fotoğraf ekibi, arkeolojik takımın fotoğraf ekibi geliyor böyle fotoğrafları. Şunlar nedir hocam? Bunlar
1: kuzey,
0: nedir?
1: Kuzey yönü.
0: Ha, yani kuzey yönü diye.
1: Eserin hangi yönde durduğunu göstermek için kuzey yönü koyuyoruz. Bu kuzeyi gösteriyor. Bu da ölçek zaten. Ha. Yani fotoğraftan boyutu anlaşılsın diye.
0: Burası ölçek bir olarak bebek mezarıymış değil mi hocam? Evet. Amforanın içine bebekler küçük olduğu için.
1: Tabii dağılmış mezarlıkta dağılmış.
0: Amforanın ön tarafını kırıyorlarmış. Bebeği içine yerleştiriyorlarmış. Yerleştirdikten sonra onu amforayla birlikte gömüp üstüne herhangi bir şey kapatıyorlar mıymış hocam?
1: İşte bazen taşla kapatıyorlar. Mesela şu arkadaki de öyle bir mezar. Orada daha iyi görülebilir belki.
0: Arkada daha iyi görebilir. Gelin. Fotoğraf alayı kuralım mı? Bir de fotoğraf alayı diye bir şey var. Fotoğraf çekilirken bütün arkeolojik ekipte çalışan arkadaşların hepsi baraj kuruyorlar güneşe karşı. Burası gölge oluyor. Gölge olduktan sonra daha net görülüyor.

0: hocam bunu büyük olduğunu düşün böyle. İki
1: evet
0: kulu. Ön tarafını kırıyor herhalde ya da ön tarafsız yapıyor bunu. Ölü bebeği buraya koyuyor. Amfora ile birlikte aşağıya iki taşın arasına indiriyor. Üstünü de toprakla örtüyor.
2: Gömüyor.
0: Vay be. Bu taş şimdi 2200 yıllık.
2: 2400.

0: antik kentte, arazide yeni bir eser bulundu. Yeni eser bulununca arkeolojik ekibin fotoğrafçısı geliyor. Hemen onu belgelemek istiyor. Bu arada güneş var tepede. Güneş yoğun, sert bir ışıkla geliyor. Kazı başkanı bağırıyor, fotoğraf alayı kurulsun diye. Hocam, bir bağırın isterseniz fotoğrafı.
1: Duyalım mı? Arkadaşlar, fotoğraf alayı.
0: Gördüğünüz gibi ben de alaya gireyim.
2: Evet, bak, bacakları kapatalım.
3: Kapat.
0: Ben halay başı mı oluyorum?
2: Halay başı oluyorum. Sen kapat bacakları.
0: Kapat bacakları. Kapat bacakları. Bacakları. Elimde bir mendil olursa çok
3: güzel. Güneş var, güneş. Şurayı kapat.
2: Bakalım, burayı kapat. Tamam, yeterli. Halay daha az.
3: Ya, ötürteli yavrum.

0: Hocam şimdi burada yol farklılaştı. Bu evet. Kentin başka bir yönüne doğru mu gidiyor?
1: Evet, şimdi mezarlığın içinden gelip yol aslında dümdüz devam ediyor.
2: Yani kentin... biz şöyle geldik, evet. O devam ediyor, biz evet. Saptık yukarı.
1: Biz şimdi bir sapaktan aslında kentin sur kapılarından içeri gireceğiz. Zaten birazdan dış surlardan gireceğiz, sonra Akropol'ün kentin ana surlarından içeri gireceğiz.
3: Konu asıl orada başlıyor.
1: Evet, asıl evet. Konu orada başlıyor. Şu an daha kentin dışındayız.
0: Orayı açtınız mı peki?
1: Hayır, henüz açılmadı.
0: Anladım. Açılan yoldan
1: açılan devam. Açılan yoldan şimdi devam edeceğiz buradan.

0: Şu an gördüğünüz gibi yol çok daraldı. Hı hı. Yolun daralmasının nedeni burada yine bir sur girişinden bahsediyoruz. Yani kentin dış surları bakın buradan geliyor ve tepeye doğru devam ediyor. Bu koridordan daralarak insanların buradan kentin dış surlarından içeriye doğru girmesi sağlanıyor.
1: Henüz kente girmedik. Bir girmedik. Kapıdan daha
0: evet, kentin şu an dışındayız, dış surlardayız. Buradan sonra kentin içindeki surlardan devam edip geçeceğiz evet. İçeriye doğru.

0: orada bir kapının olduğu söyleniyor, yazılıyor.
1: Evet.
0: Tiberius Kapısı.
1: Şimdi biz de buna Tiberius Kapısı dedik. Yani şundan dolayı dedik. Aslında gördüğünüz gibi şimdi sur duvarlarının yanından geldik ve yukarı kent dediğimiz, yani kentin bütün kamu yapılarının olduğu alana gireceğiz şimdi.
0: Evet.
1: Burada bir kapı var. Biz burada kapının bütün malzemelerini kazıda bulduk. Yani kemerli bir kapı olduğunu düşünüyoruz burada. Çünkü malzemesi var. Ayırdık biz onları bir kenara. Ve yazıt parçası bulduk burada.
0: Evet,
1: şimdi o evet, burada gördüğünüz yazıt, o yazıt bir kalıp aslında. Şimdi o yazıttan anladığımız kadarıyla milattan sonra 17 yılında Batanoğlu'da çok büyük bir deprem var.
2: Şimdi öyle bir deprem ki üzerinde çok fazla konuşmamız gereken bir deprem. Bakın, deprem aşağıdaki kümeden deniz kıyısında ta Alaşehir'e kadar, Philadelphia'ya kadar etkilemiş. Kaç kilometredir? 150'den fazla. 150 kilometrelik bir fay, ciddi bir faydır. Tek kırıldıysa, yani aynı anda, çünkü biz daha önceki söylenenlerden biliyoruz. 12 tane kent yıkılmış. Yok olmuş. Ve İmparator Tiberius bu 12 kente yardım etmiş. Yaklaşık 36 yılına kadar. 12 tane kentten hem küme var hem Philadelphia var.

0: bir şehir var. Bu ciddi bir deprem.
1: Şehrin Tiberius kapısından girdiğimiz gibi bizi sanayi bölgesi karşılıyor.

0: dericilikte o dönem idrar kullanıldığı biliniyor. İdrar depolama küpleri de bunun en güzel kanıtı. Gördüğümüz gibi arkeoloji doğru ipuçlarını kanıtlar ve öngörülerle birleştirip en gerçek varsayıma ulaşmayı hedefleyen bir bilim.
1: Ya şimdi benim ilgimi çeken bir şey var. Neydi, ne oldu? Bundan 2000 yıl önce Hacet'i görüyorsunuz ve karşılığında para alıyorsunuz. Ama günümüz dünyasında Hacet'i gördükten sonra üste para veriyorsunuz. Onun büyüğü farklı rakam, küçüğü farklı rakam oluyor.
2: İki katı.
1: İki katı. Ya şimdi hani söylediğiniz bu şey var ya, sanayi alanına giden bölge. O amforayı böyle belki içinden alıyor ya da onu bedelini ödüyor. Oradan götürüyor keçiye. Keçi derisinin üstüne. Derinin üstünden kılı ayıklamak için onu üstüne yayıyor, güneşe bırakıyor, kurutuyor. Belki de üstüne bir parça kireç yapıyor. Onu bir süre güneş altında tutuyor, o kuruyor. Kuruduktan sonra kıl ondan ayıklanıyor.
2: Perşömen yapıyor yani.
3: Deri yapıyor yani, deri aslında.
2: Zaten işte dediğin gibi hep buranın ticareti onun üzerine.
1: Devam.

0: Şimdi biz sokaktayız. O sanayi bölgesinden çıktık hocam. Bu sokakta en belirgin olan şey su mühendisliğinde Aygaillerin ne kadar ileri gittiklerini gösteriyor. Sokağın ortasında...
1: Başka çareleri yok değil mi? Su yok çünkü burada. Evet. Su toplamaları lazım. Evet.
0: Şimdi sokağın ortasında büyük bir kanalizasyon var. Bu kanalizasyon böyle bütün sanayi şeyinde, sokağında gidiyor. Buradan herhalde kirli suyu akıtıyorlar ve bunu bir kanalizasyona bağlıyor. O kanalizasyon yoluyla da sarnıcı akıtılıyor. Burada benim başka ilgimi çeken bir şey daha var. Yapıların hemen köşesinde yağmur suyunun biriktiği susan şeyinden...
1: Duvardan sızdırıp duvardan, çatıdan da gelenler var çünkü. Evet.
0: O daracık sokakta mesela künkle onu da herhalde temiz sarnıca bağlıyor.
1: Bir künk yolu var. Evet. Evet,
0: onu görüyoruz. Da. Bir damla suyu bile heba etmemek üzerine kurulmuş. Bir de şey hani o kadar fazla antik kentte sarnıç var ki su sarnıcı. Bunlar hem kamusal su sarnıcı hem özel olarak kullandıkları işletmelerde. Saray bölgesinde mesela her dükkanın içerisinde küçük bir sarnıç vardı mutlaka. Su demek ki gerçekten hem ekonomik olarak hem de günlük hayatın içerisinde vazgeçemedikleri şey. Buradan devam edelim.
2: Evet. İşte antik kentin en büyüleyici yerine vardık. Aygai'nin kazılarında tamamına yakın ortaya çıkan ilk yer. Aristokrat adaletin taşlara kazınmış bir anıtı gibi süzülen meclis binası.
3: İtiraz ediyorum. Sayın Başkan, itiraz ediyorum. Benim de söyleyeceklerim var.
1: Kime itiraz ediyorsun? Kimse yok ki. Gel.
3: Havaya girdim hocam.
1: Tamam, gel. Yalnız seni burada böyle bağırtmazlardı aslında.
3: Öyle mi?
1: Evet. Yani bu kadar da demokrasinin bomboş olduğu ya da had safhaya vardığı, tavana dayandığı bir yer değil burası aslında. Brutarion dediğimiz şey, tamam, halk meclisi. Herkes istediğini söyleyebilir. Roma'da da böyleydi. Helenistik dönemde de böyle ki bu Helenistik dönemden gelen bir şey, yapı yani onun içinde oturuyoruz. Ama şimdi şöyle düşünsene, iki büyük kesime ayrılıyor aslında ilk bakışta Yunan toplumu. Helenistik dönemde de böyle. Efendiler ve köleler. Evet. Burada efendilerin söz hakkı var.
0: Evet, zaten 150-200 kişilik bir şey bu.
1: Evet herhalde. Yani bunun demokrasisi... doğru, işte Platon'da devletinde okuyoruz, Aristoteles'in Politika eserinde okuyoruz ya da işte o konuşmalarının toplandığı o kitaplarda okuyoruz vesaire. Ama köleler konuşamaz. Şimdi Aristoteles'e baktığında, Platon'a baktığında o anlı şanlı bütün bugünümüze etki eden o felsefeleriyle, yani toplum felsefeleriyle özellikle adaletmiş, politikaymış. Bunların dönemine baktığında, bunların döneminde pratikte aslında bir yani arama var o demokrasiyi ama pratikte böyle bir demokrasi yok.
0: Kadınlar nasıl hocam?

0: Yani kadınlar zaten yok yani ortada. Mesela Aristoteles'in çok hoş bir şey aktarayım sana, örnek aktarayım. Diyor ki bu bir kaderdir. Yani kimileri köle olarak doğar, kimileri efendi olarak doğar. Yani bu doğanın insanlara verdiği bir durumdur. Bunu fazla kurcalamak lazım diyor. Platon daha eskidir. O milattan önce 4. yüzyıl. O da diyor ki mesela tragedyada aktörler diyor tragedya sırasında köleyi oynamamalı diyor.
1: Aa, bunu bilmiyordum.
0: Çok
1: ya.
0: Çok diyor, yani ayıp bir şeydir bu diyor. Ahlaksızca bir şeydir. Köle oynanacaksa köle oynasın
1: ben
0: diyor.
1: Ben tiyatro
0: yani.
1: Okulu mezunuyum. Evet. Siz bunu bilmiyorum.
0: Evet, devlet eserinde vardır bu yani. Yani böyle bir ortamda
1: utanç verici bir şey olarak.
0: Sen şimdi
1: yani
0: kalkıp da itiraz ediyorum diye bağırdığın zaman bu biraz orada sorgulanırdı. Yani sen kimsin de itiraz ediyorsun? Köleysen zaten buraya bile giremezsin.
1: Hocam bir de şu var. Şimdi mesela antik kente çıkarken sizinle onun muhabbetini yapmıştık. Aslında bu tür antik dünyaya en fazla zararı Bizanslılar veriyor. Burası da bir dönem 13. 14. yüzyılda Bizans hakimiyetine giriyor. Mesela şeyde antik kentte bir şapel kalıntısı var. Bir de mesela şurada gördüğünüz gibi şeyler var. Bu kurşunlar
0: tabii
1: alabilmek için Bizanslar tüm bunları kırmışlar, biliyor musunuz? Yok.
0: Şimdi tabii
1: şey.
0: Bütün yani bütün uygarlıklara kendisinden sonra gelen uygarlık zarar vermiştir bir kere, o kesin.
1: Günümüzde de bu şeyciler, yani defineciler.
0: Mesela Helenistik dönem tiyatrolarını bozan da Roma'dır. Çünkü Helenistik dönem tiyatrosu biraz antik dönemden aldığı mirasla daha tiyatro, daha gösteriyken birdenbire Roma gelir, orayı arena yapar. Evet. Yani hayvan dövüşlerinin yapıldığı, gladyatör dövüşleri şeylerin, kavgalarının.
1: İçine sporu da katıyor yani.
0: Sporu da katıyor ve genişletiyor tiyatroyu.
1: Bunu Magnezya'da çok belirgin göreceğiz.
0: Genişletiyor. Niçin? Çünkü oraya mümkün olduğu kadar insan doldurması lazım.
1: Doğru.
0: Bir problemli bir imparatorluk ne yapar, problemli bir devlet? Ya futbol, ya 3F kuralı vardır biliyorsunuz. Fado, futbol, fiesta.
1: Kim
0: ya da Fatima. İşte o şeyle Salazar'la İspanya şeyi diktatörü Franco'nun ortak tasarladıkları bir formüldür bu. İşte bu maalesef böyle bir kaide. Birbirlerini yok ederek devam ediyorlar.
1: Akşam güneşi batırırken de burada böyle sizle çay eşliğinde sohbet.
0: Çay. Güneşi batırırken burada. Şahane olur. Yanında da kek yaparız.

0: Batı Stoa'dayız değil mi?
1: Doğu Stoa, Batı Stoa.
2: Batı Stoa, Britanya'nın yanında önünden geçtiğimiz yerde.
1: Şimdi Doğu Stoa'nın önündeyiz. Yani aslında Agora Meydanı burası tabii. Yani kentin merkezindeyiz şu an.
2: Kentin merkezi meselesinde işte aslında karşılaştığımız iyi oldu burada. Hemen böyle kısa bir soru daha sorayım istiyorum. Arif Müfit Mansel'e baktığımız zaman o Ege ve Yunan tarihi kitabına o diyor ki bu kentin de ismini kullanarak Bergama'da diyor bir hipodamus planı uygulanmıştı. Biliyoruz gene milattan önce 5. yüzyılda Miletoslu hipodamus bir ızgara plan icat etti.
1: Evet, ızgara plan sistemi kentler.
2: Ya da mesela daha önce kullanılmış bir takım planları, kent planlarını sistematize hale getirdi. Esaslı bir iş yaptı aslında ve modern kentin planı olarak hala kullanılan bir yöntem icat etti.
3: Birbirini
2: yani
3: paralel kesen caddeler mi?
2: Evet.
3: Bölüm bölüm oluşuyor
2: evet,
3: değil mi?
2: Evet ve adalar oluşturuluyor. Bu adaların içine de parseller, binalar yerleştiriliyor. Yani kamu binaları bir tarafta, konutlar bir tarafta
1: gibi.
2: Hipodamus aslında biraz politikaya da bulaşıyor. Çünkü diyor ki orada kesimleri de, kentin kesimlerini de ayırmak lazım. İşte askerler bir tarafta, sanatkarlar derken yani zanaatkarlar bir tarafta, işte tüccarlar bir tarafta, şunlar bir tarafta, bunlar bir tarafta. Ki Aristoteles karşı çıkar buna. Bir polis böyle olmazlar. Yani bir kent böyle olmaz. Bu kesimlerin hepsinin birbirleriyle ilişkisi olması lazım. Bu başka bir konu. Şimdi benim sormak istediğim şu aslında. Mansel Hoca, Müfit Mansel Hoca diyor ki Bergama böyle kuruldu. Bu plana göre kuruldu. Evet. Assos da böyleydi. İşte Antakya'da da İskenderiye'de de görüyoruz bunu. Aygai de böyledir diyor. Şimdi gerçi tam olarak bilemiyoruz burada. Bütün kent ortada değil. Ama böyle bir ızgara plan var mı?
1: Şimdi tabii problem şu aslında. Hipodemik plan genellikle düz arazilerdeki kentlerde uygulanıyor. İşte mesela Milet dediğin yer bir düz arazi. Helenistik dönemde Aygai inşa edilirken büyük ihtimalle Pergamonlu mimarlar ve şehir plancıları burada çalışıyor. Şimdi biz onun izlerini takip edebiliyoruz. Çünkü kentin kamu yapılarının yerleştirilme şekli, işte yelpazeye benzer açılmış konumu falan aslında birebir Bergama'ya benziyor.
3: Athena
1: i̇şte
3: tiyatro. Için aynı şeyi
1: evet söylüyoruz. Yani tiyatronun konumu hemen üzerinde yer alan tapınak, işte hemen stoalar aynı konumda falan çok şeye benziyor, Bergama'ya benziyor.
3: Agora ve Doğu Stoa.
1: Evet, Agora binasına geldik yani.
3: Hocam şimdi Emre hocam, öyle enteresan ki bütün görsellerde Aygai yazınca burası çıkıyor.
2: Burası bunun bu kadar yüksek olmasının nedeni yukarıda şehir meydanıyla ve evet, Agora'yla birleşiyor olması.
3: Teras
2: yani bunun
3: olarak
2: en üst katı Britanya'nın yanındaki
1: Batı Stoa ile aynı seviyede.
2: Aynı seviyede oluyor.
1: Doğru.
2: Bir de aklıma şimdi şey geldi. Stoa deyince Stoacılık vardır biliyorsunuz.
1: Tabii.
2: Stoacılık işte Kıbrıs'ı Zenon başlatıyor. Onun da ismi gene bu duvarlardan geliyor. Yani tabii, onun da okulu Atina'da işte üstü kapalı, önünde açık bir şey, alan
1: meydanlık
2: olan sütunlu bir yermiş.
3: Ben bunu bilmiyordum.
2: Evet, oradan da bu stoacılık felsefi akımı ortaya çıkıyor. Okulun şekli yüzünden yani.
1: Şimdi zaten mantık şu aslında, şöyle düşüneceğiz. Agora dediğiniz yer kentin merkezi, kent meydanı. Yani insanların toplandığı yer burası, hayat burada geçiyor. İnsanlar burada felsefe de yapıyor, politika da yapıyor, günlük hayat burada geçiyor. İşte o stoa felsefesi, işte mesela filozoflar toplanıyorlar. İşte o sohbetler sırasında bir felsefe akımı ortaya çıkıyor. İşte o stoa felsefesi.
2: Tabii Aristoteles'in filan o Kıbrıs'ta, Kıbrıs diyorum, Assos'ta filan verdiği dersler hep stoa mantığıyla,
1: tabii,
2: sokakta yani.
1: Tabii,
2: evet,
1: doğru.
2: Evet.
3: Makellum'dayız. Makellum bir havuz. Bu havuzun içi su dolu. Aşağıda biliyorsunuz Koca Çay, antik çağdaki adı Picitus. Picitus çayından tutulan balıklar buradaki havuzun içerisine atılıyor ve burada insanlar Agora'ya alışveriş yapmaya geldiklerinde bu balıkları alıyorlar. Şöyle bir şey de düşündüm. ne derece mantıklı? Şimdi onu hocalarıma da danışacağım. Aygay adını keçiden alıyordu. Canlı keçiler kesiliyor. Kesildikten sonra haliyle buzdolabı ve soğutucu olmadığı için bu suyun içerisine o balıklarla birlikte atılıyor. Hocam olur mu böyle bir şey?
1: Tabii ki olmaz. Özgür. Şimdi eti suyun içinde saklamak mümkün değil ama dediğin gibi burası büyük ihtimalle su tutan bir yer. Neden biliyoruz bunu? Bak dikkat edersen zemin kireç, yani bu taşlar kirece batırılmış. Bu ne demek? Suyun sızdırmazlığını sağlamaya çalışıyor.
3: Yani hep su vardı.
1: Evet, içinde. Su vardı. Bak şurada iki tane delik göreceksin. Bir tanesi temiz suyun girdiği, bir tanesi de kirli suyun çıktığı yerler var. Demek evet. ki burada su biriktiriliyor.
3: Aşağıya bakalım aşağı terasta ne var.
1: Tabii o teraslardan aşağıda koca çayı güzel bir şekilde görebiliriz. Güzel bir manzara var.
3: Manzara seyredelim.
1: İsterseniz geçelim.

0: Bir antik kentte beni en çok heyecanlandıran yerdeyim hocam. Meslek itibariyle. Tiyatrocuyum ya ben.
1: Evet.
0: Ve antik kentin tiyatrosunun içerisine giden vomitoryumda.
1: Ben tonoz diye biliyordum bunları.
0: Ukalalık yapayım size. Evet, vomitorium. Ben de buranın kazı başkan yardımcısı Yusuf Hoca'dan öğrendim. Vomitorium yani tiyatro binasının içerisine giden tonozlu yapı. Roma tiyatrolarında özellikle böyle vomitoriumdan geçiş oluyor. Geçiş olduktan sonra mesela şöyle bazı kaynaklarda şöyle şeyler de yazıyor. Tiyatrolar salt tiyatro seyredilebilecek mekan da değil. Gün içerisinde kendinizi dinlendirmek istediğinizde karşıdaki o ovaya, vadiye, işte akarsuyun sesine veya doğal güzelliğe kendinizi bırakabiliyorsunuz.

0: Bak bunlar üç tane alt alta kemer. Değil mi? Demek ki bunu aşağıya doğru vermek için bu tonozu yöneltmek için böyle kademeli yapmışlar.
1: Evet. Şimdi orijinalinde herhalde teras olduğu için bu kapalıydı.
0: Kapalı. Böyle dümdüz geliyor bu, evet. Ve tiyatroya doğru açılıyor.
1: Açılıyor. Buradan tiyatroya doğru açılıyor. Hemen karşıda gördüğümüz yer tiyatronun
0: sahnesi. Böyle bir yamaç var.
1: Yamaç var. Önünde bir orkestra çukuru diye tabir ettiğimiz prosenyum.
0: Evet, o bayağı ilerliyor içeri doğru.
1: Bu yamaca doğru da tiyatro böyle genişliyor.
0: Genişliyor.
1: Ama bu söylemiş ol, yani içinden çıktığımız bu vomitorium sadece Roma tiyatrosunda mevcut.
0: Tabii tabii.
1: Evet.
0: Yani gördüğümüz şey o şu anda.
1: Evet. Helenistik dönemde bu yoktu sanırım. Hele ki bir de bunun üstünde böyle teras olduğu düşünülüp kapalıysa, ya bir de bu böyle basamaklarla aşağıya doğru indiğinde gerçekten mekana, hani ilk girdiğiniz anda sizi büyüleyebilecek bir güzellik sunuyor. Batı Anadolu'da böyle yamaca yaslıyor işte. Yamaca yaslıyor ki sahneden herhangi bir oyun oynandığında oyuncu veya oyuncular bağırdığında ki böyle ses akustik bir biçimde kendilerine gelsin diye, ya da bütün sahneye aynı anda yayılsın.
0: Tabii bütün antik tiyatrolardan başlayarak Helenistik, Roma hepsi aynı sistem. Bir yamaç bulunuyor, hı, ve oraya yaslanıyor tiyatro.
1: Kazılırsa önümüzdeki yıllarda görebilme imkanı bulacağız.
0: O zaman göreceğiz, evet.
1: Buyurun.

0: Aiolis'te bir dağ kentine veda vakti geldi hocam.
1: Böyle yerleri görmek başka bir duygusallık. Yani deniz, güneş, kum falan çok güzel. İşte macera da hoş bir duygu. Ama bir de buradaki o çalışmalar, burada o yaşamı yeniden hayal etmek, özel bir takım durumlara yeniden tanık olmak, o başka bir duygu.
0: Evet.
1: Belki işte öyle insanların daha çok ilgisini çekebileceği bir yer burası.
0: Pergamon'un arka bahçesi Aygai'ye veda vakti.
1: Evet.
0: Bizim rotamız başka bir yer.
1: Şimdi yeni bir yer gerekiyor.
0: Peki. Buyurun. Yolcu yolunda gerek.

0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda ile karşınızdayız. Yine 4 yarışmacımız bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Ben Şebnem Yücelik. 1981 Erzurum doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü mezunuyum. 12 yıllık evliyim. 8 yaşında Yavuz Selim isminde bir oğlum var. Daha çok onunla vakit geçiriyorum. Şimdilik çalışmıyorum.
0: Harika. Peki nasıl katıldınız? Başvurunuz nasıl oldu?
1: Genelde oğlum çok destekliyor beni bu konularda. Yarışma programlarını birlikte izliyoruz. Anne hadi biliyorsun soruları sen de katıl diye onun desteğiyle katıldım. Beni izleyince de güzel bir anı olsun ona istedim.
0: Peki başarılar diliyorum size.
1: Teşekkür
0: ve
1: ederim.
0: Perihan Hanım da bizimle birlikte. Merhaba.
2: Merhabalar. Perihan Altunsoy ben. 22 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum ailemle.

0: birlikte Haliç Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi'nde öğrenciyim.
1: Dün finale adını yazdıran ve yanlış cevapla aramızdan ayrılan Öykü Hanım'la birlikte bugün iki yarışmacımız yeni olarak aramıza katıldı. Bunlardan birisi de Perihan Hanım oldu ve Gizem Hanım, son ana kadar finali zorladınız. Şu anda en iddialı siz diyebilir miyiz?
2: Sessiz ve derinden ilerliyorum Ersin Bey. İlk gün üçüncü oldum. Dün ikinci oldum. Bugün de artık birincilik gelir diye ümit ediyorum.
1: Ne diyorsunuz Sinan Bey?
3: Ben de tam tersi. İlk gün ikinci gün üçüncü oldum. Ama ben bugün hala iddialıyım. Bugün veda olmayacak. Çünkü kızım dün gece çok iyi uyudu. O yüzden uykumu aldım. Çok dinçim, enerjiyim, harikayım. Liderlik için en önemli lider benim yani.
1: Peki, başarılar diliyorum o halde dört yarışmacımıza da. Hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesi 3 etap sizleri bekliyor. Birinci etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap dikkat etabı. 2000 puan değerinde olacak bu kez sorular. Ve üçüncü etaba geldiğimizde akıl oyunu etabı 3000 puan değerinde. 5000 lira para ödülü için en fazla puan alan yarışmacımızla yarışacağız tabii ki. Bir kişi doğru cevap verirse çarpı 2 puan kazanacak. Bunu da hatırlatayım. Başlayalım mı?
4: Başlayalım.
1: Cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Her zamanki gibi yarışmamıza bilgi etabıyla başlıyoruz. İşte ilk sorumuzun konu başlığı.
5: Beni geçemeyeceksin. Ne?
6: 100 metreyi 11 saniyede koşabilen Nitta şimdiden kaleye çok yaklaştı.
7: Hadi maça golle başlayalım.
8: Günün ilk serinlemesini yaşama zamanı geldi.
5: Ay.
1: Çizgi film dünyasıyla başlıyoruz yarışmamıza. Looney Tunes serisinde yer alan hayali bir çizgi film karakteridir. Çizeri Robert McKimson'dır. Çok hızlıdır ve sınır tanımaz iştahıyla istediği her şeyi yer. 1990'lı yıllarda çok popüler olmuştur. Çok hızlı bir şekilde dönmeye başlayarak önüne gelen her şeyi parçalar ve geçtiği yerlerde büyük bir yıkıma sebep olur. Bu özelliğiyle Looney Tunes'un en popüler karakterlerinden biridir. 1991 yılında kendi çizgi dizisi yapılmıştır ve ailesi ilk defa bu çizgi dizide görülmüştür. Çizgi karakter haline getirilen bu hayvan aslında kendi adını taşıdığı bir adada yaşamaktadır ve şu anda dünyadaki en büyük etobur keselidir. Sorumuz gelsin. Hızlı ve sınır tanımaz iştahıyla tanınan çizgi film karakterinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Yakın zamanda aslında yarışmamızda kulaklarını çınlatmıştık bu karakterin ismini.
1: Evet.
0: Cevaplarınızı göreyim lütfen. Şebnem Hanım.
2: Tazmanya canavarı.
0: Sinan Bey.
1: Tazmanya canavarı.
0: Gizem Hanım.
3: Aynı şekilde Tazmanya canavarı.
0: Ve Perihan Hanım.
4: Tazmanya canavarı.
0: Dört aynı cevabı görüyoruz. Acaba buralar yemyeşil olur mu? Ne diyorsunuz?
3: Olur. Olur bence.
0: Olur dediler. Görelim o halde. Tazmanya canavarı doğru cevap olacaktı. Ve Avustralya'da Tazmanya adasında olduğunu ifade etmiştik. Geçtiğimiz günlerde yine nesli tükenen hayvanlarla ilgili bir bilgilendirme yaptığımızda Tazmanya canavarından da bahsetmiştik. İkinci sorumuza geliyoruz şimdi. Yıllar öncesinde ekrana gelen dizilerden birisine götüreceğim sizi. 1978-1991 yılları arasında yayımlanan ünlü Amerikan dizisi, haftalık pembe dizi tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biridir. En çok izlenen televizyon programı olarak da Guinness Rekorlar kitabına girmiştir. Dizi aslında en başta 5 bölümlük bir mini dizi olarak tasarlanmıştı. Ancak gördüğü ilgi sebebiyle sürekli uzatıldı ve toplam 356 bölüm çekildi. 1996 ile 1998 yıllarında iki tane de devam filmi hayata geçirildi. Larry Hagman'ın canlandırdığı dizinin ünlü karakteri J.R., TV tarihinin en kötü karakterler arasında yer almış ve efsane olmuştur. Dizi yayınlandığı 80'li yıllarda ülkemizde de büyük bir ilgi görmüştür. Sorumuz gelsin. Kötü karakter J.R.'ın yer aldığı ve 1980'lerde büyük ilgi gören efsane dizinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: son 5 saniye. TRT'de yayınlanıyordu bu dizi ve 1980'li yıllara damga vuran dizilerden birisiydi. J.R. ofiste öldürüldükten sonra olay olmuş ve önce Amerika'da ve tüm dünyada o bölüm izlenme rekorları kırılmıştı. Herkes J.R.'ın kimi vurduğunu merak ediyordu. Hatta o dönemin Amerika Başkanı dahi dizinin yapımcısını arıyor. Ya bu J.R.'ı kim öldürdü acaba diye soruyor ama yanıt alamamıştı. Böyle bir ilginç hikayesi de vardı. Bu evet. Diziyi acaba bilebildiniz mi? Buyurun cevapları görelim. Şebnem Hanım.
1: Ne yazık ki hatırlayamadım.
0: Hatırlayamadınız. Sinan Bey.
2: Cesur ve Güzel dedim ben. Öyle bir dizi vardı eskiden. Aklıma o geldi, onu yazdım.
0: J.R. var mıydı orada?
2: Ya işte vardı diye hatırlıyorum ama doğru mu onu bilmiyorum.
0: Gizem Hanım.
1: Ben de hatırlayamadım ama eskilere dair bir yalan rüzgarı aklıma geldi. O da büyük ilgiyle izlenen bir diziydi diye biliyorum ama karakterin adıyla da yalan rüzgarının kültürünü çok bağdaştıramadım. Yine bir hakkımı deneyeyim istedim. Çok doğru olmadığını düşünüyorum.
0: Ve Perihan Hanım.
3: Ben de hiçbir fikrim olmadığı için başver.
0: J.R.'ı hiç duydunuz mu peki?
2: Evet,
3: duydum.
2: Evet.
3: Ben duymadım. Duydum.
1: Evet.
0: Ve hatta böyle entrika olduğunda, karmaşalık olduğunda, işte aşk hikayeleri olduğunda filan da adeta onun gibi bir dizi filan derler. Hı. Ya da orası evet. Böyle buna döndü filan denir.
2: Evet. Şimdi buldum cevabı.
0: Buldunuz mu? Evet. Görelim mi o zaman doğru cevabı?
1: Görelim.
0: Buyurun, cevap geliyor. Doğru cevap Dallas olacaktı tabii ki. Türkiye'deki adalar konu başlığımız. Bakalım hangi ada? Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan bir adadır. Van Gölü'nün içinde yer almaktadır. Adanın adı zamanında burada yaşayan bir Ermeni başkeşişten gelmektedir. Bazı Ermeni kralları da adada yaşamıştır. Adanın yüz ölçümü yaklaşık 164 bin metrekareye yakındır. Çok büyük ve dik kayalıkların yer aldığı adanın üzerinde ayrıca yine Ermenilerden kalma önemli bir kilisede bulunmaktadır. Sorumuz gelsin. Van Gölü'nün içinde bulunan, ismini Ermenilerden alan adanın adı nedir? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Siz Erzurum doğumluydunuz.
1: Evet.
0: Değil mi Şebnem Hanım?
1: Evet.
0: Perihan Hanım siz?
2: Erzincan.
0: Erzincan doğumlu. Biraz soru o taraflara götürdü mü?
2: Götürmedim.
0: Soru işaretim var hala.
2: Evet.
0: Öyle mi? Peki cevaplarınızı göreyim.
1: Ben oğlumun adını yazdım. Görünce sevinsin diye. Boş bırakmayayım dedim.
0: Yavuz Selim Adası.
1: Evet.
0: Peki Yavuz Selim'e buradan biz de el sallayalım. Sinan Bey?
3: Özdamar Adası.
0: Özdamar Adası. Peki Gizem Hanım?
4: Hiç bilmediğim bir yerden geldi. O yüzden maalesef boş bıraktım.
0: Perihan Hanım?
2: Benim de bu soruyla alakalı hiçbir fikrim yoktu. Tamamen salladım. Siz soruyu söylerken keşişten bahsettiniz. Ben direkt bunu yazmak istedim.
0: O zaman doğru cevaba götüreyim sizleri. Ak damar olacaktı. En çok yaklaşan Sinan Bey oldu. Artık etabı bitiriyoruz. 1000 puan değerindeki son sorumuz gelecek şimdi. İşte 4. sorumuz.

Bülbül konu başlığımız. Bülbüller gece ötüşleri ve seslerinin güzelliğiyle bilinirler. Dişilerden daha iyi öten erkek bülbülün sesinde 24 çeşit nami bulunduğu tespit edilmiştir. Edebiyatta bülbülün feryadı aşıkların feryadına benzetilir. Özellikle divan edebiyatında en çok ismi geçen kuş bülbüldür. Güle aşık olduğu iddia edilir. Bu aşkın gül solunca sona erdiği söylendiğinden mecazi aşkın sembolü olmuştur. Sorumuz gelsin. Yediği zaman bülbülün susmasına sebep olan meyve hangisidir? Süreniz başladı.

0: süre bitti dediğim anda Perihan Hanım yazdı, çizdi bir şeyler ama göreceğiz şimdi bakalım ne yazmış. Buyurun cevaplarınız lütfen. Şebnem Hanım.
1: Dut.
0: Dut dediniz. Sinan Bey.
2: Dut yemiş bülbüle dönmek. Dut.
0: Ne demektir peki o?
2: Sessiz, sakin, işte susan kişilere söylenen bir sözdür.
0: Bir dut yemiş bülbül. Hı hı. Gizem Hanım.
3: Benim de aynı şekilde dut.
0: Aklınız o mu geldi?
3: Evet.
0: Perihan Hanım.
4: Benim başta aklıma gelmemişti. Son dakika, son saniye aklıma geldi ve direkt yazdım.
0: Son anda dut yazdınız.
4: Dut, evet.
0: Gördüğüm için ben de ve son anda silmeye fırsatınız olmadığı için evet, dut diye yazdınız. Bu bakımdan cevabınızı dut olarak kabul ediyorum. Şu anda 4 tane dut vardır. Peki dut yemiş bülbül. Siz az önce söylediniz ya. Neden bülbül susuyor? O konuyla ilgili bir fikri olan var mı? Yani böyle bir deyim var biliyorsunuz.
3: Siz birisi sorarken ben de onu düşündüm açıkçası ama
4: sindiremiyordur belki.
2: Biyolojik bir şey oluyordur bülbüle muhtemelen. O şeyi yiyince, dutu.
5: Çok mu tatlı geliyor acaba?
3: Hazmedemiyor.
2: Ondan dolayıdır.
0: Önce cevabı görelim mi o zaman? Buyurun cevabımız neymiş? Dut doğru cevap olacaktı. 4 yarışmacımız da doğru cevabı verdiler. Dut yemiş bülbül gibi ifadesi. Birisi herhangi bir şekilde böyle sessiz kalırsa sizin dediğiniz gibi ortamdan sesi çıkmıyor. Adeta dut yemiş bülbüle dönmüşsün gibi. Şimdi birinci etabı bitirdik ve bakalım puan durumları nedir? Şu anda 4 yarışmacımızın da ekranda da görüldüğü gibi 500'er puanı bulunuyor. Herkes aynı soruda doğru cevabı verdi. İkinci soru yanlıştı. Sonra yanlış ve şimdi yeniden doğru derken bir eşitlik hakim. Acaba diğer etaplarda durum ne olacak? Ve başlayalım yeni etaba. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda dikkat etabıyla devam ediyor. Artık her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. Ve işte 5. sorumuzun konu başlığı. Biraz önce Van'daydık, şimdi Hatay'a götüreceğim sizleri. Binlerce yıl boyunca pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış Hatay'da Türkiye'nin birçok ilk ve enlerine rastlamak mümkündür. Bunlarla ilgili bazı bilgiler aktaralım. Habibi Neccar Camii, Anadolu sınırları içerisinde inşa edilen ilk cami ve Hazreti İsa'ya inanan bir kişinin adının verilmesiyle de hoşgörü timsali olan dünyadaki tek cami. Samandağ plajı, kesintisiz 14 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun plajı. Antakya Kalesi ve surları, kare biçiminde 360 adet nöbetçi kulübesi bulunan ve yaklaşık 12 kilometre uzunluğuyla İstanbul surlarından sonra en uzun sur sınırına sahip. Aziz Petrus ve Anıt Müze, dünyanın ilk mağara kilisesi. Uzun Çarşı, 3500 metre uzunluğuyla ülkemizin en büyük kapalı çarşılarından biri. Asi Nehri, sınırı aşan, sınır oluşturan ve güneyden kuzeye doğru akan tek nehir. Hıdırbey Köyü Musa Ağacı, Hazreti Musa'nın asasından oluştuğuna inanılan çınar ağacının gövde çevresi 35 metre. Sorumuz gelsin. Kesintisiz 14 kilometre uzunluğa sahip Türkiye'nin en uzun plajı hangisidir? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Acaba sorumuza nasıl bir cevap verdiniz? Buyurun lütfen. Şebnem Hanım.
1: Samandağ plajı.
0: Sinan Bey.
2: Samandağ plajı.
0: Gizem Hanım.
3: Samandağ plajı.
0: Ve Perihan Hanım.
4: Samandağ plajı.
0: Acaba ben ne demişim? Buyurun görelim. Cevap soruda. Samandağ plajı. Kesintisiz 14 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun plajı. Cevap soruda. Samandağ plajı dünyanın da aynı zamanda en uzun 15 plajın içerisinde yer alan bir plaj.
5: Bir varmış, bir yokmuş. Bir küçük prens varmış. Neredeyse boyu kadar bir gezegende yaşarmış.
6: Hey, gelip benimle oynasana.
7: Seninle oynayamam. Evcil değilim ben. Ama beni evcilleştirirsen, işte o zaman dost oluruz. Ve sen de benim için dünyada biricik olursun.
0: Küçük Prens konu başlığımız. Küçük Prens 1943'te yayımlanan masalsı bir kitaptır. Sahra çölüne düşen bir pilotun Küçük Prens'le karşılaşmasıyla başlar. 27 bölümden oluşur. Özellikle Küçük Prens'in yurdundan ayrılıp 6 ayrı gezegene yaptığı gezileri anlatan bölümlerde bazı tipik yetişkin yaşam biçimlerinin eleştirisi de yapılır. Bu geziler arasında kralın gezegeni, otorite tutkusunu, fenercinin gezegeni, anlamsız ve sorgulamaksızın yerine getirilen görev duygusunu, sanatçının gezegeni, kendini beğenmişliği ve sanatçının toplumla yitirmiş olduğu iletişimsizliği, İş adamının yaşadığı gezegen, amaçsız sahip olma tutkusunu, coğrafyacının yaşadığı gezegen ise bilimi kimin için yaptığını unutan bilim adamını ve bilim anlayışını sembolize eder. Sorumuz gelsin. Küçük Prens'te otorite tutkusunu sembolize eden gezegen hangisidir? Süreniz başladı.

0: Altıncı sorumuzdu. Hiç okuma fırsatınız oldu mu Küçük Prens'i?
1: Evet.
0: Sinan Bey?
1: Okudum.
0: Gizem Hanım?
2: Evet. Ben de okudum.
3: Çok oldu.
0: Perihan Hanım da okumuş. Şebnem evet, Hanım. Okudum. 4'te 4 okuduğunuza göre o zaman buralar yeşillenir herhalde diye düşünüyorum.
2: İnşallah.
0: Bakalım. Buyurun lütfen cevaplar. Şebnem Hanım?
2: Politika gezegeni dedim.
0: Politika gezegeni. Ben politika gezegeni dedim mi?
2: Yıla takıldım o ara ben onu düşünürken.
0: Sinan Bey?
1: Kralın gezegeni.
0: Kralın gezegeni. Gizem Hanım?
3: Yönetici gezegeni diye bir şey anımsadım sanki ama başka bir şey aklıma gelmediğinden böyle yazdım.
0: Perihan Hanım?
4: Ben sanatçı dedim. Doğru değil ama. Yazmak için yazdım.
0: Doğru değil mi?
4: Yani bunu hatırlamıyorum. Başka bir önceki söylediğiniz olması gerekiyor ama son dakika, son saniye.
0: Siz de yanlış olduğunu düşünüyorsunuz. O zaman ben ne demişim hep birlikte bir görelim bakalım. Cevap soruda. 6 ayrı gezegene yaptığı gezileri anlatan bölümlerde bazı tipik yetişkin yaşam biçimlerinin eleştirisi de yapılır. Bu geziler arasında kralın gezegeni otorite tutkusunu. Cevap soruda. Kralın gezegeni diyen Sinan Bey tek başına doğru cevabı bildi. Tebrik ediyorum sizi. Ve böylelikle 4000 puanı haneye yazdırdınız. Mangayla devam ediyor yarışmamız. MTV ödüllü Eurovision ikincisi alternatif Türk rock grubu Manga 2001 yılında Ankara'da kuruldu. 2002 yılında

televizyonda canlı yayınlanan bir müzik yarışmasıyla tüm Türkiye'nin dikkatini çektiler. Grup 2004 yılında ilk albümlerini yayınladı ve animasyon karakterleri Spy ile birlikte çok başarılı bir animasyon klip yaptılar. Bir ilki imza attılar, dünya genelinde bilgisayar oyunu olan ender gruplardan biri olmayı başardılar. 2010 yılında Türkiye Eurovision'a Manga ile katılma kararı aldı. Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan Eurovision şarkı yarışmasını Almanya 246 puanla kazanırken Türkiye 170 puanla ikinci oldu. Sorumuz gelsin. Manga, Spa karakterinin yer aldığı animasyon klibini kaç yılında yayınlamıştır? Süreniz başladı.

0: Yarışmacılarımız bir çırpıda yazdılar. Sorumuzun cevaplarına gelelim. Buyurun lütfen. Şebnem Hanım.
1: 2004.
0: Sinan Bey.
2: 2004.
0: Gizem Hanım.
3: 2004.
0: Ve Perihan Hanım.
4: 2004.
0: Eğer dört yarışmacımız aynı cevabı veriyorsa bir bildikleri vardır diyelim. Doğru cevaba gidelim. Cevap soruda. Grup 2004 yılında ilk albümlerini yayınladı ve animasyon karakterleri Spy ile birlikte çok başarılı bir animasyon klip yaptılar. Cevap soruda. 2004 doğru cevap. Böylelikle tüm yarışmacılarımız puanları paylaştılar ve artık bu etabı da bitiriyoruz. Son sorumuza geldik. Dikkat etabında.

Japonya'ya götüreceğim sizleri şimdi. Japonya'daki egemen dinler Şinto ve Budizm'dir. Doğada kami denilen ruhların yaşadığına inanılır. Bu inanç Şinto dininin temelini oluşturmaktadır. Japonlar özel günlerde geleneksel kıyafet olan kimono giymeyi ihmal etmezler. Erkekler kimonolarının üzerine hakama adı verilen çok geniş paçalı pantolonlar ve haori denilen bol ceketler giyerler. Kimono giyildiğinde normal ayakkabı ve çoraplar giyilmez. Ayakkabı yerine geta adı verilen yüksek tahta nalınlar giyilir. 15. yüzyıldan beri var olan özel çay töreninin adı Chanoyu'dur. Törenin esası ev sahibinin konuklarına çay hazırlaması gibi gündelik bir ihtiyaca dayanır. Sorumuz gelsin. Japon erkeklerinin kimonolarının üzerine giydikleri geniş paçalı pantolonlara ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Sekizinci sorumuz. Bakalım etabı nasıl bitireceğiz? Buyurun cevaplarınız lütfen. Şebnem Hanım.
1: Hatomi diye bir şey anımsadım.
0: Hatomi diye duydunuz.
1: Evet.
0: Sinan Bey.
2: Hamana. Hamana diye bir şey duydum ben de, öyle hatırlıyorum.
0: Hamana dediniz. Gizem Hanım.
3: Haori diye bir şey duydum. Bunu duyduğuma eminim. Ama bu sanıyorum ceketti. Ona emin değilim.
0: Haori'yi duydunuz ama doğru cevabı ondan emin değilsiniz. Evet. Perihan Hanım.
4: Ben hakama diye duydum. Umarım doğrudur. Hakama.
0: Hakama. Tabii Japon kültüründen bahsedince çok ortaya farklı farklı kelimelerin çıkması da gayet doğal. Ama gerçekten araştırılması ve araştırıldığında da bence dikkat çeken bir kültür. Dört yarışmacımızın verdiği cevaplardan birisine ben çarpı 2 puan gönderiyorum.
3: Perihan Hanım sanıyorum.
0: Nereye Gizem Hanım?
3: Bu tarafa gidiyor sanıyorum.
0: Perihan Hanım'a mı gidiyor?
2: Bence benim.
0: Siz misiniz? O zaman görelim.
2: Bakalım.
0: Bakalım. Çarpı 2 nereye gidiyor? Erkekler kimonolarının üzerine hakama adı verilen çok geniş paçalı pantolonlar ve haori denilen bol ceketler giyerler. Hakama doğru cevaptı. Perihan Hanım'a alkışlıyoruz. Tek başına doğru cevabı bildi. Ve bir anda Sinan Bey'e yetişti. Şu anda önümüzde 4 soru var. 4 soru öncesindeki puan durumuna bir bakalım. Sinan Bey ve Perihan Hanım şu anda 5500 puanla zirvedesiniz. Şebnem Hanım ve Gizem Hanım 8 soruda sadece 1500 puan toplayabildik. Şebnem Hanım, heyecan devam ediyor mu?
1: Heyecanım aslında çok yoktu ama konsantrasyonda biraz sorun yaşıyorum sanırım. Toparlayacağız inşallah son etapta.
0: Günlük hayatınızda da hep böyle gülümser misiniz? Evet. Yüzünüzdeki ifade baştan bu yana yanlış cevap da olsa, performans kötü de olsa hiç değişmedi yalnız.
1: Evet, zaten yarışmada da kendinizi anlatan 3 özelliğiniz dediğinde ilk güler yüzümü yazdım. Genelde öyleyimdir yani.
0: Ne güzel. Oğlunuz da öyle mi peki?
1: Evet, o da öyle. Bana
0: harika,
1: çok benziyor.
0: Harika. Gizem Hanım, geçtiğimiz günleri aratır oldunuz.
3: Evet, makus talih diyelim. Son etabı bekleyelim, hiç belli olmaz. Arap atı gibi açılabilirim sonradan.
0: Neden olmasın
3: neden
0: değil mi?
3: Neden olmasın.
0: Peki, önümüzde şu anda 4 soru kaldı artık. Yeni etaba başlayalım. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda akıl oyunu etabıyla devam ediyor. Ve artık her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. Yarışmanın kaderini belirleyecek olan etaptayız. İşte yeni sorumuz. Paranın tarihçesine bakacağız şimdi. Paranın icadından önce insanlar farklı ürünleri takas ediyorlardı. İlk madeni parayı milattan önce 7. yüzyılda Lidyalılar kullandı. Tarihteki ilk kağıt parayı kullanan milattan sonra 9. yüzyılda Çinliler oldu. Bu paralar dayanıklı oldukları için genellikle pamuk, keten ve kenevir liflerinden üretiliyordu. Kağıt parayı Avrupa kıtasına tanıtan kişi 1200'lü yıllarda İtalyan gezgin Marco Polo oldu. Avrupa'daki ilk kağıt para 1661 yılında İsveç'te basıldı. Osmanlı Devleti ilk kağıt parayı 1840'ta kullanmaya başladı. Kaime adı verilen bu kağıt para elle yapılıyordu. Ancak bu yöntem çok pratik olmadığı için 1842'den sonra matbaada basılmaya başlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kağıt paraları 1927'de basıldı. Üzerinde Osmanlıca ifadeler bulunan bu paralar 1937'den sonra Latin harfleriyle basılmaya başlandı. Sorumuz gelsin. Osmanlı'da ilk kağıt para Avrupa'dan kaç yıl sonra kullanılmaya başlanmıştır? Süreniz başladı.

0: süremiz bitti. Şu andan itibaren hiçbir şey yazamazsınız. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Buyurun. Şebnem Hanım.
1: Osmanlı'yı hatırladığımı düşünüyorum ama Avrupa'yı kaçırdım, anımsayamadım.
0: Bu yüzden...
1: Bir cevabım yok.
0: Bir cevabınız yok. Sinan Bey.
2: 281.
0: Nasıl buldunuz?
2: 1842. Matbaada basıldığı tarih demiştiniz. 1661'de Avrupa'da ilk kullanıldığı tarih olarak hatırladım.
0: Şebnem Hanım da 1842'yi
1: evet.
0: bulmuş. 1661 diyorsunuz. Evet. Ve doğru cevap da 281. Doğru değil mi?
2: Evet. Evet.
0: Gizem Hanım?
3: Hatırlayamadım. 1832 olarak hatırladım. İşte onu bulup devamını getirmeye çalışacaktım ama maalesef gelmedi. Yani 8 gibi bir rakam lazım ama bu değil tabii ki.

0: değil. Perihan Hanım?
1: Ben de tarihler karıştı. Hep yüzyıllara gittim işte milattan önce sonrası. Biraz düşündüm ama cevap veremedim.
0: Peki Sinan Bey, siz 1842'den 1661'i çıkardığınızı görüyorum ben. Hı. Sizin cevabınızda o çıkarma işleminde bir sıkıntı var mı?
2: Yanlış mı çıkarmışım?
0: Gizem Hanım, ne diyorsunuz? Bir çırpıda çıkarabilir misiniz şu anda?
3: Son 8'den 6'yı çıkartırken bir yanlışlık olmuş.
2: Aa, doğru. Evet.
3: 7'den 6 çıkması gerekiyor.
2: 181 olacaktı değil mi? Tabii. Zaten 200 yıl yok arada.
0: Peki o zaman doğru cevaba bir gidelim. Burada hesaplar bayağı bir karıştı çünkü. 179 doğru cevap olacaktı. Yeni sorumuza bakalım neler olacak.
4: You never say this white guy. You say this guy. So why when you mention me? Listen to me. Why when you mention a black guy, you have to say this black guy?
0: İki sene öncesine götüreceğim şimdi sizleri. 8 Aralık 2020 tarihi Şampiyonlar Ligi H grubunda Fransız Paris Saint Germain ile Medipol Başakşehir karşılaşıyordu ve maç 0-0 devam ederken Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo bir pozisyon sonrasında itirazda bulundu. Webo maçın 4. hakemi Rumen Sebastian Coltescu'nun kendisine karşı ırkçı ifadeler kullandığını söyledi. Uzun süren tartışmaların ardından hem ev sahibi hem de konuk takım oyuncuları sahayı terk ettiler. Ertelenen maç bir gün sonra oynandı. Yeni hakemle oynanan maçı Paris Saint Germain 5-1 kazandı. UEFA maçın 4. hakemine uygunsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle sezon sonuna kadar tüm maçlardan men cezası verdi. Sorumuz gelsin. Irkçılık nedeniyle ertelenen Paris Saint Germain ile Başakşehir maçı hangi tarihte oynanmıştır? Süreniz başladı. Gün, ay ve yıl olarak yazmanızı rica ediyorum. 5-1 biten maçın oynandığı günü soruyorum. Şampiyonlar Ligi'nde grubun son maçıydı. Medipol Başakşehir'in ve UEFA'nın kayıtsız şartsız tolere göstermediği en önemli konu ırkçılıktır. Hatırlarsanız eğer Medipol Başakşehir'in o akşam o hakemin ırkçı söyleminin karşısındaki duruşu bütün dünyada etkisini gösterdi ve ardından herkes tarafından takdirle karşılandı. Bütün liglerde ırkçılığa karşı bir şekilde maçların hemen öncesinde bildiğiniz gibi diz çöken futbolcular oldu, farklı pankartlar açıldı, tepkiler ortaya geldi. Ve müthiş bir duruş sergilemişti ki Paris Saint Germain de buna eşlik etti. O anlamda bütün dünyanın takdirini toplamışlardı. Kadrosunda Mbappe, Neymar gibi yıldızların olduğu bir Paris Saint Germain'den bahsediyoruz. Ve tarih acaba kaçtı bir gün sonraya ertelendiğinde? Buyurun cevaplarınızı görelim. Şebnem Hanım.
5: 9 Aralık 2019.
0: 9 Aralık 2019 dediniz. Sinan Bey?
2: 9 Aralık 2020.
0: Gizem Hanım?
3: 9 Aralık 2020.
0: Ve Perihan Hanım?
1: Ben hatırlayamadım. 8 Mayıs 2020.
0: 8?
1: Ay pardon. Mayıs 8 Mart. Dediniz, Mart yazmış. Mayıs. Mart ile Mayıs arasındaydım. Mart yazdım.
0: Doğru cevabı görelim o halde. Tarihler acaba kimlere puan kazandıracak? Buyurun. 9 Aralık 2020 olacaktı. İşte konu başlığımız.

0: You have but one question to answer.
1: Hobbit filmleri konu başlığımız. Yüzüklerin Efendisi serisinin devamı niteliğindeki Hobbit filmlerinin ilki 2012'de vizyona girdi. Beklenmedik Yolculuk adındaki ilk filmin süresi 2 saat 49 dakikaydı. Serinin ikinci filmi 2013'te vizyona giren Smaug'un Çorak Toprakları oldu. 2 saat 41 dakika uzunluğundaki filmin bütçesi yaklaşık $225 milyon. Filmde yer alan 13 cüceyi toplamda 165 kişi canlandırdı. Bu oyuncuların makyajları ise 5 saat sürdü. Serinin son filmi 2014'te vizyona giren 5 Ordunun Savaşı'ydı. Film 2 saat 24 dakikalık süresiyle bugüne kadar çekilmiş en kısa Orta Dünya filmi oldu. Tüm filmlerin yönetmen koltuğunda Yüzüklerin Efendisi serisinin de yönetmenliğini yapan Peter Jackson oturdu. Sorumuz gelsin. Hobbit serisinin ilk iki filminin toplam uzunluğu kaç dakikadır? Süreniz başladı. Detaya lütfen dikkat edelim. Kaç dakikadır diye soruyorum. Son 3, 2, 1. Süreniz bitti. Umarım detaya dikkat etmişsinizdir. Çünkü saat olarak verdiğiniz takdirde doğru olsa dahi kabul edemeyeceğim cevabınızı. Sinan Bey hala kontrol ediyor ama iş işten geçti artık. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Buyurun. Şebnem Hanım.
2: 230 dakika dedim.
1: 169, 161 toplamı. 2.49 ve 2.41.
2: Öyle hatırladım.
1: Sinan Bey kaç buldunuz?
3: 280 dakika.
1: Hangisi 280 orada?
3: Şu.
1: Onun bir üstünde ne yazıyor?
3: 240 yazıyor.
1: Siz 280 diyorsunuz.
3: Yani yanlış
1: okuyabilene
3: topladım.
1: Okuyabilene aşk olsun.
3: Yanlış topladım gene ama.
1: Yine bir yanlışlık mı var?
3: 290 olacaktı. Yani benim toplamam 290 olacaktı da olamadı.
1: Gizem Hanım herkesten farklı bir cevap bulmuş.
4: Yani orada dediğim gibi dakikayı anlamayıp toplam uzunluk nedir gibi bir şey hesaplamaya çalıştım. Eğer doğruysa uzunluklar, şurada yazdığım uzunluklar doğruysa doğru cevap bu değil.
1: Orada yazdığınız nedir peki? Ne yazıyor orada? Ben
4: İki,
1: göremiyorum çünkü.
4: 2.43 ve 2.39 yazdım.
1: 2.43 ve 2.39 yazdınız.
4: Eğer doğruysa 322 gibi cevap çıkması lazım.
1: Ama siz 482 mi yazdınız? 482 mi?
4: Evet, saatlerden gidiverdim öyle.
1: Perihan Hanım, siz ne buldunuz?
5: Ben ne yazdığımı daha iyi hatırlamıyorum. İlk filmi hatırlıyorum saniyesini. 2.49'du. Diğeriyle arasında 8 dakika vardı. 2.41 olması lazımdı. Dakikaya çevirmede sıkıntı yaşadım son dakika.
1: 2.49 ve 2.41'i buldunuz ama dakikaya mı çeviremediniz?
5: Evet.
1: Şebnem Hanım, siz de 2.49 ve 2.41'i bulmuşsunuz.
6: Evet, çevirdim.
1: Dakikalar 169 ve 161. Şöyle bir daha kendinize doğru bir çevirmenizi rica edeyim ben. Bir bakın. Ne yazıyor?
6: 330 olacaktı.
1: Siz ne yazdınız?
6: 230 yazdım.
1: Şu anda 3 yarışmacımızın uzunluk anlamında aynı olduğunu görüyorum ben. Problem çevirme veyahut da toplamada. Doğru cevaba gittiğimizde bütün bu açıklamalarınızın karşılığında şimdi buralar neye dönecek hep birlikte göreceğiz. Buyurun. Kıpkırmızı oluyor. Neden? Cevabı bilip bütün her şeyi doğru hatırlayıp ama doğru sonuca maalesef ulaşamadınız. Özellikle Şebnem Hanım.
6: Kendi kendime de içimden diyorum ki sözelci olarak ne güzel yaptım işlemi diyordum.
3: Keşke en çok yaklaşana da puan verseniz.
1: En çok yaklaşana.
3: En çok yaklaşana da puan verseniz.
1: Sinan Bey 7000 puandasınız. Finale en yakın isimsiniz. Perihan Hanım 5500 puanınız var. İkinci sırada yer alıyorsunuz. Gizem Hanım şu anda 3000 puanınız bulunuyor. finale çıkmak için tek başınıza doğru cevap vermeniz gerekir ki ancak 9000'e ulaşıp Sinan Bey'e geçebilirsiniz. Şebnem Hanım, eğer tek başınıza doğru cevap verirseniz 7500 puan olup Sinan Bey'i 500 puanla geçip finale siz çıkabilirsiniz.

Bu yüzden hepinizin şu anda matematiksel olarak şansı var. Bakalım bu şansı en iyi kim değerlendirecek? İşte final öncesi son sorumuz. Gülseren Budayıcıoğlu kitapları...

arttı. Yazarlık kariyerine 2004 yılında yazdığı Madalyonun İçi isimli kitabıyla başladı. Bu kitapta yer alan hikayelerden esinlenen diziler Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı 2020 yılında televizyon ekranlarında yerini aldı. Yazarın 2011 yılında yazdığı Hayata Dön isimli kitap 2017-2019 yılları arasında yayınlanan İstanbullu Gelin isimli diziye ilham kaynağı oldu. 2019'da yayınlanan Camdaki Kız televizyon dizisine uyarlandı ve 2021 yılında dizi oldu. Hala şu anda ekranlarda yayınlanıyor. Sorumuz gelsin. Hayata Dön isimli eser yazıldıktan kaç yıl sonra televizyon dizisine uyarlanmıştır? Süreniz başladı.

0: O kitap yayınlandı ve kaç yıl sonra bir dizi olarak karşımıza çıktı. Son iki, bir süremiz bitti. Kalemler kalktı ve artık şu anda bakalım finalistimiz kim olacak? Buyurun cevaplarınızı göreyim lütfen. Şebnem Hanım.
1: 4.
0: 2021 ve 2017 yıllarını görüyorum. Oradan 4'ü buldunuz. Sinan Bey.
2: 7. 2011, 2018 kalmış benim de aklımda. 7 yıl sonra dedim.
0: 7 cevabını verdiniz. Gizem Hanım.
3: 2010-2018 olarak benim de aklımda kaldı. O yüzden 8 cevabını verdim.
0: Ve Perihan Hanım.
4: Benim aklımda hiçbir şey kalmadı. Tamamıyla salladım.
0: 7 uğurlu rakamınız mı?
4: Uğurlu rakamım değil ama siz soruyu okurken aradaki farkları kafamda döndürüyordum. 7 kaldı aklımda. Umarım 7 olur cevap.
0: Bu dizileri izleme fırsatınız oldu mu ya da hala izliyor musunuz?
2: Evet.
4: Evet, izlemek de oldu.
0: Sinan Bey.
2: İzledim.
0: Nasıl televizyonlarınız?
2: Yani eskiden daha iyiydi. İzliyorduk ama şimdi çocuktan sonra televizyon izleyemez hale geldik. Ama bunlar Allah'tan eski tarihli diziler olduğu için izledim. Ama yıllarını tam hatırlamıyorum tabii ki.
0: Hala şu anda ekranda. Kırmızı Oda,
2: hala izleyemiyoruz.
0: Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı. Sizin nasıl aranız Şebnem Hanım?
1: Çok dizi izlemem. Sadece yarışma programları. Masumlar Apartmanı'na denk geldiğinde bakıyorum ama seviyorum.
0: İzliyorsunuz. Perihan Hanım?
4: Ben de Masumlar Apartmanı seviyorum.
0: Gizem Hanım?
3: Aynı şekilde. Ben de denk gelebildiğim kadarıyla Masumlar Apartmanı'nı izliyorum.
0: Şu anda tabii Gülseren Hanım'ın bu eserleri birçok televizyon kanalında dizi olarak karşımızda. Ki aynı anda hepsinin ekranda olmasıyla birlikte ismi daha fazla gündeme geldi. Daha fazla merak edilen bir yazar oldu. Ve bunu bir soru olarak da izleyicilerimize yönelttik. Buyurun doğru cevabı görelim bakalım. 6 olacaktı doğru cevap. Çünkü 2011 tarihiydi kitap ve 2017 ile 2019 arası diye bir ifade kullanmıştım az önce. İstanbullu Gelin dizisinden bahsederken. Maalesef puan veremiyorum. Puan veremiyorum demek az önceki sıralamanın değişmediği anlamına geliyor. Sinan Bey, finale çıktınız. Tebrik ediyoruz sizi.
2: Alkışlayalım.
0: Ve bugün yarışmamızı Perihan Hanım ikinci sırada bitirdiniz. Yarın tekrar birlikte olacağız. Gizem Hanım, bugün olmadı.
3: Birinciliğe oynayarak başlamak istedim ama olmadı.
0: Sağlık olsun. Eşinize ve oğlunuza buradan selam ve saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Bu kitabı da kabul ederseniz eğer bir hatıra olarak size armağan ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Değerli izleyiciler, Öykü Hanım üst üste finaldeydi ve dün bize veda etmişti. Bugün karşımızda yeni bir yarışmacımız olacak finalde, Sinan Bey. Daha söze başlarken bugün çok iddialıyım çünkü çocuğum uykusunu iyi aldı ve ben de kendimi çok iyi hissediyorum. Final için en güçlü aday benim demişti. Dediğini de yaptı.
2: Evet.
0: Bakalım uykunuzu iyi almanız final için de yeterli olacak mı Sinan Bey?
2: Bakalım inşallah.
0: Finale gidiyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda final heyecanıyla devam ediyor ve Sinan Bey şu anda

0: karşımda. Özellikle sesiyle ve söylediği hem Türkem'de şarkıyla katıldığından bu yana karşımıza çıktı Sinan Bey. Bu kez ama başka bir kulvardayız.
1: Evet.
0: Final.
1: Evet. Bakalım.
0: Neler hissediyoruz?
1: Heyecanlıyım. Yani finalde olmak istiyordum. Tabii yarışmanın dışında finalde olmak ayrı bir heyecan. İlk gün hemen gitmeyeyim diyordum kendi kendime. İkinci gün ve üçüncü günden sonra finale çıkayım diye. Bugün oldu. İnşallah iyi bilebileceğim bir konu olur. İyi dinlerim ve doğru cevabı veririm.
0: Hangi konudan gelmesini arzu edersiniz?
1: Finanstan gelebilir. Bankacılık sektöründen, finanstan, genel kültürden. Soruları değiştirmeyeceksen söyleyeyim.
0: Yok, değiştirmeyeceğim. Şu anda
1: tamam.
0: Burada final sorusu
1: her
0: burada.
1: Şey belli.
0: Siz ne söyleseniz de ben aynı soruyu yönelteceğim size.
1: Aslında alan dışında burada cevabı zaten sorunun içinde olduğu için iyi konsantre olup iyi dinlemem lazım. Final heyecanıyla umarım onu yapabilirim.
0: Sinan Bey, Gaziantep doğumluydunuz değil mi?
1: Ankara doğumluyum, aslen Gaziantep'liyim.
0: Gaziantep'lisiniz ama Gaziantep'le çok fazla herhalde gidip gelmiyorsunuz.
1: Yani akrabalarımız var ama uzun dönemdir gidip gelmiyoruz.
0: Mutfakla aranız nasıl Gaziantep mutfağıyla?
1: İyi. Yemek pişirmeyi de severim, evet. İyi de yaparım. Mutfakta da iyiyimdir.
0: Neler yaparsınız?
1: Patlıcan kebabı yaparım bizim oralardan. Kilis kebabı diye bir kebap vardır, ondan yaparım. Antep'in geleneksel yemeklerini yaparım. Yani mutfakta hemen hemen her türlü yemeği yapıyorum ama özellikle kendi mutfağımızda olan yemekleri de yapıyorum. Eşime.
0: Şimdi tabii en güzel yemeği acaba finalde yapabilecek misiniz? Bunu hep birlikte göreceğiz.
1: Evet.
0: Final sorumuzun konu başlığı geliyor Sinan Bey.
1: Buyurun.

Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler final sorumuzun konu başlığı. Akdeniz, kuzeyinde Avrupa, güneyinde Afrika, doğusunda Asya kıtaları bulunan denizdir. 2,5 milyon kilometre karelik bir alanı kaplar. Cebeli Tarık Boğazı ile Atlas Okyanusu'ndan Süveyş Kanalı ile de Kızıldeniz'den ayrılır. Dünyanın en büyük iç denizidir ve Akdeniz'e kıyısı olan 23 ülke vardır. Bunlar şöyle, Avrupa kıtasından batıdan doğuya doğru gittiğimizde İspanya, Fransa, Monako, İtalya, Malta, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Yunanistan ve Türkiye. Asya kıtasında ise kuzeyden güneye doğru gittiğimizde Türkiye, Suriye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum kesimi, Lübnan, Filistin ve İsrail. Afrika kıtasında ise doğudan batıya doğru gittiğimizde Mısır, Libya, Tunus, Cezayir ve Fas şeklinde sıralanır. Final sorumuz gelsin. Akdeniz'e kıyısı olan Avrupa kıtasındaki ülkelerden hangisi doğudan batıya doğru 3. sırada yer alır? 20 saniye süreniz başladı.

0: 23 ülke dedim ve kıta kıta saydım. Doğudan batıya dedim, kuzeyden güneye dedim. Farklı farklı, evet. Biraz şaşırtmacalı bir soru geldi aslında finalde. Bu ülkelerden herhangi birine bir ziyaret ya da tatil için gittiniz mi?
1: Kıbrıs'a gittim. Avrupa'da sizin saydığınız ülkeler arasından gitmedim bir yere. O düşünüyorum bir yandan da hangi ülkeleri saydı, onu bile unutmuşum bir yerde.
0: Bildiğinizi unuttunuz bir anda,
1: aynen,
0: değil mi?
1: Aynen, aynen. Evet. Avrupa'da birkaç ülkeye gittim ama saydıklarınız arasından herhangi birisine gitmedim.
0: Gitmediniz. Şimdi Sinan Bey,

Önünüzde iki seçenek var. Bir şeyler yazdığınızı gördüm. Cevap verip vermeyeceğinizi doğrusu bilmiyorum ama en azından ilk kez finalde olduğunuz için size hatırlatmak isterim. Sürenizi kullandınız. Eğer cevap vermez iseniz yarın tekrar bizimle birlikte olursunuz ve ben size 1000 TL'yi takdim ederim. Kasada 1000 lirayla yarın yarışmaya devam ederiz. Cevap verebilirsiniz. Bu kez karşılığında da 5000 lira para ödülümüzü size veririz. Yarın yine beraber oluruz. Ya da cevap verirsiniz. Tıpkı dün olduğu gibi Öykü Hanım'a veda ettiğimiz gibi size de veda edebiliriz. Şimdi soruyorum. Sinan Bey, cevap verme hakkını kullanacak mısınız?

0: Ya kullanmayacağım. Çünkü emin olamadım. Aslında bir ülke vardı aklımda. Yani söyledikleriniz arasında bir tanesini yakaladım. Fakat doğudan batıya, batıdan doğuya, işte kuzeyden güneye o bölüm çok karıştığı için tam emin olamadığım için cevap vermeme hakkımı kullanacağım.
1: Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum dedi Sinan Bey. O zaman 1000 lirayı size takdim ediyorum. Ve yarın tekrar birlikte olacağız. Bir tahminim var diyorsunuz.
0: Monaco gibi sanki kaldı üçü aklımda ama siz bilgiyi aktarırken doğudan batıya doğru mu saymışız? Batıdan orayı tam kestiremediğim için cevap vermek istemedim ama Monaco gibi hatırlıyorum sanki.
1: Söylediğim üçüncü ülke Monaco'ydu. Öyle mi diyorsunuz?
0: Öyleydi, evet siz? Öyleydi. Aha. Sizin söylediğiniz üçüncü ülke oydu galiba sanırım ama batıdan doğuya doğru üçüncü sırada olan o muydu? İşte orayı karıştırdığım için cevap vermedim zaten.
1: Sorumuz doğudan batıya doğru. Ben batıdan doğuya doğru okudum.
0: Evet, diğer taraf. Yok. İki de cevap vermemiş o zaman yani.
1: Bir tahmininiz olsa Monaco derdim diyorsunuz.
0: Yani
1: öyle mi dediniz?
0: Monaco yazardım, evet Monaco derdim.
1: Peki.
2: Sana sevdalanmışım. Kaderimi kaderine bağlamışım.
3: Ya gizli sevdamızı baban öğrenince bizi ayırırsın?
2: Korkma Ömer.
4: Ananla sana senelerdir ekmek yedirdim. Hadi durma karşımda, çalış.
2: Tanımadığı, huyunu suyunu bilmediği biriyle kızımızı evlendirme.
4: Yeter! Hepimizin gözleri yollarda kaldı.
5: Sağ olun efendim.
2: Evimize hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk efendim.
4: Ömer, misafirimizin bavulunu al.
5: Bugüne kadar karşıma Zeynep gibi güzel ve temiz bir kız çıkmadı hiç.
4: Anlıyorum. Seni çok iyi anlıyorum.
2: Parayla sevgi olur mu baba? Biz canımızı birbirimize adamışız. Gitme şu gariplerin üstüne. Gençliklerini haram etme.
5: Ben seven bir yüreği hançerlemem. Bu tertemiz aşkınızın arasına bir karaçalı gibi giremem.
6: Dilek Taşı bugün 16.15'te TV4'te.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: O zaman doğru cevabı görelim. Bakalım hangi ülkeymiş? Doğru cevap Arnavutluk olacaktı. Ben az önce sayarken Monaco'yu 3. sırada saymıştım. Ama doğudan batıya doğru gittiğimizde 1 Türkiye, 2 Yunanistan ve 3 Arnavutluk doğru cevabı olacaktı. İyi ki cevap vermemişsiniz.
2: Evet, çetin bir final sorusu. Güzel soru. İyi ki de cevap vermemişim.
1: Ama yarın beraberiz. Hı hı. Tebrik ediyorum yine de finale kadar çıktınız.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmaya çalışıyorum. Artık yapabildiğim kadarıyla. Bugün ne işe başladım dersiniz? Tahminleri alalım.
1: Çöpleri toplayacaksın Tuğba.
0: Evet, turuncuları giydim. Bugün Esenler Belediyesi çöp toplama ekipleriyle yola çıkacağım. Hep gündüz çekimlerine alıştınız. Artık karanlıktayız. Saatlerimiz 20'yi gösteriyor. Birazdan çöp kamyonunun arkasına takılıp gideceğim. Peki ben kimle çıkacağım işe? Kadir Akkuş'la. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Zor bir işiniz var. Ben bugün sizi anlamak için çalışmaya karar verdim. Elimden geldiğince size yardım edeceğim. Ama benim neden bundan yok? Yetkililere sesleniyorum. Benim neden kartım yok? Arkada koca bir ekip var. Görseniz herkes bizi seyrediyor. Çok heyecanlıyız hep birlikte. Efendim kaç saat sürüyor bu çöp toplama olayı?
2: Çalışma saatimiz 8 saat alıyor.
0: Evet.
2: Akşam 8 saat, sabah 4'e kadar. Barınağımız bölgede güvenli bir şekilde araçtan inip aracımızı kontrol ederek çöplerimizi toplamaya başlıyoruz.
0: Hiçbir şey kolay değil işte. Öyle oturduğun yerden konuşmakla olmuyor.
1: Tuğba abinin de işim zor. Düşünsene, sana laf yetiştiriyorum.
0: Yani evet, herkesin işi kendine göre zor. Senin de zor tarafları var. Başlayalım mı, ne dersin?
2: Başlayalım.
0: Evet, çok heyecanlıyım ben de. O zaman buyurun gidelim.
1: Ve Tuğba yola çıktı. Olacakları heyecanla bekliyoruz.
0: Evet. Çöp kamyonunun arkasına bindik. Maskelerimizi taktık. Başlıyor muyuz?
2: Şimdi işe başlıyoruz.
0: O zaman
2: maskemizi
0: başlayalım.
2: Hadi.
0: Komut veriyorum ben falan yani.
2: Şimdi öncelikle araç durmadan inmeyin.
0: Tamam.
2: Tuba Hanım. Araç durduktan sonra kenarda olan çöpleri poşete alıp araca atacağız ama araca fazla yaklaşmadan.
0: Tamam.
2: Bak, orada çöpler var.
0: Hop!
1: Tuğba, beni şaşırtıyorsun. Başlangıç için gayet iyi bir enerji. Hayran kaldım doğrusu.
0: Sokağı da temiz bırakmamız lazım.
2: Ay abinin.
0: Koşturum. Aa, burada da var.
2: Devam et.
0: Boş geçmiyorum tabii ki, görmüyor musun?
1: Evet Tuğba, farkındayım, boş geçmiyorsun.
2: Devam et.
0: Burada var.
2: Hop. Biraz daha dikkatli olursanız, bazen cam kırıkları oluyor.
0: Aa.
2: Biletler oluyor poşetlerde.
0: Tabii camlar da olabilir. La la la la la. Başka? Burada da var.
1: Beklediğim gibi bu işi de dansla bütünleştirdin Tuğba. Bravo.
0: Hiçbir şey bırakmıyorum sokakta gördüğünüz gibi.
2: Burada evet. Sağ tarafta da çöpler var.
0: Sağ tarafta, her tarafta.
2: Her tarafta.
0: Ya bir sokak oldu ama daha bayağı yordu beni yani. Hava da soğuk. Ne yapalım? Olduğu kadar.
1: Koş Tuğba, koş yetiş. Kamyon gidiyor.
0: Olabildiğince çabuk olmamız gerekiyor. Hem de trafiği de aksatmamak için, değil mi? Kadir Bey.
2: Aynen, trafiği aksatmamak. Genelde millette vatandaşla tartışmadan, rahatsızlık görmeden.
0: Sıram çok dolu.
2: Valla. Tuba Hanım, kepçe haznesi dolduktan sonra yeni başladınız ya. Şu tarafta yeşil bir düğme var, sağ tarafta. Sağ taraftaki kepçenin arkasında durmamak şartıyla yeşil düğmeye basıyorsunuz, kepçe çalışmaya başlıyor. Ama kepçe çalıştığı zaman kesinlikle arkada durmuyorsunuz. Çünkü onun içindeki pis atık sular üstünüze, yüzünüze, gözünüzün içinize gelebilir.
0: Geliyor.
2: O yüzden kenarda duruyoruz. Elinizden geldiği kadar kenarda duruyorsunuz. Yeşile basıyorsunuz. Olur ya bir aksi bir durumda. Bir malzemenin içine düştü, küreğin düştü. Ya da bir olumsuz bir şey olduğu zaman, çalıştığı zaman buradaki kırmızıya basıyorsunuz. Otomatik olarak kepçe duruyor.
0: Ha.
2: Kepçe hazinesi dolduğu zaman yeşile basıyorsunuz.
0: Tamam.
2: Bir daha kepçe hazinesini boşaltıyor.
0: Tamam.
2: Ama kepçe çalıştığı zaman kesinlikle arka tarafta durmuyorsunuz.
0: Tamam, anladım. Herhalde anladım.
2: Yani zarar gelmesin. Üstünüze su gelmesin.
0: Ne kadar estetik bir haldeyim görüyorsunuz.
2: Olur ya Tuğba, çöpleri aldığımız zaman, poşetlerden dökülen atıklar olduğu zaman kesinlikle süpürgeyle paraşımızı alıp orayı temiz bırakıyor.
0: Ha.
2: O şekilde bırak gitmiyor.
0: Anladım.
2: Devam et.
0: Nasıl gidiyor?
1: Hakkını teslim etmem gerekli Tuğba. Şaşırtıyorsun beni. Gayet iyisin.
0: Herhalde iyi olacak. Koşturuyorum, görmüyor musun?
1: Koşturmanı hayretle izliyorum Tuğba.
2: Bir de büyük ağır torbalar olduğu zaman yanınızdaki arkadaşınızdan yardım istiyorsunuz.
0: Oo.
2: Onlar mı olur? Bunları almıyoruz.
0: Bunları almıyor muyuz?
2: Hayır. Bunlar moloz. Molozları biz almıyoruz.
0: Oley.
2: Bunların ekibi ayrı.
0: Yuhu. Ya bir an korktum ben molozları temizleyeceğim diye.
2: Devam et.
1: Aman Tuğba, iyi gidiyorsun. Pes etme.
0: Kadir abi şey yapıyorlar mı hiç? Yukarıdan çöp atıyorlar mı?
2: Bazen oluyor, yukarıdan çöp atmaları oluyor.
0: Abi yukarıdan
2: yetkililerimiz
0: çöp atılır
2: de
0: mı ya?
2: Önüne geçemiyor. Yetkililerimiz elinden geldiği kadar uyarıyor. Anons geçiyor ama vatandaşlar bir türlü ya önüne geçemiyor. Herkes yapmıyor.
0: Yukarıdan çöp atıyorlarmış. Aa. İnşallah denk gelmez bize yani.
1: Bu noktada hepimiz topyekün toplum bilincine dikkat etmeliyiz Tuğba. Çöplerimizi bize ayrılan yerlere bırakmalıyız.
2: Devam et. Bir de aracın arkasında araç durmadan araçtan inmiyorsun.
0: Aha.
2: Sen binmeden de aracın hareket etmemesi lazım.
0: Ne kadar estetik hareket ediyorum, görüyor musunuz?
1: Görmemek ne mümkün Tuğba.
0: Kadir abi, bu çöpleri vaktinde toplamazsak ne olur?
2: Vaktinde toplamadığımız zaman Tuğba, poşetlerde olduğu için, yerde olduğu için zamanla poşetten sular akıyor yere.
0: Tamam.
2: O ertesi gün güneşli bir havada çok kötü koku oluyor. Vatandaş bundan rahatsız oluyor. O yüzden elimizden geldiği kadar zamanında sırf çöpleri uygun bir şekilde almamız gerekiyor. Her mesleğin kendi tarafında, kendi dalında bir zorluğu vardır.
0: Bir kere güç istiyor. Ben sürekli böyle poşetleri alıp atıyorum. Bir süre sonra kollarım ağrıyacak. Ki bunu Kadir abi her gece yapıyor yani.
2: Baba yine çöp hazinesi doldu. İsterseniz...
0: Doldu mu?
2: Siz yeni olduğunuz için öğrenmeniz amaçlı siz düğmeye basın.
0: Evet, çok önemli bir şey yapacağım şimdi sevgili seyirciler.
2: Yeşil düğmeye basıyorsunuz.
0: Tamam, basıyorum.
2: Basıyorsunuz, çalışıyor kepçe. Kesinlikle arka tarafa girmiyorsunuz. Yeşil düğmeye bastıktan sonra çalışma sesi belli zaten. Durmayana kadar arkada durmuyorsunuz. Üzerinize su atar.
0: Doğru.
2: Zarar görebilirsiniz o çöpün suyundan.
0: Hiç başına geldi mi böyle çöp suyu? Diye.
2: Geldi haliyle.
0: Şimdi?
2: Şu anda kepçe durdu. Boşaldı çöp haznesi. Şu anda
0: tamam
2: çöpümüzü
0: miyiz?
2: Atabilir. Tamam mı şu anda?
0: Tamam.
2: Şu anda kepçe durdu. Biz yine çöpümüzü atmaya devam ediyoruz.
1: Tuğba azmetti ve kepçeyi boşaltmayı tek seferde başardı.
0: Tuğba, Kadir abi çöpler, şimdi dökülenleri süpürgeyle mi almamız gerekiyor?
2: Dökülenleri süpürgeyle, farajla alıyoruz bu şekilde. Hiçbir şekilde bırakıp gitmiyoruz.
0: Ha. Anladım.
2: Bu şekilde alıyoruz. Bunlar da çöp haznesine atıyor. Tekrar süpürgemizi ve farajımızı yerine bırakıp devam ediyoruz.
0: Devam ediyoruz.
2: Devam et.
1: Kadir Bey tüm mesleklerde olduğu gibi bu meslekte de ekip ruhuna vurgu yapıyor.
0: Hop.
2: Ağırsa kendinizi zorlamayın.
0: İkimiz tutalım o zaman.
2: Beraber ağır çöpleri beraber tut.
1: Tuğba çöpleri toplamak için yola çıktığın ilk andan beri özellikle dikkat ediyorum. Bugün gayet neşeli, pozitif...

0: enerjisi yüksek ve keyif alarak çalışıyorsun.
1: Bayağı kol kaslarım gelişti benim. Kadir abisi de bile seviyorsun. O kadar ezbere konuşuyorum ki. Şimdi binelim mi abi arkasına? Var mı çöp o tarafta?
2: İleride var, azlerde var. Var, sokakta boydan boya.
1: Ha, var mı?
2: Ha, devam et.
1: Hiç şunun arkasına binemedim ya.

0: Yetiştim araca. Abi çok zor, gerçekten çok zor ya. Yani koku bir kere rahatsız ediyor. Ve aracın arkasında bu şekilde durmaya çalışıyorsunuz. Yani bayağı zor. Kadir abi geldik mi?
1: Geldik.
0: Oo! Bunu alıyor muyuz abi?
1: Onu da alıyorum.
0: Tut o zaman, ikimiz kaldıralım.
1: İkimiz beraber kaldırıyoruz ağır olduğu için.
2: Ekip ruhu Doruklar'da, İstanbul sokakları pırıl pırıl.
1: Bu çöp haznesi dolduğu zaman genellikle işaretli. Şoföre bağla diyor.
0: Böyle yapıyorum.
1: Bağla diyorsun. Şu anda bağlı.

0: Abi orada bıçak var.
1: Baba anlatmak istediğim buydu sana. Aa. Çöpün içinde, altında bıçak olur, cam olur. Eline dikkat edeceksin.
0: Eyvah. O ne yapacaksın? Onu da atıyorsun.
1: Onu da atıyorum.
0: Tamam devam edelim hadi. Kadir abi bu sokakta konteyner var mı?
1: Evet. 10 metre ileride bir konteyner var sağ tarafta.
0: Tamam. Hop.
1: Hop. Şimdi Tuba. Hop. Yanaştığı zaman öncelikle ayakları atacağız.
0: Tamam. Hop. Bayağı ağırmış bu ya.
1: Fazla ileri değil.
0: Ha bu şekilde yeterli mi? Şöyle. Tamam.
1: Konteyner kolu bu Tuba. Yavaş yavaş, çok uygun bir şekilde, elimizi kaptırmayacak şekilde.
0: Ne yapacağım ben şimdi?
1: Siz biraz isterseniz bu tarafa gelin. Kenarda durun, konteynere fazla yakın durmayın. Olur mu? Tamam. Koldan çıkar konteyner. Tamam. Zarar verebilir.
0: Hop gidiyor.
2: Ve finalde konteynerin de nasıl boşaltıldığını böylece hep birlikte izledik.
0: Bunlar böyle
1: şu anda
0: konteyneri
1: kapattık, asık kalmıyor. Ayaklarımızı kapatıyoruz.
0: Tamam.
1: Bir daha konteyner kadar kapalı kalıyor.
0: Sen sağ ben selamet artık abi.
1: Teşekkür
0: çok yoruldum.
1: Ellerinize sağlık.
0: Yaklaşık 4 sokağın çöpünü topladık beraber. Şöyle eldivenlerimizi çıkartalım.
1: Size. Teşekkür ederiz.
0: İnşallah İşimiz yardımcı ettiği. Olmuşumdur.
1: Yeterince yardımcı oldunuz. Teşekkür ederiz.
0: İnşallah.
1: İşe yeni başladığınıza dair.
0: Bayağı ben yine bir şeyler yaptım yani hani.
1: Tuğba arkadaşımız işe ilk başladığı gün olduğu halde bize bayağı bir yardımcı oldu. Sadece dikkat etmesi gereken poşetleri aldığı zaman poşetlere dikkat etmesi lazım.
0: Övülmek gibi olmasın ama gerçekten güç isteyen, büyük sabır isteyen ve bayağı da emek isteyen bir iş. Bunu da burada belirtmekte fayda var. Sabır çok önemli. Bir de sürekli yenilediğimiz gibi lütfen sokağa çöpümüzü bırakırken böyle kalın poşetlere ve ağzı kapalı olarak bırakırsak abilerimiz de rahat bir şekilde çalışırlar. Efendim ben bugün Esenler Belediyesi'ne bağlı çöp toplama ekipleriyle birlikte yola çıktım saat 20'de. Şu an saat kaç bilmiyorum. Bayağıdır çalışıyoruz çünkü. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Elinize evet, sağlık her şey için.
1: Teşekkür ederiz yardımlarınızdan dolayı.
0: Utandım. Efendim bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Takip etmeye devam edin. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.

Sevgili dostlar, Ne Yapmalı programından herkese merhaba. Bendeniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Ne yapmalı diye soruyoruz. Hayatın çok önemli dertlerine cevaplar aramaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de psikoloji biliminin bize fırsatlar sağlaması, bilgiler üretmesi, bunların avantajını tabii ki mümkün mertebe kullanıyoruz. Psikoloji biliminin perspektifiyle toplumsal hayatın sorunlarına bakıp onlara cevaplar arıyoruz. Ne mi yapmalı? Sorumuz bu sefer herhalde meslek hayatımda en çok duyduğum soru. Nereye gitsem? Hocam, çocuk tabletten hiç kafasını kaldırmıyor. Hangi okula girsek? Eyvah, çocuk akıllı telefonu bir eline alıyor. Oyun oyun, ne yaptığını da bilmiyorum hocam. Ne yapacağız? Çocuğum 17 yaşına geldi. Gününün yarısını bilgisayar başında online oyunlar oynayarak geçiriyor. Sizce ne yapmalıyız? İşte bu soruyu dedik ki artık alıp programımıza taşıyalım. Çocuk tableti, akıllı telefonu, teknolojiyi, bilgisayarı çok mu kullanıyor? Gereğinden fazla mı kullanıyor? Tam da bu soruya ne yapmalı diyelim dedik. Şimdi size madde madde söyleyeceğim. Hayatınızı, işinizi çok kolaylaştıracağını düşündüğüm, çocuğunuzla iletişiminizi, onun teknoloji kullanımını sınırlama fırsatlarını yaratacağını düşündüğüm bir takım bilgilerden bahsedeceğim. Elimde güzel bir liste var. Meslek hayatımın son 4 yılını özellikle ayırdığım bir konu bu, teknoloji bağımlılıkları. Bu konuda yazdığım kitaplar ve makaleler, bol bilgi var. Şimdi programımızın kısıtlı süresine hemen onları yerleştirebilmek için müsaadenizle ilk maddeyi okuyayım. Birincisi, ey ebeveynler! Çok korkuyor olabilirsiniz bu teknolojiden, sosyal medyadan, oyunlardan. Peki ne kadar bilgi sahibisiniz? İşte birinci sorun burada ortaya çıkıyor. Ebeveyn teknolojiden ne kadar korkarsa çocuğun teknoloji sorunu o kadar yüksek oluyor. Önce ilk yapmamız gereken şey ebeveynler olarak teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak. Çocuğumuzun bilgisayar başında neler yaptığı konusunda bilgi sahibi olup o yaptıkları şeyin ne anlama geldiğini öğrenmemiz lazım. Şimdi blockchain'ler, metaverse'ler, matrix'ler, web3'ler birçok anlaşılması zor kavram havada uçuşuyor. Sanal gerçeklik gözlükleri geliyor. Eyvah, çocuğum acaba bu dünyada kalmak yerine metaverse'e gidip bizi terk edecek mi? Bilmediğimiz zaman kavramların ne olduğunu, bu endişeler sürekli artacak. Endişe artınca da çocuğun sizden gizli teknoloji kullanımı artacak. Birincisi, bol bol bilgilenelim. Kural 2. Çocuklarımız daha küçücük yaşlarda, dışarı çıkmasına çok izin vermediğimiz bir yaşta aynı dışarı çıkar gibi internetin içine giriyorlar. Çocuklarımızı bilgilendirmek çok önemli. Özellikle mahremiyet konusunda, teknolojik cihazların nasıl kullanıldığı konusunda, sosyal medyanın nasıl kullanılması gerektiği konusunda. Eve getirdiğiniz bir teknolojik aleti direkt ona bırakıp gitmek yerine onun o aleti nasıl kullanacağı konusunda detaylı bilgiyi kendisine vermeniz lazım ki hata yapmasın. Üçüncü maddemiz. Bir kural koyduk çocuğa. Mesela dedik ki akşam yemeğinde masaya tablet, telefon getirmiyoruz. Akşam yemeği masasına tablet getirmiyoruz kuralını neden koyduğumuzu güzel açıklayalım. Çünkü teknolojiyle ilgili kuralları açıklamazsak o kendisine cevapları yine teknolojinin içinde arayabilir. Google'a yazdığında neden yemek masasına tablet getirilmez diye, ya neden getirilmesin, tam tersi cevaplar da bulabilir. O yüzden biz koyduğumuz kuralı. Mesela yemek masasına tablet getirilmiyor. Neden? Çünkü biz ailece zaman geçirmek ve birbirimize hal hatır sormak durumundayız diye o cevabı kendimiz vermeliyiz. Kuralların net açıklamasını yapmak teknoloji konusunda çocukların teknoloji kullanımını azaltacak. Nedenlerini açıklamak. Ama nedenleri açıklarken bir küçük detay var sevgili dostlar. Bunu sakın unutmayın. Bazen siz kuralı koyarken onu ikna etmeye çalışıyorsunuz ya çocuğu. Çocuğun da sizi ikna etmesine izin verin. Belki hata yapan siz olabilirsiniz. Şöyle bir hikaye anlatayım size. Bu hikaye benim hayatımdaki önemli hikayelerden bir tanesi. Ordu Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğrenci olduğum dönem çok fazla laboratuvarda zaman geçiren arkadaşım vardı. Hiç çıkmazlardı. Adeta laboratuvar insanı haline gelmişlerdi. Çıktıklarında da hayatı çok tanımazlardı. Böyle uzun süre laboratuvarda durmaktan gün ışığına çıkınca gözleri kamaşır. Bize derdik ki ya hayatı kaçırıyorsunuz arkadaş. Bak biz ne güzel geziyoruz, vakit geçiriyoruz, spor yapıyoruz. Yani çok tam hata bir şey yapmıyoruz belki ama en azından bir laboratuvarın içinde hapis hayatı yaşamıyoruz.

yapıyoruz diye onlara kızardık. Şimdi şöyle bir dönüp baktığımda o zamanın ODTÜ'sünden muhtemelen en başarılı ve en zengin olanlar o zamanın laboratuvar çocukları. Bir tanesi bana çiçek satacağım, bir tanesi portakal satacağım demişti internette. Biz acayip gülmüştük ya, demiştik her yer portakal çiçek, nasıl olacak? Sattılar ve gayet başarılı oldular. Yani aslında bakarsanız ikna edilmeye hazır olmanızda fayda da var bir taraftan. Kuralları koyarken, belki kurallarınız doğru olmayabilir. Dördüncüsü, kural konusunda cezaları da net bir şekilde aktarmanız lazım. Yani bir ceza sistemi, bir ödül ceza sistemi kuracaksanız şayet, kuralı koyarken baştan bu kuralı neden koyduğunuzu açıklarken bir de kurala uyulmazsa neler olacağını çocuk bilmeli. Buna kuralın belirli hale getirilmesi denir. Kural belirli hale getirilirse, çocuk karşılığında alacağı cezayı ya da ödülü bilirse ona göre bir tercih hakkı olur. Ve sonunda size kızmak yerine kuralı çiğneyip bunu hak ettiğini bildiği için aslında zihinsel sisteminde de bir karışıklık olmaz. Ama kuralı koyup cezayı belirlerken size bir önerim var. Mesela az önce yemek masası örneği vermiştik ya. Yemek masasına telefonu, tableti getirmeyeceksin dediğinizde çocuğunuza bu kuralı koyduğunuzda aynı kurala sizin de uymanız lazım. Ha uymadınız, kuralı çiğnediniz mi? Aynı cezadan size de bir pay verilmesi lazım. Yani kurallara biz de uyarsak, cezalardan bize nasibimizi alırsak evle ilgili bir kural konmuş olur ki ev sorumluluğunu almak kurallara da uymayı gerektirir. Ama bütün kurallara sadece çocuğunuz uymak zorunda ve siz uymak zorunda değilseniz kural geçerliliğini kendi kendine yitirebilir. Bu önerimi de unutmayın. 5. Uyku vaktinden önce o telefonların ya da tabletlerin belli bir süre önce kapatılması lazım. Süre 1,5 saatten daha az olmamalı. Çünkü o tabletten ya da telefondan gelen mavi ışığın uyku kalitemizi ne kadar bozduğunu bize çok net söyleyen çalışmalar var. Ve ayrıca telefon ve tabletteki en son yaptığımız etkinlikle doldurulmuş bir zihnin yine uyku sırasında fazla dinlenmediğini de biliyoruz. Uyku, zihnimiz temiz ve uykuda dinlenmeye hazır haldeyse işe yarıyor. O yüzden o zihin oyunlarla, bir takım içeriklerle, karma karışık videolarla dolu bir şekilde uyuduğumda yine yoğun bir aktivite göstermeye muhtemelen devam edecektir. O yüzden kaliteli bir uyku için uyku saatinden önce telefon ve tabletlerin kapatılması saatlerini net bir şekilde belirlememiz lazım. Onlara mahremiyet eğitimi verin. Sevgili dostlar, ne yazık ki kliniğimize teknoloji bağımlılıklarının nedeniyle gelen insanlarda en çok gördüğümüz şeylerden bir tanesi hiç çocuğumun hiç istemeyeceğimiz fotoğraflarının ortalığa saçılmış olması. Bazen daha böyle açık, vücudumuzda kapalı olması gereken yerlerin internette dağılması ve yayılması. Ama ben arkadaşıma göndermiştim bu fotoğrafı. Gayet rahat ve herhangi bir şekilde kimsenin görmeyeceğini düşünmüştüm. Nasıl oldu bilmiyorum. Çocuklar belli bir takım fotoğraflarının internette yayılması durumunda çok büyük utanç duyabiliyorlar. Büyük suçluluk ve pişmanlıklar duyabiliyorlar. Zamanı geriye getiremediğimiz ve internetten fotoğrafları toplatamadığımız için de bu iş kronik bir sıkıntıya dönüyor. O yüzden internette paylaşılan her şeyin birçok kişiye her an ulaşabileceğini bilerek çocuklarınıza sosyal medya ve internet kullanımı konusunda mahremiyet eğitimini veriniz. Normalde yolda, sokakta görünmekten, görünmesine engel olan bir kıyafetle sosyal medyada da olmasın. Kendini dışarı çıkarırken nasıl rahat hissediyor ve nasıl görünmek istiyorsa orada da o şekilde görünmesinde fayda var. Kameralar, silinemeyen fotoğraflar, her yerin bir şekilde izleniyor olması teknolojinin en büyük zorluklarından bir tanesi. Ebeveynlere bir öneri de şu. Sürekli olarak bize şu diyor. Hocam telefonun başına bir geçiyor bu çocuk. Tabletin başına bir geçiyor. Orada artık ne yapıyorsa hiç bilmiyoruz. 4 saat kalkmıyor. Kuralımızın bir tanesi de bu. Ne yaptığını bilin. Siz yanına gidin. Sorun. Oynadığı oyunla ilgili bilgi sahibi olmak için oynadığı oyunu görün. Yanına biraz oturun. İstemezse kalkın tabii. Ama o isteyene kadar buna ilgili olduğunuzu belli edin. Bilgi topladıkça aslında çok da kötü bir şey yapmadığını fark edeceksiniz. Hatta belki de zamanını boşa harcamadığını fark edeceksiniz. Ya diyeceksiniz, aslında yaptığı şey bayağı da güzel, faydalı, işlevsel bir şeymiş de diyebilirsiniz. Ama bunu deyip demeyeceğinizi anlamak için önce ne yaptığı konusunda bilgi sahibi olmanız lazım. Bol bol çocuğunuzun yanına oturup ne yapıp ettiği hakkında onunla fikir alışverişi.

0: başı yapınız. Sorunlu akıllı telefon kullanımı sonucunda çocuklarda uykusuzluk, halsizlik, dikkat eksikliği, okula gidememe, korku, agresyon gibi belirtiler ortaya çıkarsa bunların teknoloji bağımlılığıyla ilgili olduğunu fark edip doğru yerden yardım alınız. Doğru yer, bağımlılıkla ilgili çalışan kurumlar ya da psikiyatri servisleri olabilir. Teknoloji bağımlılığından şüphelendiğiniz anda buralara gitmenizde fayda var. Sosyal medya kullanım süresini azaltmak istiyorsanız çocuğunuzda ortak aktiviteler planlayın. Gerçek hayata dair aktiviteler. Bunun için size önerim bir an evvel bir şehrinizin turistik haritasını edinmeniz. Şehrinizin turistik haritasını edinirseniz ülkemizdeki her şehrin çok fazla olanağı, hem turistik hem tarihi olarak müthiş olanakları var ama bunların farkında değiliz. Sonra diyoruz ki çocuk benle zaman geçirmiyor çünkü benden sıkılıyor. Sıkılmasının nedeni beraber aktiviteye planlamamış olmanız. O yüzden sadece bir turistik haritayla çocuğunuzla yapacağınız müthiş planlar oluşturabilirsiniz. Ve internet kullanımını da bunun içine sokmak isterseniz deyin ki işte şehrimizdeki şu antik kente gideceğiz. Hadi gel beraber oturup o antik kent hakkında bilgi toplayalım. Bakınız teknolojinin olumlu kullanımını gerçekleştirmiş oldunuz. Hem de çocuğunuzla nefis bir hafta sonu aktivitesi yaptınız. Çocuk hem yaşadığı şehri tanıdı, hem ailesiyle güzel zaman geçireceği bir aktiviteye girdi, hem de teknolojiden uzak durmuş oldu. Bence her türlü avantaj. Son olarak bilgi sahibi olma konusunda dilden başlayabilirsiniz. Sosyal medyada, internette gençlerin kullandığı bir ortak dil var. Bu dil hakkında biraz bilgi sahibi olmak da en azından belli kelimelerin anlamlarını bilmek de mesela K, İ, B'yi gördüğünüz zaman orada kendine iyi bak dendiğinde anlamanızda fayda var. Ya da L, O, L'yi gördüğünüzde oradan kocaman bir kahkaha olduğunu anlamanızda fayda var. Bunları yaparken tabii ki çocuğun kişisel alanına da saygı duyun. Kural koymak onun özgürlüğünü elinden almak değil. Teknoloji kullanmak onun da hakkı ve tabii ki o da belli miktar kullanacak özel alanına saygı duyarak bunları yapmamızda fayda var. Şimdi bunlar için tabii ki teorik teknik bilgileri hemen uygulamaya başlayacağınızdan eminim. Ama bir yandan ben de şunu merak ediyorum. Peki sizde durumlar nasıl? Sizin çocuklar ne kadar kullanıyorlar teknolojiyi? Bunun için sokağa çıktık ve sizlere ulaşıp bir şekilde çocuklarınızın ne kadar teknoloji kullandığını sizden öğrenmeye, sorup öğrenmeye çalıştık. Şimdi isterseniz sokak röportajlarımızı izleyip tekrar geri gelelim. Buyurun efendim, izliyoruz.
1: Çocuğum en az 4 saat oyun oynayarak bilgisayar başında geçiriyor. Diğer kalan zamanla ders, yemek, başka ihtiyaçlarını karşılıyor.
2: Benim çocuğum tablet, telefon vesaire türü elektronik aletlerle kesinlikle ilgilenmiyor. Zira kendisi yuvaya gidiyor, akşama kadar yuvada vakit geçiriyor. Bu yüzden bu tarz oyuncaklarla oynamasına müsaade etmiyoruz.
3: Çocuğum günün 1-1,5 saatini telefon, tablet başında geçiriyor. Ama ben işe gittiğimde günün kaç saatini telefon ve tablet başında geçiriyor çok emin değilim açıkçası.
4: Çocuğum okuldan geldikten sonra akşam saatlerinde özellikle haber saatlerinde 1-1,5 saat kadar telefon, tabletle oynayabiliyor.
5: Çocuğum günün bir saatini çizgi film izleyerek, telefonu çizgi film izleyerek geçiriyor. Tabii ben bunu kısaltmaya çalışıyorum. Yavaş yavaş kademi olarak azaltıyoruz.
6: Çocuğum tablet kullanmıyor. Günde bir saat sadece telefon hakkı var.
7: Telefonla bir saat oynama hakkım var. Annem telefonu bırak dediğimde bırakıyorum. Telefon şarjı bittiğinde, babam bırak dediğinde bırakıyorum.
0: Evladımız gerçekten harika. Telefon şarjı bitince bırakıyorum diyor ama tabii o şarj bitene kadar neler yapıldığını artık anlamak güç. Şarjın sonuna kadar gidiyor. Ama bu ilk sokak röportajlarında şunu gördük ki herkes hemen hemen bu konuda bilinçli. Sürenin kısaltılması gerektiğini biliyor insanlar. Oralardan bir takım zararlar gelebileceğini öngörebiliyorlar. Fakat kısaltma konusunda ne yaparız, işe nereden başlarız bununla ilgili bir takım soru işaretleri var. Röportajlardan bir tanesinde hanımefendi benim çocuğum hiç kullanmıyor, hiç umursamıyor, oralarda değil dedi. Ama söylemek istediğiniz şey bu da değil. Çünkü bakın sevgili dostlar, şu anda lise 2'den daha küçük yaşında, yaşı daha küçük olan çocukların ileride yapacağı meslekler yaklaşık %76 kadar Amerika'da yapılan bir çalışma onu gösteriyor. Henüz ismi koyulmamış meslekler. Bu ne demek biliyor musunuz? Çocuğunuzun yapacağı mesleğin henüz adı belli değil. 10 yıl sonra yapacağı meslek. Peki bu meslek nereden çıkacak? Tabii ki teknolojinin içinden bir yerden çıkacak. O yüzden teknoloji tehlikelidir deyip çocuğu tamamen teknolojiden uzak tutmak da doğru bir davranış değil. Biz çocuğun bir şekilde teknolojinin faydalarından yararlanmasını sağlamamız lazım. Ama ne zaman ki teknoloji ona zarar vermeye başladı, işte orada engel olmak lazım. İsterseniz size sorduğumuz bu sorulara, aldığımız cevaplara birazcık daha bakalım. Sokakta neler denmiş, onun üzerine yorum yapmaya devam edelim. Buyurun, izliyoruz.
6: Çocuğum ilkokula gittiği için gündüzleri okulda ama okuldan eve döndükten sonra yatana kadar tablet ve telefon elinden düşmüyor. Maalesef bu durumdan ben de mutlu değilim bir anne olarak.
8: Büyük kızım var, 7 yaşında. Yani eğer müsaade edersek, hiç sesimizi çıkartmazsak 3 saat, 5 saat, belki 10 saat. Ya çünkü küçük kızım da ağlıyor mesela. Yarım saat ağlıyor. Onu durdurabilmek için telefon ister misin diyoruz hemen. Evet diyor, konuşaması da biz onun dilinden anlıyoruz.
9: Çocuğum 6 saat ve 8 saat arası tablet ve telefonla vakit geçiriyor.
10: Çocuğum gün içerisinde 2 saatini oyuna adıyor, kendini oyuna veriyor ve bu süre benim için yeterli oluyor.
11: Çocuğum tablette sınırlı bir sürede geçiriyor, yaklaşık 1 saat veya daha da kısa süre olabiliyor. Çünkü ona kural koydum, bu şekilde devam ediyor.
0: Şimdi bu videoları izlediğimizde süreler uzadı bu röportajlarda. Eyvah, şimdi ikinci bölüm biraz sıkıntılı. 6 saatler, 8 saatler yemek yerken çocuğa açılan minik videolar ortaya çıktı. Bizim kendi meslek alanımızda sıklıkla gördüğümüz hatalardan da biraz bahsedildi. Özellikle çocuğun yemek yemesi için karşısına bir video açmak. Çocuk o videonun heyecanıyla böyle sabit kaldığında ödür ödür yedirip o işi tamamlamak. Ya da ben evde işlerimi hallederken 1,5 saat ona ekran açmak ve evdeki işlerimi orada donmuş kalmışken izlemek. Şimdi çocuğa televizyon görüntüleri de dahil olmak üzere tableti, akıllı telefonu, bilgisayarı büyük bir ödül gibi vermeye başlarsak çocuk ileride fırsatı olduğunda ondan hiç ayrılmaz. O yüzden bu telefonları, tabletleri bir ödül gibi vermemek lazım. Yani bak, şunu yaparsan şu kadar tablet kullanırsın. Bunu başarırsan şu kadar telefon kullanmana izin veririm dediğim çocuk telefonu eline aldığında hiç bırakmayacaktır çünkü onu büyük bir ödül olarak kendisine sunmuş oluyoruz. Bir diğeri, çocuk yemek yerken telefona bakarak yediği şeyden ve aslında hayatta en çok zevk alması gereken şeylerden biriyle bağını koparmış oluyor. Bizim amacımız çocuğun karnını doyurmak değil, bizim çocuğumuzun bir şekilde sağlıklı yeme alışkanlıklarını geliştirmek. O yüzden o yediği şeyin hiç farkına varmadan yemeği öğrenirse izlediği bir takım içeriklerin etkisiyle, yani o bir şey izlerken hop hop ağzına bir şeyler atıyor, fark etmiyor. İşte bu ileride obeziteye ya da aşırı abur cubur tüketimine dönebilir. Çocuklar yemek yerken sadece yemek yemeli ve yediği şeyin farkına varmalı. Şimdi size peki nasıl bir adım atalım? Bu kullanımları nasıl sınırlayabiliriz? Bununla ilgili 3 adımdan oluşan bir öneri listesi sunacağım. Yani siz bugün uygulayabileceğiniz, özellikle ilk adımı bugün atabilirsiniz. Bir 3 adımdan bahsedeceğim size. Bunları tahtama da yazayım ki akılda kalsın. Çocuğa ilk kuralı şöyle koyabiliriz. Telefonu yatak odasına sokmayacaksın uyurken. Yani uyumadan önce telefonun dışarıda bırakılması. Şunu duyacaksınız bu kuralı koyduğunda. Ya tamam, yatak odasına telefonu koymayayım da alarmı kuruyorum diyebilir. Hayır, eve bir alarm saati alırsanız telefonla uyanmak zorunlu ortadan kalkar. Bir alarm saati alın, odasına koyun, alarmı kursun. Telefonu da yatmadan önce dışarı bıraksın. Çünkü çocuklar uyumuyorlar. Bakınız, yapılan çalışma şunu söylüyor. 13-19 yaş arası gençlerin %24'ü, yani her 4 gençten bir tanesi 24 saat hemen hemen online. 24 saat online ne demek? Sık sık uyanıp telefonunu kontrol ediyor. Ya da siz içeride onun uyuduğunu zannederken o elinde telefonla bir takım icraatların peşinde. Genelde bu icraat online oyun oynamak oluyor. O yüzden birinci kural, birinci adım.

0: Peki az önce bahsettiğimiz hikayeyi hatırlayacak olursak, yatak odası kuralı sadece, yatak odasına telefon sokulmaz kuralı sadece çocuklar için mi koyulacak? Hayır. Bana sorarsanız bu kurala siz de uyarsanız, çünkü sizin de uyku sırasında telefonunuzun yanında olması gerekmiyor. Siz de uyarsanız kuralı daha net koymuş olursunuz. Bu kural daha uygulanabilir bir kural haline gelmiş olur. Ve size tavsiyem yatak odası kuralına, telefonlar yatak odasına sokulmayacak kuralına sizin de uymanız. İkinci adıma geçelim. Önce bunu yapın. Biraz bu süreç otursun. Çocuk esasında uyku sırasında telefona ihtiyacı olmadığını fark etsin. Arada uyanıp da telefonu kontrol etmediği zaman daha kaliteli bir uyku uyuduğunu fark etsin. Aslında evdeki telefonun gündüz ve uyku dışında kullanılabilir olduğunu fark etsin. Ondan sonra ikinci adıma geçin. İkinci adım, az önce de örneklerde sıklıkla bahsettiğim yemek masası. Evet, yemek masası ikinci adım. Önce çocuk yatak odasına telefonu sokmaktan, uykudan önce sokmaktan vazgeçti. Zaten 1,5 saat önce kapatıyoruz teknolojik aletleri. Bu yavaş yavaş işledi. Çocuk bu kuraldan memnun. Siz de uyuyorsunuz bu kurala. Bir süre sonra ikinci adım atıyorsunuz. Diyorsunuz ki yemek masasına tablet, telefon getirilmeyecek. Neden yemek masası bu kadar önemli? Çünkü yemek masasında aile bireyleri birbirlerine hal hatır sorarlar. Gün içinde olan bitenleri anlatırlar. Bizim için sabah kahvaltısında ya da akşam yemeğinde bir araya gelmek önemli bir manevi değerdir. İşte telefon ve tabletle gelindiğinde masaya ne yazık ki çocuklar kafalarını hiç onlardan kaldırmıyorlar. Yiyip içtikleri şeyin farkına varmıyorlar. Ve bu minnettarlık dediğimiz şeyin, yani iyi ki hayatındasın, neler oluyor hayatında, bugünün nasıl geçti, bugün okulda ya da işte neler yaptın gibi soruların cevaplarını almamıza ve ona geri bildirimler vermemize engel oluyor. Üçüncü adımı atıyoruz. Yemek masası kuralı kondu, siz de buna uydunuz ve üçüncü yer araba. Araba ya da servis. Çocukların araba ya da servise bindiklerinde telefonla oynamalarını, telefonla zaman geçirmelerini, tabletle zaman geçirmelerini engelleyin bu üçüncü adımda. Çünkü telefonla sürekli kafaları böyle gidince yaşadıkları şehirle ve çevreyle bağlantıları kopuyor. Oysa ki bir yolculuk esnasında isterseniz toplu taşıma aracı olsun, isterseniz servis olsun, isterseniz özel aracınız olsun, çevreyi görmek, şehri görmek çok büyük bir değer katar insana. Şehriyle bağı artar. Ve bu üçüncü adım gerçekleştiğinde hem arabada yapılacak olan sohbet hem de çevreyi izliyor olmak iyi ki telefonumu arabada elime alıp ona bakmıyorum düşüncesini getirecektir. Ve o yüzden bu üç adımı attığınızda hem yavaş yavaş teknoloji kullanımı azalacak hem de kişi bu kullanımı azaltmasından memnun olacak. Hemen yatak odası kuralını bugün getirebilirsiniz. Şimdi sizden gelen bir soruya bakalım hemen hızlıca. Çünkü bu etkileşim önemli. Sizin bana sorular sormanız, benim bu sorulara dilim döndüğünce cevaplar vermem, siz de bu program arasındaki ilişkiyi güçlendirmek açısından önemli. Sorumuz şu. Çocuğumun tabletini sakladım. Evet. Sorunu çözmek için bu işe yarar mı? Yine sık rastlanan sorulardan bir tanesi. Cevabı net, saklamayın. Bizim zamanımızda o bilgisayarlar rafa kaldırılırdı ve biz bilgisayar bulamazdık. Çünkü yoktu. Fakat siz çocuğunuzun tabletini ya da telefonunu sakladığınızda bir makinayı saklamış oluyorsunuz. Onun hayatından interneti çıkarmış olmuyorsunuz. Artık interneti saklamak mümkün olmadığı için çocuk çıkacak ve sizin istemediğiniz bir yerde bu fırsatı yakalayacak. Bir arkadaşının telefonunda, bir komşusunun telefonunda ya da bir internet kafede. İşte siz saklayarak sadece bir makinayı sakladığınız için ve aslında bu şekilde interneti onun hayatından belli saatlerde çıkaramayacağınız için bu rafa kaldırmak fikri çok iyi değil. Ayrıca benim kendi yaptığım birçok çalışma şu sonucu çok net verdi bana. Teknolojiyi ne kadar kullandığınızla, kullanma süresiyle bunun bağımlılığı arasında bir ilişki yok. Bir kişi anne babasının kredi kartını alıp bir çocuk 5 dakikada annesini 10 binlerce lira borca da sokabilir. Başka bir çocuk 5 dakikada bir TÜBİTAK bursu kazanıp projesi yazıp sizi gururlandırabilir. O yüzden önemli olan içerik, önemli olan çocuğun ne yaptığı ve sizin de bu konuda bilgiye ihtiyacınız olduğunu sakın unutmayın. Teknolojinin bütün faydalarından nasiplendiğimiz, teknolojinin bütün zararlarından uzak durabileceğimiz, ülkemizin teknoloji yarısında hep en önlerde olabileceği harika bir ömür. Bu hafta için kuralları koyabileceğiniz, işlerin yolunda gittiği bir hafta ve bugün için de çok keyifli bir gün diliyorum sizlere. Hoşça kalın, iyi bakın kendinize.
1: Sen bakma göründüğümüze. Bu iki yiğidimiz olmasa encamımız kötü. Dükkan açmaya bile yetmeyiz.
2: Kal sağlık.

0: Akşam geldi şubeye.
1: Ocağımızda sizler namımızı sürdürecek kıvamdasınız.
2: Varsın, herkes bizi nikahlı bilsin. Sen benim dünya ve ahiret bacımsın.
3: Yazık oldu Ali'ye Cumali Baba. Hem de ne türlü yazık.
4: Benim bile yaşadığıma inanasım gelmez.
1: Otur hele. Önce bir karnını doyur. Serseme döndük, ne yapacağımızı bilemedik.
5: Beni bana emanet ettiğin halde inanmazsın.
6: Ezogelin bugün 18'de TV4'te.
7: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya

0: yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.

Ben Türev Uludağ. Şu an size en sevdiğim reçellerden birisi olan frambuaz reçeli yapacağız. Frambuaz reçelini yalnız şekersiz yapacağız. Şekeri hayatımızdan olabildiğince çıkarmaya çalışıyoruz ki sonucumuz benim gibi olmasın. Frambuaz çok enteresan bir meyve. İsterseniz bunun neden enteresan olduğunu size hemen kaşık yardımıyla göstereyim. Şimdi frambuaza baktığınız zaman böyle üstünde topak topak böyle sanki farklı meyveler varmış gibi. Yani frambuaz aslında bir tane meyveden değil, bir sürü meyvenin birleşiminden ortaya çıkan bir meyve. Çok fazla meyveyi de meyveyle anlatıyor olmak da dünyanın en garip şeyi galiba. Hemen sözü hiç uzatmadan reçel yapımına başlayalım. Frambuazlarımızı aldım ve orta derinlikte bir tencereye yerleştirdim. Tenceremizin altını kısık ateşe getiriyorum. Kısık ateşte yapacağız çünkü reçel yüksek ateşte yapılmaz. Reçel yapmak işi sabır işidir. Hemen burada elma suyumuz var. Birazcık elma suyu ekleyeceğiz.

Şeker kullanmadığımızdan dolayı frambuazların daha sulu olabilmesi için bir sıvıya ihtiyacımız var ve bir şekere ihtiyacımız var. Elma suyu da şeker bakımından en zengin olan meyvelerden birisi. Tahta kaşık yardımıyla yavaş yavaş frambuazlarımızı, yani Türkçedeki kullanılan daha sık ismiyle ahududularımızı yavaş yavaş tek yöne doğru birazcık karıştıracağız. Karıştırdıktan sonra üzerine balımızı ekleyeceğiz. Frambuaz aslında çok enteresan bir meyve. Böyle biliyorsunuz frambuaz, hiç ağacı gördünüz mü frambuazın? Ya ben gördüm, böyle dikenli dikenli, böyle toplaması çok zor olan, çok narin bir meyve. Zaten gördüğünüz gibi böyle hani minicik, böyle dokunsanız hemen ezilecekmiş gibi bir havası var. Bunun da mitolojiye dayanan bir hikayesi var aslında. Bu da şöyle. Mitolojide, mitolojik, yani tanrıların en fazla yaşadıkları yer biliyorsunuz memleketleri bunların Olimpos. Olimpos'ta, yani daha doğrusu şöyle, Zeus İda Dağı'nda yaşıyormuş. Zeus çok fazla frambuazı çok seviyormuş ve Zeus da o zamanlar Girit Kralı'nın kızı su perisi bakıyormuş. Şimdi Zeus demiş ki benim canım frambuaz istiyor. Frambuaz o arada beyaz bir meyveymiş. Bu gördüğünüz gibi kırmızı bir meyve değilmiş. Sonra su perisi ne yapsın tabii ki, yani hani, emir demiri keser. Kız gidiyor frambuaz toplamaya, böyle elinde sepetiyle birlikte tin tin tin tin gitti. Ondan sonra böyle o çalılıklarda böyle elini, narin ellerini uzatıp frambuazları tek tek topluyor. Ama her topladığında, çünkü toplarken zor oluyor ve kan akıyor. O kanlar frambuazlara, beyaz olan frambuazlara bulaşıyor ve kırmızı hale geliyor. Çünkü su perisi o kadar güzelmiş ki, o kadar narin ve o kadar değerliymiş ki oradaki mitolojik hikayeye göre tanrılar frambuaz artık beyaz değil, kırmızı olsun demişler ve kırmızı olarak hayatımıza, günümüze kadar gelmiş. Reçel yapmak bizim aslında kültürümüzde çok fazla var olan bir durum. Osmanlı'da 60'a yakın reçel çeşidi varmış. Yani daha önce bahsetmiştim, reçelhane varmış 49 metrekare ve orada her çeşit meyvenin reçeli yapılırmış. Mesela Türk kahvesi içiliyor ya, Türk kahvesinin yanında böyle Türk kahvesini sade içerlermiş. Yanında hemen küçük bir reçel ikram ederlermiş. O da onu böyle ağızlarını tatlandıracak bir kıvama getirilmiş. Şimdi yavaş yavaş kaynama, köpükler oluşmaya başladı. Kaynama noktasına geldiğimiz zaman birazdan balını ekleyeceğiz. Ve en sonunda şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için de yarım limonumuzu ekliyor olacağız. Eğer reçeli yaptıktan sonra metal kapaklı cam kavanozlara koyarsanız, reçeliniz ters çevirirseniz, soğutmaya bırakırsanız, reçeliniz hiç bozulmadan bir yıl boyunca saklayabilirsiniz. Reçel yapmak aslında başında da söylediğim gibi sabır ve böyle hani gerçekten emek isteyen bir iş. Çok önemli bir durum bu. Ben ilk reçel yapmaya annemle birlikte başladım. Anneme burada sevgiler. Annem, yani o süreci o kadar güzel yaptık. Mesela hatırlıyorum, nar reçeli yapmıştık. Narları böyle tek tek böyle çıkardık ellerimizle. Sonra suyunu sıktık. O kadar uzun proses ki, o kadar bir emek vermesi gereken bir durum ki. Ama sonra ortaya çıkan şeyden o kadar mutlu oluyorsunuz ki, diyorsunuz ki ya evet, ben bir şey yaptım ve bir şey başardım. Ortaya bir malzeme çıkardım. Size tavsiyem, çocuklarınızla birlikte evde reçel yapın. Onları sevin. Hemen, bu arada köpükler oluşmaya başlıyor yavaş yavaş. Reçelimiz, bu arada mis gibi frambuaz kokuyor. Çok güzel kokuyor frambuazlar. Çok sevdiğim bir meyvedir. Bu reçeli yaptıktan sonra şekersiz olduğundan dolayı bunu örneğin keklerin üzerine ya da tartların üzerine de kullanabilirsiniz. Çünkü içerisinde hiç şeker barındırmadığından dolayı sağlık bakımından da çok faydalı bir reçel olacak bu. Dediğim gibi reçelim kaynamaya başladıktan sonra, yani kıvamlanmaya başladıktan sonra balını ekleyeceğiz. Ve şekerlenmemesi, daha uzun ömürlü olabilmesi için limonumuzu ekleyeceğiz. Reçelimiz burada olmaya devam etsin. Ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım ve sıradaki tarifime geçeyim. Ortalığımızı şöyle bir toparladık ve sıradaki tarifimize geçtik. Sıradaki tarifimiz doyuruculuğu, besleyiciliği çok fazla olan, tok tutma özelliği çok yüksek olan Van bölgesine ait murtuva. Murtuva'da ne var? Un var, tereyağı var, ceviz var ve yumurta var. Yalnız yapılırken bir püf noktası var, onu da yaparken göstereceğim. Bu arada reçelimiz kaynamaya devam ediyor. Hemen bunu orta ocağımıza alacağım ve murtuva yapmaya başlıyor olacağım. Şöyle ocağımın altını kapattım. Evet, reçelimiz kaynamaya devam ederken önce cevizlerimizi bir havan yardımıyla yarısını böyle birazcık küçük hale getireceğiz. Ama çok da küçük olsun istemiyorum. Burada o murtuvayı yerken böyle unlu, cevizli bir
yumurtayı yerken ağzıma da ceviz suyu böyle taneleri gelsin istiyorum. Benim en sevdiğim ve yapmaktan en keyif aldığım çok basit olan kahvaltılık bir tarif. Ülkemiz aslında kahvaltı bakımından o kadar zengin ki ya, 7 bölgede o kadar farklı kültürler ve o kadar farklı güzel şeyler var ki, Karadeniz'in mıhlaması, işte Van'ın murtuvası, Antep'in işte katmeri kahvaltıda, ya inanılmaz bir şey. Adana'da yenilen ciğer sıkma, Hatay'da yenilen muhammara, böyle bunlar bizim gerçekten kültürümüz. Bu kültürde var olmaktan dolayı da inanılmaz mutluluk duyuyorum. İyi ki Türkiye'de yaşıyoruz ve iyi ki bu topraklar bizim. Hemen cevizimizi bu arada yavaş yavaş ezmeye devam ediyorum. Şöyle çok fazla ezmeden ufalıya ufalıya ellerimle de yapacağız. Şimdi unu kavuracağız şimdi. Dediğim gibi bu besleyici özelliği çok fazla var olan bir kahvaltılık tarif. Tereyağımızı aldık. Ocağımızın altını yaktık. Tereyağı yanmasın diye hemen ayçiçek yağı da kullandım. Tereyağının ayranını alıp da yapabilirsiniz. Eğer ayranını alıp yaparsanız zaten tereyağınız yanmayacaktır. Her zamanki gibi tahta kaşık kullanıyoruz. Tereyağı erittikten sonra unumuzu koyacağız. Unumuzu kavurmaya devam edeceğiz. Üzerine yumurtaları kıracağız. Ama yumurtaları kırdıktan sonra hemen karıştırmayacağız. Önce beyazını pişireceğiz. Beyazını pişirdikten sonra sarılarını böyle iyice patlatıyor olacağız. Bu da bizim hani size küçük olan tavsiyem olsun. Tereyağı erirken bir yandan unu ekliyorum ve kavurmaya devam başladım. Çocukken ben hatırlıyorum, böyle evde çok uzun masalar kurulurdu ve bütün kuzenler, aile toplanıp sürekli kahvaltılar yapardık. Beraber yatardık mesela. 4 kuzenimle birlikte aynı yatağa yatardık. Sabaha kadar böyle hayaller kurardık. En büyük hayalimiz de şuydu: sabah olsun ve çok güzel bir kahvaltı yapalım. Kahvaltı günün en güzel öğünü. Bunun o kadar güne nasıl başladığınızı aslında belirleyen, sizin enerjinizi belirleyen, gün içerisinde neler yapacağınızı belirleyen bir öğün bu. Hemen birazcık da su koyacağız. Eğer iyi bir kahvaltı yaparsanız emin olun ki gününüz güzel geçecektir. Burada size garanti verebilirim. Ocağın altını birazcık kıstım. Un kavurmaya devam ediyorum. Mis gibi un kokuyor. Biraz daha su ekleyeceğim. Evet. Bol tereyağlı, bol unlu. Hemen cevizlerimizi koyduk. Tereyağı azaldıkça tereyağını eklememiz lazım. Şöyle tavamızı tutalım. Üzerine birazcık daha tereyağı ekleyelim. Buna asıl lezzet veren şey iyi tereyağı. Van'ın kahvaltısı çok meşhur biliyorsunuz. Çünkü İstanbul'dan başlayan Çin'e kadar uzanan ticaret yolunun en önemli noktalarından birisi aslında Van. Van'da hayat çok erken başlar. Ve kahvaltıda önce ılık bir süt içerler. Van kahvaltısının olmazsa olmazlarındandır. Bal kaymakları çok güzeldir. Murtuğa yaparlar. Kavut dedikleri bir şey vardır. Birazcık daha cevizlerimi ekliyorum. Bol cevizli ve hemen yumurtalarımı kıracağım. Evet, yumurtayı göz göz kıracağız. Ve dediğim gibi önce beyazını pişireceğiz. Daha sonra da sarısını pişirmeye devam ediyor olacağız. Yavaş yavaş pişirme işlemine devam ediyorum. En sonuna tekrar ceviz ekleyeceğiz. Çok lezzetli ve çok güzel olacak. Şöyle tahta kaşık yardımıyla hafif hafif küçük hareketlerle beyazını pişirin. En sonunda sarısını böyle hepsini bütünlüklü olarak karıştırın. Tuz atmadık. Tuzumuzu atalım. Un olduğundan dolayı birazcık tuzu sever. Gördüğünüz gibi beyazı pişti. Şimdi geldi sarısını hızlıca patlatıp karıştırmaya.
Çok lezzetli görünüyor, çok güzel görünüyor. Ve murtağımız hazır olmak üzere. Şimdi bunun tadına bakacağım. Çok heyecanlıyım bunun tadına bakacağım için. Yumurtaları iyice pişirdim. En üstüne tekrar cevizlerimi ekledim. Ve ocağımın altını kapattım. Bakalım nasıl olmuş. En güzel tarafı sanırım bu. Hemen. Çok güzel kokuyor. Hmm. İnanılmaz lezzetli. İnanılmaz güzel. O tereyağın gerçekten tadını alıyorsunuz. O unun, kavrulmuş unun o aroması şu an damağımda. Ceviz parçaları geliyor ağzıma. Çok lezzetli. Bu tarifi mutlaka evinizde yapmalısınız ve afiyetle yemelisiniz. Murtağımızı şöyle kenara alalım. Ve hemen reçelimize devam edelim. Reçelimiz istemiş olduğumuz kıvama geldi. İçerisine hemen balımızı ekleyeceğiz. 2 kaşık bal ekleyeceğim. Çiçek balı kullanıyorum. İsterseniz çam balı da kullanabilirsiniz. Şöyle bir karıştırıyorum. Bu ona daha da kıvam verecek. Ve birazdan da şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Framboğazlar gördüğünüz gibi böyle narin bir meyve olduğundan dolayı hemen daldılar. Bütün kalmaları mümkün değil. Tahta kaşığı kullanmamıza rağmen, tek yöne doğru çevirmemize rağmen buradaki en kritik özelliklerden birisi şu, durumlardan birisi şu aslında. Reçel yaparken tahta kaşığı tek yöne doğru çevirin. Yani bir o yana, bir o yana, bir o yana çevirdiğiniz zaman o ürünler dağılıyor olacaklar. Yarım limonunu da ekledim. Yaklaşık 5 dakika boyunca kaynatma işlemine devam ediyor olacağım. Ve reçelimiz hazır hale gelecek. Bugün size şekersiz frambuaz reçeli ve murtuğa yaptım. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

İzleyenlerimiz yepyeni bir sabaha merhaba diyoruz ve bu merhaba Midilli'ye ve Sakız Adaları'na merhaba olacak. Keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz ve bu yolculuk 4 gün boyunca devam edecek. Ayvalık'tan çıkacağız yola, ilk durağımız Midilli olacak ve yaklaşık 1,5 saat sonra Midilli'de görüşmek üzere diyoruz. Keyifli bir deniz yolculuğu bizleri bekliyor. Hiçbir yere ayrılmayın, Midilli'yi keşfetme zamanı.

Evet değerli izleyenlerimiz, geldik Midilli'ye. 1,5 saatlik bir deniz yolculuğunun ardından işte görmüş olduğunuz gibi Midilli Limanı'na merhaba demek üzereyiz. Ve içeriye giriş yapacağız. Yaklaşık olarak 2 gün boyunca Midilli'yi gezeceğiz, dolaşacağız. Midilli, Yunanistan'ın en büyük 3. adası. Gerçekten zeytiniyle, zeytin ağaçlarıyla çok meşhur bir ada ve kendine özel bir kültürü var. Midilli'yi tanıma zamanı diyoruz ve Midilli yolculuğunda işte bu start noktasında başlangıcı limandan yapıyoruz.

Evet değerli izleyenlerimiz, Midilli'ye merhaba dedik. İşte Midilli'nin meşhur limanı. Midilli'ye gelenler ilk önce bu noktaya ayak basıyorlar. Burada gerçekten çok keyifli bir ortam var. Görmüş olduğunuz gibi Midilli'de kafeler, restoranlar, şehir merkezi, yani Midilli'nin kalbi burası diyoruz. Ve Midilli'nin bu keyifli limanından güzel manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.

0: ve Midilli Adası'nda bizden kalan bir yapı.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Midilli'de şehir merkezini gezmeye devam ediyoruz ve arkamızda görmüş olduğunuz bina bizim açımızdan önemli. Çünkü adanın ilk bankası aynı zamanda 1890 yılında kurulan Osmanlı Bankası diyebileceğimiz bir banka. Tabii ki o yıllarda bu bölge, bu coğrafya Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyeti altındaydı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun bu adada kurduğu adanın ilk bankası ve binası arkamızda duruyor. Şu anda bir kafe olarak hizmet vermekte ama yazı halihazırda gözüküyor. Bank Imperiale Ottoman.
0: Şimdi de Safo Meydanı'ndayız.
1: Değerli izleyenlerimiz, Midilli şehir turu devam ediyor. Merkezdeyiz ve bulunduğumuz meydanın adı Safo Meydanı ve arkamızdaki heykelde ünlü şair Safo'nun heykeli. Milattan önce 6. yüzyılda arkeik dönemin en önemli düşünürlerinden, felsefecilerinden biri olarak biliniyor ve Safo bu adanın medar-ı iftarı diyebileceğimiz bir sanatçısı. Buraya da hem meydana adını vermişler hem de burada heykelini bulunduruyorlar diyoruz. Midilli turunu sürdürüyoruz.

0: 1912 yılına kadar Midilli Osmanlı İmparatorluğundaymış. Bu da Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma bir gümrük binası.
1: Midilli şehir turu devam ederken arkamda görmüş olduğunuz bina Osmanlı tarihi açısından ve ada tarihi açısından önemli bir bina. Osmanlı İmparatorluğu yüzyıllarca egemenlik kurduğu bu coğrafyada ve Osmanlı'nın yönetiminde olan Midilli'de arkamdaki bina gümrük binası olarak kullanılıyordu. Ta ki takvimler 7 Kasım 1912'yi gösterinceye dek işte o tarihten itibaren Osmanlı'nın hakimiyetinden çıktı. Ve bulunduğumuz nokta hemen merdivenleri görüyorsunuz. O dönemde bu dolgu yoktu ve gümrük binasının merdivenleri denizle bir aradaydı, denize kavuşuyordu. Ama şimdi artık arada bir yol var diyoruz ve Midilli turunu sürdürüyoruz.

turunda şehir merkezinde uğramanız gereken noktalardan bir tanesi de Taş Kahve. Cunda'daki Taş Kahve'nin kız kardeşi diyebiliriz. Çünkü hakikaten aynı mimari, aynı yapı ve kullanım amacı da aynı. Buradaki tek fark Yunanlıların kahve severliği. Dünyanın en fazla kahve içen uluslarından bir tanesi Yunanlılar ve aynı zamanda frappeleri çok meşhur. Taş Kahve'ye geldiğinizde mutlaka frappeden tatmalısınız. 150 yıllık bir taş binadan bahsediyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz gibi tavanlar çok yüksek ve burada yapılan her şey son derece keyifli ve kaliteli diyoruz size. Ayvalık'ta Cunda'nın kız kardeşi Midilli Taş Kahve'den güzel manzaralar getiriyoruz.

0: Midilli'ye gelince eşsiz lezzetli tatlılardan denemelisiniz.
1: Değerli izleyenlerimiz, bir yere ziyarete gittiğinizde, tatile çıktığınızda elbette yeme içme çok önemli. Hele konunun içinde bir de tatlı varsa olay daha da büyük bir iştah kabartıcı hale geliyor. İşte Midilli'ye geldiğinizde yapmanız gereken şeylerden bir tanesi keyifli yemekten sonra tatlılardan tatmak. Çok çeşit var. Yani zorlanacaksınız seçmekte. Baklavasından farklı türde görmediğimiz tatlılara kadar, pastasından dondurmasına kadar Midilli'de bu sektör çok gelişmiş. Geldiğinizde tadın diye öneriyoruz ve size güzel görüntüler getiriyoruz. Nereden mi? Harika bir pastaneden.
0: Midilli'de denize nazır yemek yenecek harika mekanlar var. İşte onların ortasındayız.
1: Midilli şehir merkezinde nerede yemek yiyeyim derseniz, özellikle bir de deniz kenarı istiyorsanız doğru yerdeyiz. Burada yan yana sıralanmış 5-6 restoran size Yunanlıların harika mezelerini ve yemeklerini sunabiliyor diyoruz. Şu anda boş tabii ki sabah saatleri ama akşam burası tıklım tıklım oluyor. Ve güzel Yunan müzikleri eşliğinde harika yemekleri bu noktada şehir merkezinde de tadabiliyorsunuz.

0: ve Midilli'nin balıkçılarına uğruyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Midilli'nin en önemli yanlarından bir tanesi de elbette Ege'nin harika envai çeşit balığını sizlere sunuyor olmaları. İşte bir balıkçıdayız. Burada köpek balığından sardalyaya, efendim lagostan bizim hamsi dediğimiz ama burada daha tabii büyüyen balıklara kadar birçok balık var. Çuprası, levreyi sayamıyoruz hani cinsleri. Ve gerçekten fiyatları da son derece uygun. Fiyatlar demişken Yunanistan'da bir adet var. Bugünün balığı örnek veriyorum 5 euroysa kilo olarak. İşte görmüş olduğunuz gibi böyle bir tabela hazırlıyorlar. Ve bu tabelanın altına dünkü yazıyorlar. Ve dünkü, yani dünün balığını yarı fiyata satıyorlar. Yani eğer balık dünden kalmaysa 5 euro değil 2,5 euro.

0: Burası da Midilli'nin İstiklal Caddesi.
1: Midilli turu devam ediyor. Şehir merkezinde mutlaka uğramanız gereken duraklardan bir tanesi işte trafiğe kapalı bu cadde. Sağlı sollu alışveriş yapabileceğiniz dükkanlar da mevcut, kafeler de mevcut diyoruz. Ve araç trafiğine ne zaman açılıyor bu cadde derseniz, dükkanlar kapandıktan sonra araç trafiği burada sağlanıyor. Ama şu anda bizim İstanbul İstiklal Caddesi gibi trafiğe kapalı ve alabildiğine yürüyüp alışverişinizi yapabiliyorsunuz.

0: ve midillide eşsiz bir lezzet. Kaldırımı.
1: Midilli'de öğlen yemeği zamanı ve bizim önerimiz kaldırımı diyoruz. Buranın en eski restoranlarından bir tanesi. Öncelikle ne kadar olmuş bu restoran bir sorabilir miyiz?
2: Boşakronya.
3: Ve gayet ne ya?
2: 19 yıldan beri

0: Açıktır bu dükkan.
1: Ve ne gibi şeyler servis ediyorlar? Ne, masada neler göreceğiz?
0: Geleneksel Yunan mutfağının çeşitli ürünlerini servis etmekteyiz.
1: Buraya gelenlere en fazla önereceği şöyle bir beş şey, bir ya da bir menü ne olabilir?
2: Bir salata, elinki salata.
0: Grek salatası. Midilli'nin geleneksel peyniri olan Ladotiri, zeytinyağında olgunlaşmış peynirini deniyorlar. Bunu çiğ olarak, tava veya ızgara olarak yiyebilirler. Ev yapımı dolmalarımızı, kabak çiçeği dolmalarımızı çok severler. Haliyle deniz ürünleri ve balıklar, ahtapot, kalamar, sardalya mesela gibi balıkları yerler. Kışında geldikleri için mevsime göre hangi balık çeşitler bulunmaktaysa onları servis etmekteyiz. Şimdi Türkiye'den gelenler artık o kadar uzun süreler geliyorlar ki artık onlar bizim arkadaşlarımız oldu. Özellikle bizim adamıza geldikleri için çok çok teşekkür ederiz ve her zaman onları beklemekteyiz.

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Bu var ya bu.
3: Yok, dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Süper Kumbara başlıyor.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
13: Armut fiş ağzıma düş.
14: Dört arkadaşımızla birlikte.
15: Neydi ya?
16: Ay, dilimin ucunda.
14: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
17: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
14: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
18: Ben.
19: Botanik.
18: Abacus.
20: Kasa.
21: Marul.
22: Kumbara.
14: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
23: Süper Kumbara.
9: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
5: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
7: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
8: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
6: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
5: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
6: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
7: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda ile karşınızdayız. Her zamanki gibi 4 yarışmacımız bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Aramıza yeni bir isim katıldı. Eray Bey merhaba.
2: Merhabalar.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
2: Tabii ki. İstanbul doğumluyum. Kullanıcı arayüzü ve deneyimi tasarımcısıyım. Bunun dışında gayet mutluyum şu an için. Yarışmayı heyecanla bekliyorum.
0: İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür
0: ederim. Başarılar diliyoruz size.
2: Çok teşekkürler.
0: Gizem Hanım, dün iyi bir performans olmadı.
3: Evet, dün biraz heyecanıma yenik düştüm herhalde. Bugün de aksi gibi çok iyi uyuyamadım gece. Çok enerjik hissetmiyorum kendimi ama
0: eyvah.
3: Yine yarışı bırakmayacağım. Elimden geldiğince savaşacağım.
0: Bir gün önce uykusuyla iyi olan ve finale adını yazdıran Sinan Bey, siz alabildiniz mi bari gece uykunuzu?
4: Dersin Bey, aslında yine kızım sağ olsun bu gece pek uyumadı ama bugün özel bir durum var. Eşim için yarışacağım.
0: Oo.
4: Ve muhtemel galibiyetimi şimdiden ona armağan ediyorum. Didiş, seni çok seviyorum.
0: Güzel. Peki Perihan Hanım, siz iddialı mısınız?
5: Evet, iddialıyım. İlk gün
0: heyecanlı. En sessiz yarışmacımız.
5: Evet, dün heyecanlıydım ama bugün heyecanım geçti. Kuliste de arkadaşlarımla biraz kaynaştım. Hemen hemen herkesi tanıdım. Biraz daha rahatım. Yine ilk etapta bilgi sorularına geçersem rahat bir yarış çıkaracağımı düşünüyorum.
0: Peki, başarılar diliyorum.
3: Teşekkür
0: ederim. 4 yarışmacımıza da hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etap sizleri bekliyor. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap, bu kez dikkat etabına geçeceğiz. Her bir sorunun değeri 2000 puan. Ve son etabımız akıl oyunu etabı. 3000 puan değerinde her bir soru. 5000 lira para ödülü için yarışacaksınız ve en fazla puan alan yarışmacımızla birlikte olacağız. 20 saniye süreniz olduğunu ifade edeyim ve aynı zamanda eğer bu etaplarda bir soruya bir kişi cevap verirse çarpı 2 puan kazanacak. Sizin sorunuz yoksa başlayalım mı?
5: Başlayalım.
4: Teşekkürler.
5: Başlayalım.
0: Cevap soruda başlıyor.

Eğlenceli bir soruyla başlıyoruz. Hayvanlar alemi konu başlığımız. Doğal baraj inşa etmeleriyle ünlenmiş iri kemirgenlerdir. Göller, nehirler ve ırmaklarda yaşamlarını sürdürürler. Kafa yapıları ve çeneleri ağaçları kolaylıkla kemirebilmek üzerine evrimleşmiştir. Genellikle kahverengi tüy yapısına sahiptir. Günlerinin çoğunu suda veya su yakınlarında geçirdiklerinden kürkleri suya, soğuğa karşı dayanıklıdır. Yuvaları oldukça detaylı bir tasarıma sahiptir. Her yuvanın iki sualtı girişi, su düzeyinin hemen üstünde bir beslenme odası, daha yukarı bir düzeyde kuru bir uyuma odası ve bir havalandırma kanalı bulunur. Sorumuz gelsin. Doğal baraj inşa etmeleriyle ünlenmiş bu iri kemirgenin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Onlara hayvanlar aleminin mühendisleri diyorlar. Ve bir tanesi bir yılda 200 tane ağacı kemirebilir, yıkabilir. Az önce bahsetmiş olduğum o yuvalarını yapabilmek için. Acaba bulabildiniz mi? Buyurun cevaplar lütfen. Sinan Bey.
1: Kunduz.
0: Gizem Hanım.
2: Gergedan.
0: Eray Bey.
3: Kunduz.
0: Ve Perihan Hanım.
4: Hiçbir fikrim yok, aklıma gelmedi. Ama arkadaşlarım söyleyince kunduz olabileceğini düşündüm şu anda.
0: İki tane kunduz var ama bir de gergedan var.
4: Gergedan,
0: ondan bahsetmediniz.
4: Gergedan olduğunu düşünmüyorum.
0: Gizem Hanım nereden geldi aklınıza?
2: İlk onu anımsadım, aklıma o geldi. Timsah suda yaşar deyince timsah geldi ama kahverengi tüylü deyince ondan uzaklaştım. Gergedan yazmak geldi içimden.
0: Böyle peki yani. Gergedanlar mesela iki tane su altı girişi, su düzeyinin hemen üstünde bir beslenme odası, daha yukarı bir düzeyde kuru bir uyuma odası ve bir de aynı zamanda havalandırma kanalı yapabilirler mi?
2: Valla 5+1 bir ev yapmışlar neredeyse kendilerine. O her şeyi yapabilirler diye düşündüm.
0: Peki doğru cevabı görelim. Kunduz olacaktı doğru cevap ve Sinan Bey ile Eray Bey'e puanları veriyoruz. Değerli izleyiciler, ilk sorumuzu geride bıraktık. Geldik ikinci sorumuza.
5: Efsane der ki bir gün yeni bir kral gelecek. Üç dişli mızrağın gücüyle Atlantis'i tekrar yükseltecek.
6: Derinlerin koruyucusuyum.
0: Kayıp Atlantis kralıyla devam ediyoruz yolumuza. Bir DC Comics karakteridir. Vücudu çok dayanıklıdır. Atlantis'teki tek sarışın kişi olduğundan kovulmuştur. Su canlılarına iletişim kurup hükmedebilir. Su altında çok hızlı hareket eder. Arthur Curry, Kayıp Atlantis şehrinin haklı kralıdır. Adalet Birliği'nin kurucu üyelerindendir. Üvey kardeşi olan Orm, vahşet, toplu katliam, kölelik ve savaştan sorumludur. Sorumuz gelsin. Atlantis şehrinin haklı kralı olarak bilinen süper kahraman kimdir? Süreniz başladı.

0: Buyurun cevaplar lütfen. Sinan Bey.
1: Aquaman.
0: Aquaman dediniz. Gizem Hanım.
2: Pek bir fikrim yok konuya dair. Kral Arthur yazdım o yüzden ben de.
0: Siz bugün bayağı gününüzdesiniz Gizem Hanım.
2: Evet, uyuyamadığımı söylemiştim.
0: Eray Bey.
3: İlk aklıma Thor geldi. Yani hiçbir fikrim yok. Aklıma geldiği için yazdım. Doğru olmadığını biliyorum.
0: Perihan Hanım.
4: Ben de heyecan değilim demiştim ama keşke heyecanlı olsaymışım. Yine korktuğum bir etap demiştim. Bilmediğim yerden geldi. Yine bilemedim cevabını verdim.
0: Siz az önceki bilemediğimi silip yeniden aynısını mı yazdınız yoksa duruyor muydu öyle?
4: Aynısını yazdım. Bileceğimi düşünüyordum ama bilemedim.
0: O zaman bakalım.

Özel yetenekler, çok dikkatinizi çekecek bir soru geliyor şimdi. Bu kişiler ağızlarını oynatmadan, karınlarından konuşma yeteneklerine sahiplerdir. Bu yetenekleriyle şov dünyasında büyük ilgi çekerler. Karından konuşma dünyanın en eski sanatlarından biri olarak bilinmektedir. Bu sanatı yapan kişiler sanki kendi seslerini kullanmadan, konuşmadan ikinci bir kaynaktan ses çıkartma yeteneğine sahiptirler. Gırtlak yapılarından bir anormallikten kaynaklanan bu kabiliyet sayesinde iki farklı ses kullanarak sanki iki farklı insan konuşuyormuş düşüncesini oluştururlar. Bu sanatın kökenleri kadim Mısır ve İbrani uygarlıklarına dayanır. Ayrıca antik Yunan tarihinde de bu mesleği icra eden kişilere rastlanır. Günümüzde ise bu kişiler tiyatrolarda, eğlence şovlarında, televizyon şovlarında çıkardıkları iki ayrı sesle izleyicilere işitsel ve görsel şölen sunmaktadırlar. Sorumuz gelsin. Karnından konuşan kişilerin yaptığı sanata ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Diyafram kasını kullanırlar ve bu vesileyle sesleri aslında daha yüksek bir şekilde çıkar. Çok zordur. Günlük sürekli olarak çalışmak gerekir bunu yapabilmek için. Herkesin de yapabileceğini pek de zannetmiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. İlginç bir sanattır doğrusu. Acaba bulabildiniz mi? Buyurun cevaplar lütfen. Sinan Bey.
1: Vantro.
0: Vantro dediniz. Gizem Hanım.
2: Bunun bir sanat dalı olduğunu bilmiyordum. Daha önce evet izledim ama hiç fikrim olan bir şey değil. O yüzden cevap veremedim ne yazık ki.
0: Eray Bey.
3: Meddahlardan çok özür dileyerek meddah diyorum. Ama hiç duymamıştım.
0: Bunu ilk defa mı duydunuz?
3: İlk defa duydum.
0: Perihan Hanım.
4: Ben de biliyorum bunu. Vantro rock aslında ama hatırlayamadığım için en anımsadığım biçimde yazdım.
0: Doğru cevaba gidelim. Bakalım neymiş bu sanatın adı? Vantrolog olacaktı. Doğru cevap ve yine Sinan Bey, siz yarışmaya katıldığınızdan bu yana aynı alışkanlık devam ediyor. Hep yaklaşıyorsunuz, yaklaşıyorsunuz.
1: Evet.
0: Peki etabı bitirelim artık isterseniz. Son, bu etabın son sorusuna geldik. Dördüncü sorumuz. Yurt içinde bir tatil yerine gideceğiz şimdi. Fethiye ve Dalyan arasında konumlanan küçük bir tatil beldemizdir. Mavi yolculuk denince ilk akla gelen yerlerden olan bu belde, 6 farklı marinasıyla tekne tutkunlarının uğrak yeridir. Eskiden Likyalıların yaşadığı ve Daidal adı verilen bir bölgeydi. Tarihi önemi büyük olan belde pek çok antik esere ev sahipliği yapar. Ayrıca antik kent batıkları arasında yüzmeye, yat turlarına, rüzgar sörfüne, doğa yürüyüşüne ve dalışa son derece uygundur. Kleopatra, akvaryum ve Bedir Rahmi koyları beldenin sayısız koylar arasında en ünlüleridir. Sorumuz gelsin. Fethiye ve Dalyan arasında yer alan ve mavi yolculuk denince akla ilk gelen beldemizin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Uzun zamandan bu yana ilk defa birinci etap bu kadar az puanla geçiyor. Burada bir 4'te 4 gelir mi diye ümitleniyorum şu anda. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Sinan Bey.
1: Kekova.
0: Gizem Hanım.
2: Fethiye deyince Ölüdeniz geldi aklıma. O yüzden Ölüdeniz yazmak istedim.
0: Eray Bey.
3: Ben de Ölüdeniz olarak hatırladım ama şu an emin olamadım.
0: Perihan Hanım.
4: Ben bilmediğim için ilk aklıma geleni yazdım. Didim dedim.
0: Gittiniz mi Didim'e?
4: Hayır.
0: Hayır.
4: Gitmedim ama duydum. Duyunca onu yazmak istedim. Aklıma ilk gelen oydu, onu yazmak istedim.
0: Şu anda gördüğüm cevaplardan sonra 4'te 4 olma imkanı yok. Çünkü hepsi birbirinden farklı. O zaman etabı bitirelim bakalım. Doğru cevap ne? Göcek olacaktı doğru cevap. Göcek. Mavi yolculuk deyince Göcek akla gelir diye düşünmüştüm. Ama düşünen sadece ben olmuşum demek ki. Ve bitirdik ilk etabı. İlk etabı bitirirken gözlerimi kapatmak istiyorum şu anda. Gizem Hanım benim yerime kapatın. Evet.
2: Şöyle kendim.
0: Gördünüz mü puanınızı?
2: Evet gördüm.
0: Perihan Hanım siz gördünüz
4: görmez
0: mü?
4: Olaydı. Ben de maalesef.
0: Ne düşünüyorsunuz peki?
4: Böyle
0: koca bir sıfır yazıyor önünüzde şu anda.
4: Korktuğum başıma geldi benim. Böyle.
0: 4'te 0.
4: Olmaması gereken bir durum.
0: Gizem Hanım.
2: Yani bu sorudan ümitliydim. Göceği nasıl bilemedim ona da şu an çok üzüldüm. Daha yeni gittiğim bir yerde ama herhalde şansımızı kıracağız artık. Daha ilk etaptayız. Hiçbir şey belli olmaz. Gördük bunun örneklerinde.
0: Bir teselli var. O da rakipleriniz şu anda çok fazla puan alamadılar.
2: Evet.
0: Sinan Bey'in 500 puanı var.
1: Evet.
0: Ve Eray Bey de yine aynı şekilde 500 puana sahip. Eray Bey, ekranda yarışmakla burada arasında?
3: Aslında tabii ki fark var. Ama hani beklediğim kadar da stresli değil. Ben biraz daha stresli olurum diye düşünüyordum. Biraz daha bilmediğim yerlerden geldi. Ama onun haricinde bu ısınma etabıydı. Önümüzdeki turlarda eminim daha da yarış kızışacaktır.
0: Peki artık o zaman bileceğiniz yerlerden ümit ediyorum ki sorular gelir. Geçelim şimdi dikkat etabına. İkinci etap başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda dikkat etabıyla devam ediyor. Artık her bir sorunun değeri 2000 puan oldu ve cevap da tabii sorunun içerisinde. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.
5: Beyler buna trambolin derler. Yaylanıp sıçrayacaksınız. Yükseğe, daha yükseğe, en yükseğe. Ama durmasını bilmek lazım. Mesela ben şimdi duramıyorum. Duramıyorum. Duramıyorum, beni durdurun.
6: İşimizi kırıyoruz, uzaylılar kaçırıyor. Aile hayatına geçiyorum, başka zaman dilimine gönderiyorlar beni. Hiçbir fantastik filmde olmayan şeyler benim başımda. Ondan sonra birine derdini anlatsan, sana 3 maymunu oynar ya.
7: Ya İsmail abi, senin bu karın neden benimle takas yöntemiyle alışveriş yapıyor? Hı? Tüp verdim, bana börek verdi. Yetmez dedim, eskilerini verdi. Bu bana hiç olmadı ki ya. Çok deli gösterdi bu beni.
8: Lütfen, istemiyorum. Tam pizza getir bana.
9: Lan bu pizza yarım alan! Ne yapacaksın lan tam pizza ise? Zaten yemişsin, ayı gibi olmuşsun. Pizza yemesin ne olur, yarısını benimle bölüsen ne olur.
0: Türk sinemasındaki birbirinden keyifli filmlerin, seri filmlerin bazı sahnelerini gördük. Cüneyt Arkın 8 Eylül 1937 tarihinde Eskişehir'de doğdu. Asıl adı Fahrettin Cürekli Batır olan Cüneyt Arkın, Türk sinemasına birçok film kazandırmıştır. Ömrünün 40 yılını sinemaya adayan Cüneyt Arkın, 400'e yakın filmde rol aldı. Battal Gazi film serisi, Cüneyt Arkın'ın 1971-1974 yılları arasında başrolünü oynadığı 4 filmden oluşan seridir. 7 filmden oluşan Malkoçoğlu serisinin ilk 6 filminde başrolde Cüneyt Arkın yer almaktadır. Kara Murat serisinin 7 filminde başrolde yine Cüneyt Arkın var. Cüneyt Arkın kısa sürede avantür filmlerin en aranan oyuncusu haline gelmiştir. Kariyeri boyunca Western'den komediye, macera filmlerinden toplumsal filmlere kadar değişik türlerde filmler çekmiştir Cüneyt Arkın. Sorumuz gelsin. Cüneyt Arkın'ın başrollerinde oynadığı Battal Gazi serisi kaç filmden oluşmaktadır? Süreniz başladı.

0: Değerli ustaya da buradan saygılarımızı ve selamlarımızı da iletelim ve cevaplarınızı görelim. Buyurun lütfen. Sinan Bey.
1: 7.
0: Gizem Hanım.
2: 3.
0: Eray Bey.
3: 71-74 arasında sanki 4 tane diye hatırlıyorum ama o sırada tarihi aklımda tutmaya çalışıyordum. 4 yazdım.
0: 4 yazdınız. Ve Perihan Hanım?
4: Ben de 6 diye anımsadım. 6 yazdım.
0: 6 yazdınız. Şu anda bir tane doğrumuz var. Ve çarpı 2. Yani etaba 4000 puanla başlayacak bir yarışmacımız. Hazır mıyız?
4: Hazırız.
0: Buyurun görüyoruz cevabı. Cevap soruda. Battal Gazi film serisi Cüneyt Arkın'ın 1971-1974 yılları arasında başrolünü oynadığı 4 filmden oluşan seridir. Cevap soruda. Doğru cevap 4 olacaktı.
5: Show me.

dövüş sanatları ile ilgili bazı detaylar aktaracağım. Judo bir Japon dövüş sanatıdır. Tekme ve yumruk kullanılmayan, rakibi savunma üzerinden etkisiz hale getiren bir öğretidir. Muay Thai, Tayland kökenli bir dövüş sporudur. Tekme ve yumruğun yanı sıra diz ve dirseklerde kullanıldığı için 8 uzuv sanatı olarak da bilinir. Krav Maga, İsrail savunma sistemleri tarafından ortaya çıkarılmış bir savunma sanatıdır. Hazırlıklı olma, fiziksel kondisyon ve özgüven gibi önemli prensipler üzerinde yoğunlaşır. Sambo, Sovyetler Birliği'nde geliştirilmiş bir dövüş sanatıdır. Sambo'nun kökenleri geleneksel halk güreş stillerine kadar geri gitmektedir. Aikido, enerjiyi uyumlama yolu olarak tarif edilen Japon dövüş sanatıdır. En önemli özelliği çıplak ayakla yapılmasıdır. Sorumuz gelsin. Krav Maga hangi ülkede ortaya çıkmış bir dövüş sanatıdır? Süreniz başladı.

0: sokak kavgalarından, oradaki tehditlerden, saldırılardan korumak amacıyla ortaya çıkmış olan bir dövüş sporu olarak aslında adlandırılıyor Krav Maga. Daha önce duymuş muydunuz hiç?
1: Hayır, hayır.
0: İlk değil defa duydunuz.
1: Evet.
0: Ama beni iyi dinlediğinizi ümit ediyorum. Doğru cevap ne olacak acaba? Buyurun görelim lütfen. Sinan Bey.
1: İsrail.
0: Gizem Hanım.
2: İsrail.
0: Eray Bey.
3: Tayland dedim ama İsrail evet.
0: Neden Tayland dediniz o zaman?
3: Çünkü şöyle üçüncüsünden sonra sanki hani yazılışlarını kafamda canlandırmaya çalıştım. Hani yanlış yazmayayım bu çıkarsa diye. Ondan sonrası koptu zaten. Aklıma da Tayland kalmış, onu yazdım.
0: Perihan Hanım?
2: Benim de aklımda kaldı Tayland olarak.
0: İlginç. İki yarışmacımız da Tayland olarak kalmış. İki yarışmacımız da İsrail olarak. O zaman görelim bakalım ben ne demişim. Krav Maga, İsrail savunma sistemleri tarafından ortaya çıkarılmış bir savunma sanatıdır. Doğru cevap İsrail olacaktı. Artık yavaş yavaş puanlar artmaya başladı. Sinan Bey ve Gizem Hanım'a puanlar gitti. Dövüş sporlarından geçelim şimdi başka bir soruya. Ege'ye götüreceğim şimdi sizleri. Arap saçı otu ısırgangiller familyasından ufak yeşil yapraklı bir süs bitkisidir. Yatıştırıcı etkisi bilinen bitki salatalarda veya haşlanarak çay olarak da tüketilir. Gelincigiller familyasından olan kapçık bitkisi gagaç ve zemberlik adıyla da anılır. Salatası, yemeği, böreği ve sarması yapılarak çok çeşitli şekillerde tüketilir. Maydanozgiller familyasından olan sarı ot kaymaklık olarak da bilinir. Muğla yöresinde haşlandıktan sonra bol sütle ve acı biberle kavrularak yenir. Türkgiller familyasından olan cibes otu dışarıdan bakıldığında marula benzer. Özellikle ekşili salatası ve zeytinyağlı yemeği yapılır. Körmen otu zambakgiller familyasındandır. Sarımsak

sak yerine kullanılan bitkilerden birisidir. Sorumuz gelsin. Kapçık bitkisi hangi familyadandır? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Daha önce duydunuz mu bu otları?
1: Hayır. Bir kısmını.
2: Birkaç,
3: yani bir kısmını aşinayız ama.
0: Kapçık, onu duydunuz mu?
1: Hayır.
4: Hayır.
0: Duymadınız.
3: Maalesef.
0: Beni yani iyi duyabildiniz mi?
4: Umarım. Ya bir Gaziantep'li olarak bizim mutfağımızda biraz uzak şeyler tabii ki bu otlar.
0: Ege olunca.
4: Çok da kullanmadığımız için ben yani hemen hemen tamamını ilk defa duyuyorum.
0: E ne güzel. Demek ki boşuna demiyoruz dünyanın en çok bilgi veren yarışması diye.
4: Evet.
0: Cevaplarınızı rica edeyim. Buyurun lütfen. Sinan Bey.
4: Maydanoz.
0: Maydanozgillerden dediniz. Gizem Hanım.
1: Gelincikgiller.
0: Eray Bey.
3: Dereotu giller dedim ama.
0: Var mı öyle bir giller?
3: Yani maydanoz gillerden olması lazım.
0: Maydanoz gillerden olması lazım. Perihan Hanım.
5: Ben de maydanoz yazdım ama hiç günümde değilim. Yani emin değilim yani maydanoz olacağın olabilir de olmayabilir de bilmiyorum.
0: Peki o zaman ben ne demişim? Gidelim doğru cevaba. Cevap soruda. Gelincikgiller familyasından olan kapçık bitkisi gagaç ve zemberlik adıyla da anılır. Cevap soruda. Gelincikgiller olacaktı ve Gizem Hanım bu kez tek başına doğru cevabı bildi. En ünlü klasik müzik türleriyle devam ediyoruz. Klasik müzik denince aklımıza ilk gelen şüphesiz Mozart'ın Türk Marşı. Mozart bu ünlü eseri Mehter Marşı ritimlerinden esinlenerek besteledi. Ünlü Rus klasik müzik bestecisi Çaykovski'nin en popüler eseri Kuğu Gölü. Oldukça hüzünlü bir tınısı olan Adagio ise ünlü İtalyan bestekar Tommaso Albinoni'ye ait. Beethoven'ın en ünlü eserlerinden biri 9. Senfoni. İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin keman için bestelenmiş en ünlü eseri ise 4 Mevsim. Alman besteci Handel'in ünlü eseri Sarabande günümüzde birçok jenerik ve filmde kullanılmaktadır. Sorumuz gelsin. Adagio isimli ünlü eserin bestecisi nerelidir? Süreniz başladı. Hangi ülke vatandaşıdır?

0: Bu etabın son sorusuydu. Cevaplarınızı rica edeyim. Buyurun lütfen. Sinan Bey.
1: Almanya.
0: Almanya dediniz. Gizem Hanım.
2: İtalya dedim ama hatırlayamadım. Kaçırdım. O yüzden bir şey şansımı denemek istedim. Bir ülke yazı verdim.
0: Ve Eray Bey.
3: Ben de İtalya olduğunu düşünüyorum. Altına da İtalyan yazdım.
0: Ne olur ne olmaz bir harften gitmeyeyim diye.
3: Evet. Yani çünkü nerenin vatandaşı dediğiniz için hani altına da üstüne de yazmak istedim.
0: Peki. Perihan Hanım.
4: Ben de Rus ve İtalyan arasındaydım. İtalyan olduğuna karar verdim en sonunda. Bunu yazdım.
0: O halde görelim doğru cevabı. Ben ne demişim acaba? Cevap soruda. Oldukça hüzünlü bir tınısı olan Adagio ise ünlü İtalyan bestekar Tommaso Albinoni'ye ait. Cevap soruda. İtalya olacaktı doğru cevap ve böylelikle Gizem Hanım, Eray Bey ve Perihan Hanım puanları bölüştüler. Puan durumunda liderlik koltuğunda Gizem Hanım 5700 puanınız bulunuyor. Eray Bey 5200 puanınız var. İkinci sıradasınız. Son finalistimiz Sinan Bey. İyi geçmedi sanki ha?
1: Evet. İlk etapta iyi puanlar puan yakalayabilecekken alamadık. Bakalım. Önümüzdeki sorularda daha iyi olacak.
0: Artık final öncesi 4 sorumuz kaldı. Akıl oyunu etabına geçiyoruz. Bakalım yeni sorular nasıl olacak?

Akıl oyunu etabı başlıyor ve artık her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. İşte yeni sorumuz. Murat Boz 1980'de Ereğli Zonguldak'ta doğdu. Başta Tarkan olmak üzere birçok şarkıcıya vokalistlik yaptı. Solo kariyerine 2006 yılında çıkardığı Aşkı Bulamam Ben single'ıyla adım attı. Bir sonraki yıl ilk stüdyo albümü Maksimum'u satışa sundu. 2009'da Şans, 2011'de Aşklarım Büyük Benden ve 2016'da Janti albümleriyle kariyerini sürdürdü. Şarkıcı müzikal kariyerinin yanı sıra 2014'ten itibaren oyunculuk kariyerine de odaklandı. Sırasıyla 2014'te Hadi İnşallah, 2016'da Kardeşim Benim ve Dönerse Senindir'le, 2019'da Öldür Beni Sevgilim filmlerinde başrol oynadı. Piyano, keman, davul ve ney çalabilen Murat Boz'un 4 Altın Kelebek Ödülü ve 2 Kral Müzik Ödülü bulunmaktadır. Sorumuz gelsin. Murat Boz başrol oynadığı ilk filminde kaç yaşındaydı? Süreniz başladı.

0: Son bir saniye ve süremin sonu erdi. Son anda Sinan Bey yazdı. Bakalım hesaplamalar karşımıza nasıl sonuçlar çıkarmış? Buyurun cevaplarınızı görelim lütfen. Sinan Bey.
1: 34.
0: Tarihler yazmışsınız.
1: 2014 ve 1980.
0: Gizem Hanım.
2: Ben de 34 olarak hesapladım. 1980 ve 2014.
0: Eray Bey.
3: Aynı şekilde 1980'de doğdu. 2014'te de ilk oyunculuk deneyimi.
0: Perihan Hanım.
4: Ben 2011 hatırladım. O yüzden 31 cevabım.
0: Diğer 3 yarışmacımızdan daha farklı bir yanıt vermişsiniz siz. 31 olarak görüyorum. O zaman doğru cevabı görelim bakalım. 34 olacaktı doğru cevap ve 3 yarışmacımız puanlarını arttırıyor. Ne yazık ki Perihan Hanım'a puan veremiyoruz.

Herkesin tanıdığı isimlerden birisi Christoph evet. Daum. Yeni sorumuzun konu başlığı. Christoph Daum 24 Ekim 1953'te Almanya'da doğdu. Alman teknik direktör ve aynı zamanda eski futbolcudur. 28 yaşında futbolu bıraktı. Almanya, Türkiye ve Avusturya'da lig şampiyonlukları yaşadı. Türkiye'de yıllarca görev yapıp Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı. 1994 Ocak ayında Daum ilk yurt dışı kariyerine Beşiktaş'la başladı. 1996-97 sezonunda Almanya'ya dönen Daum, Bayer Leverkusen'in başına geçti. 2003-2004 sezonu için Türkiye'ye geri döndü ve bu sefer bir başka İstanbul takımı olan Fenerbahçe'nin başına geçti. Christoph Daum 14 Ağustos 2013 tarihinde ise Bursaspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. 22 Mart 2014'te aldığı Konyaspor yenilgisinden sonra Bursaspor'la yollarını ayırdı. Sorumuz gelsin. Christoph Daum kaç yaşında Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirilmiştir? Süreniz başladı.

0: Son 3 saniye. Süremiz sona erdi. Sinan Bey hala kontrol ediyor.
1: Evet.
0: Özellikle çıkarma işlemleriyle ilgili daha önceki bölümlerde çok basit görülen çıkarmalar bile yanlış olunca herkes daha bir dikkatli, değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Futbolla aramız nasıl Eray Bey?
2: Çok iyi değil. Takip etmiyorum.
0: İzlemiyorsunuz.
2: İzlemiyorum.
0: Herhangi bir takım taraftarı mısınız?
2: Sadece milli takımı mutlaka izlerim. Onun haricinde Galatasaraylıyım ama hani gönülden renkler için sadece.
0: Hiç maça gitmediniz mi?
2: Yok, hayır. Hiç.
0: Hayatınız boyunca?
2: Hayır. Ya milli takım gittim ama hani
0: milli
2: normal...
0: Milli takım maçına
2: gittim. Tabii tabii, milli takım maçına gittim 3-4 kere ama hani çok gönül verdiğim bir spor değildir.
0: Daha mı biliyor muydunuz?
2: Tabii ki biliyorum.
0: Biliyorsunuz. Peki cevaplarınızı göreyim. Sinan Bey?
1: 37. Bir Fenerbahçeli olarak bunu bilmem lazımdı ama yılı umarım doğru hatırlamışımdır. Yani 1990 yılında geldi dediniz.
0: Öyle mi
1: öyle dediniz bence.
0: Fenerbahçe 53... öyle mi dedim?
1: Evet öyle dediniz diye hatırlıyorum. 53 doğumluydu. 37 oluyor o zaman.
0: Göreceğiz. Öyle mi dedim Gizem Hanım?
3: Bence öyle değil. Ben 50 olarak hesapladım. 2003 gibi hatırlıyorum. 2003-2004 yıllar arasında dediğiniz gibi hatırlıyorum. 1953'te doğum tarihiydi zaten. Umarım doğrudur.
0: Eray Bey?
2: 94'te Beşiktaş'a geldi. Ya 2003'tü ya 2004'tü Fenerbahçe'ye geldiğinde. 1953 doğumlu, 50 buldum.
0: Perihan Hanım yine farklı bir yanıtla karşımıza çıkıyor.
4: Ben de 94 hatırladım ve 41 cevabını verdim.
0: 1994 olarak hatırladınız, Fenerbahçe'nin başına geçti diye. Siz 1990'da Fenerbahçe'nin başına geçti dediniz. Ve bir Fenerbahçeli olarak
1: evet,
0: dediniz.
1: Evet, evet.
0: Dağılma şampiyonlukları hatırlıyor musunuz?
1: Hatırlıyorum. Ama yıllar kaçtı onları hatırlamıyorum.
0: Kaç kez şampiyon yaptığını biliyor musunuz Fenerbahçe'yi?
1: Hayır, onu bilmiyorum.
0: Bilmiyorsunuz. İki kez şampiyon yaptı, iki sene üst üste.
1: Evet.
0: 2.50, 1.37, 1.41. Acaba Daum Fenerbahçe'ye geldiğinde kaç yaşındaydı? Görüyoruz cevabı. 50 yaşındaydı Christoph Daum ve 11. sorumuzla devam ediyoruz.
5: Yani sen şimdi Nişantaşı'nda bununla mı dolaşacaksın abi?
6: Ama başka yere gittiğimiz mi var ki yani? Bakkalıydı, çakkalıydı, kırıkçısıydı, çıkıkçısıydı, kuru yemişçisiydi, kuru temizlemecisiydi, hındırsını, hındırsını, hındırsını. Hepsi bu mahallede yani.
5: İçi mısın sana?
7: Ya sen ne diyorsun be içi mısın?

0: kadındı, çakkalıydı, kırıkçısıydı, çıkıkçısıydı, kuru yemişçisiydi, kuru temizlemecisiydi, hındırsını, hındırsını, hındırsını, hepsi bu mahallede yani.
1: İçi mi ısındı sana?
2: Ya sen ne diyorsun be, içi mi ısındı sana filan? Ya benim sahibim var oğlum. Bana böyle...
3: Dördüncü sezonda ise toplam 37 bölüm çekilmiştir. Beşinci sezonda 32 bölüm çekildi ve Makbule ile Burhan, Aslı ile Osman, Sacit ile Şahika arasındaki ilişki işlendi. 28 bölümlük 6. sezon 2009 yılında final yaptı ve ekranlara veda etti. Yayınlandığı ilk 5 sezon sonunda da 40 milyon liralık da ciro yaptı. Sorumuz gelsin. Avrupa Yakası dizisi 6 sezonda toplam kaç bölüm sürmüştür? Süreniz başladı.

0: saniyemiz ve süremiz sona erdi. Sinan Bey yine her zamanki gibi en son kalemi kaldıran yarışmacımız. İzlediniz mi Avrupa Yakası'nı?
1: Evet.
2: Tüm bölümlerini izlemişimdir.
0: Ben hala YouTube'da açıp çok böyle canım sıkkın olduğunda izlemeye devam ettiğim dizilerden bir tanesidir. Gizem Hanım?
3: Çok severek izlediğim bir diziydi. Çok da ondan sonra onun gibi bir sitcom olmadığını düşünüyorum açıkçası televizyonda.
0: Feriha Hanım?
4: Ben de severek izliyordum.
0: Peki, cevaplarınızı göreyim lütfen. Sinan Bey hala bakıyor.
1: 156.
0: 156.
1: Umarım yine doğru toplamışımdır.
0: Yanda bayağı bir şeyler yazıyor. 19, 38, 28, 32, 37 diye gitmiş.
1: Evet.
0: Gizem Hanım?
3: Ben yetiştiremedim yine. Sürenin kurbanı oldum ama 19, 39, 35, 37 ve 32 olarak öyle %90 böyle olduğunu düşünüyorum ama toplayabilseydim doğru cevap vermiş olacaktım herhalde.
0: Eray Bey?
2: Ben de yetiştiremedim. 120 diye hani kafadan biraz uydurmuş oldum ama 19, 35, 39, 32, 28 son sezondu. Arada da bir 37 vardı galiba. Onu atladım. Onu düşünürken de zaman bitti. 120 diye ilk aklıma gelen rakamı yazdım.
0: Perihan Hanım yine farklı bir yanıt vermiş. Sizin cevabınız?
4: 153 olarak buldum. Emin değilim ama hatırladığım kadarıyla 19, 39, 35, 28, 32 şeklinde yaptım ve 153'ü buldum. Umarım
0: siz
4: doğru.
0: Siz ama 5 sezon yazmışsınız.
4: Evet.
0: Eray Bey, siz de 5 sezon.
2: Yok, burada bir tane daha yazmadım. 37 var. O sonradan aklıma geldiği için.
0: Gizem Hanım, sizinki?
3: Ben de 5 sezon yazdım. Şu an fark ettim.
0: 5 sezon. Sinan Bey.
1: Ben de az önce ona bakıyordum. Evet, ben de 5 sezon yazmışım. Ama neden oldu biliyor musunuz? Ben 2 ya da 3 sezonun toplamını sorarsınız diye düşünmüştüm.
0: Bir tane sezonu...
1: O arada kaymış.
0: Gitti.
1: İlk sezon ve son sezonun toplamı kaç bölümdür diye falan. Çok güzel bir soru olurdu. O zaman kesin bilirdim.
0: Kaç olurdu?
1: 19 artı 28 olurdu.
0: 19 artı 28.
1: Olmaz mıydı?
0: Olurdu. Olurdu. Peki, acaba buradaki ortaya çıkan cevaplardan biri doğru mu? Hep beraber görelim. 190 doğru cevap olacaktı ve maalesef puan veremiyorum. Puan durumuna bir bakarsak kimlerin şansı var final için? Şu anda Gizem Hanım finale en yakın yarışmacımız. Çok kötü başladınız ama çok iyi gidiyorsunuz. 8200 puanınız var. Eray Bey 7700 puanla ikinci sıradasınız. İki yarışmacımızın da şansı devam ediyor. Sinan Bey, tek başınıza doğru cevap verirseniz puanınız 8500 olur. Finale son bölümde olduğu gibi yine siz çıkarsınız. Aksi takdirde finalde olamayacaksınız. Perihan Hanım, tek başınıza doğru cevap verseniz dahi finalde olamayacaksınız. Ama bir şansınız var burada kalabilme adına. O yüzden bu soru sizin için çok kritik. Tabii ki finalisti belirlemek için de çok kritik. İşte 12. sorumuz. Dünyanın en küçük ülkelerine gideceğiz.

Avustralya'nın doğusunda yer alan Nauru, dünyanın en küçük ada ülkesi. 21 kilometre karelik ülkenin nüfusu yaklaşık 13.000-14.000 civarında. Tuvalu ya da eski adıyla Ellis Adası, Avustralya'nın kuzeydoğusunda yer alıyor. 26 kilometrelik adada sadece bir hastane bulunuyor. 298 kilometre karelik Maldivler, Balayı Adası olarak da biliniyor. 1965'te bağımsızlığını kazanan ülke 1192 adadan oluşuyor. Milli maçlar nedeniyle de tanıdığımız bir yer Liechtenstein, 160 kilometre kare. Güvenli bir ülke olarak bilinen Liechtenstein'da en son cinayet 2017 yılında işlenmiş. İtalya'nın başkenti Roma'nın içinde yer alan ve Katolik Hristiyanların dini lideri Papa ve çeşitli dini simgelere ev sahipliği yapan Vatikan, dünyanın yine en küçük ülkelerinden birisi, hatta en küçük ülkesi. 0.44 kilometre kare genişliğindeki ülkenin nüfusu da 800 kişi. Şimdi sorumuz gelsin. Tuvalu Adası ve Maldivlerin

0: Süremiz sona erdi. Artık her şeyi belirleyecek olan bu soruda bakalım cevaplarınız ne oldu? Buyurun. Sinan Bey kopamadı. Cevaptan kopamadı bir türlü. Ve karşımıza da...
1: Evet. 122 evet. Yazdım ama yanlış hesapladım. Toplayamadım yine.
0: 24 ile 198'i mi toplamaya çalıştınız?
1: Evet.
0: Ne yaptınız?
1: 24 ve...
0: 118 mi?
1: 24 ve 198.
0: 198'i toplamaya çalıştınız. Ve toplayamadınız.
1: Evet.
0: Gizem Hanım?
2: 298 Maldivler olarak hatırladım. 21'i de Tuvalu Adası olarak hatırlayıp 319 dedim.
0: Eray Bey?
3: Hepsini aklımda tuttum ama Vatikan işin içine girince biraz 08 ile nasıl çarparım, nasıl toplarım diye düşündüm. O yüzden ilk aklıma gelen ilk ikisi oldu. 49 metrekare yazdım.
0: 49 metrekare, 3 oda, 1 salon. Salon 49 metrekare
3: bin
0: olarak.
3: Aslında ama hani 20-49 şeklinde yazdım.
0: Peki. Perihan Hanım?
4: Evet, bana da elveda biliyorum. Çünkü hatırlamadım. Aklımda kalanları yazdım ve topladım. Cevap da 330. Doğru değil.
0: Yanlış olduğundan eminsiniz.
4: Yanlış olduğundan eminim, evet.
0: Bu saydığım ülkelere gidip ziyaret eden var mı hiç?
1: Hayır.
2: Olsaydı güzel olurdu.
0: Dünyanın en küçük ülkesi hangisi Vatikan. Diye sorsam.
1: Vatikan.
0: Vatikan. Az önce verdim bilgilerini. Dünyanın en küçük ikinci ülkesini biliyor musunuz?
3: Liechtenstein.
4: Hayır. Nao muydu?
0: Bahsetmedim ondan.
4: Bahsetmediniz mi?
0: No. Monaco. Ha, dünyanın Monaco. İkinci en küçük ülkesi. Peki 12. sorumuzun doğru cevabını görelim. Bakalım Perihan Hanım'a veda ediyor muyuz?
4: Evet.
0: ...324 kilometre kare olacaktı doğru cevap. Herkes bir kez daha kendi cevabına baktı acaba ben yazmış mıydım diye. Maalesef puan veremiyoruz ama puan veremesek de Gizem Hanım'ı alkışlıyoruz. Çünkü adını finale yazdırdı. Tebrik ediyorum. Değerli izleyiciler, cevap soruda final etabıyla devam ediyor. Yine farklı bir yarışmacımız var bu kez karşımda. Gizem Hanım'la beraber yarışacağız. 5000 lira para ödülü için. Finalde sizin olacağız.
5: Sana sevdalanmışım. Kaderimi kaderine bağlamışım.
6: Ya gizli sevdamızı baban öğrenince bizi ayırırsın?
5: Korkma Ömer.
7: Ananla sana senelerdir ekmek yedirdim. Hadi durma karşımda çalış.
5: Tanımadığı, huyunu suyunu bilmediği biriyle kızımızı evlendirdim.
7: Yeter! Hepimizin gözleri yollarda kaldı.
8: Sağ olun efendim.
5: Evimize hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk efendim.
7: Ömer, misafirimizin bavulunu al.
8: Bugüne kadar karşıma Zeynep gibi güzel ve temiz bir kız çıkmadı hiç.
7: Anlıyorum. Seni çok iyi anlıyorum.
5: Parayla sevgi olur mu baba? Biz canımızı birbirimize adamışız. Gitme şu gariplerin üstüne. Gençliklerini haram etme.
8: Ben seven bir yüreği hançerlemem. Bu tertemiz aşkınızın arasına... bir Karaçalı gibi giremem.
9: Dilek Taşı bugün 16.15'te TV4'te.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.

lira değerinde Magnum Kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık

0: Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Hasbeşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte...
8: Ne diyor? Ay dilimin ucunda!
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
10: Ben!
11: Botanik!
10: Abaküs!
8: Kasa!
10: Marul!
8: Kumbara!
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara!
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşatıcının parfüm ritüelini tamamla.
15: Bu var ya bu.
16: Blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
16: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
1: Neydi bu?
2: Evet, bu ne?
1: Nedir bu?
2: Kukla mı?
3: Kuşları... Cadı.
1: Canavar.
3: Cadı
1: mı?
4: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
0: Eğlenceli cevaplar.
5: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
0: Kahkaha attıran görüntüler.
6: Var mı daha şey?
1: Bitti.
2: Bitti. Bay bay.
6: Tamam ben artık anladım. Üç gidersin.
0: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
7: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacak. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
13: Gerçekten onlara gülerdim.
14: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
15: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
16: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
17: Atlarla çalışıyorum.
18: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
19: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
0: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Doğ

0: kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: Cevap soruda final heyecanıyla devam ediyor ve finalde karşımda Gizem Küçük Emirler var. Gizem Hanım, kötü başladınız ama mükemmel götürdünüz ve finale kadar geldiğiniz bir yarışma oldu.
1: Evet, önceki programlarda çok dinlenip zinde gelip enerjik başlamıştım. Bugün aslında çok da uyuyamadığımı söyleyip böyle yorgun başladım. Hiçbir sebebi yok aslında. Ama bir şekilde daha az enerjik hissederek bugüne başladım ama şansım yaver gitti. Daha iyi konsantre olabildim herhalde ve buradayım.
0: Ya ilginçtir. Daha önceki yarışmalarda daha iyi performans ortaya koyup finali son ana kadar kovaladınız ve finale çıkamamıştınız. Şimdi pek de o sizi tatmin edecek bir performans olmamasına rağmen karşımda finalde oldunuz.
1: Arkadaşlarımın biraz daha az bilmesi diyelim.
0: Doğru, doğru. Peki sizi biraz daha eğer tanırsak, İstanbul'da yaşıyorsunuz değil mi?
1: Evet, İstanbul'da
0: ama
1: yaşıyorum.
0: Ama İzmitlisiniz.
1: İzmit Kocaeli'liyim.
0: Orada kaç yıl kaldınız? Ya da kaldınız mı, yaşadınız mı hiç?
1: 2008 yılına kadar, yani yaklaşık 18 yaşına kadar oradaydım. Üniversiteyi kazanmamla birlikte İstanbul serüvenim başladı. 10 yılı aşkındır da İstanbul'dayım.
0: Şu anda ne iş yaptığınızı da eğer hatırlatırsanız izleyicilerimize.
1: Özel sektörde insan kaynakları departmanlarında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. Dolayısıyla burada mülakata katılırken de onu söyledim. Hem masanın diğer tarafında olan hem de karşı tarafında olan, her iki tarafı da deneyimlemiş ve heyecanını kontrol altında tutabilen biriyim dedim ama tabii televizyon benim dünyamda çok farklı, çok yeni bir şey. Heyecanımı zapt etmeye çalışıyorum.
0: Şimdi yavaş yavaş finalin sorusuna geçelim isterseniz.
1: Lütfen.
0: Gönlünüzden geçen ne? Hangi başlık gelse daha iyi hissedersiniz kendinizi?
1: Moda olsa güzel olur. 4 yıl çalıştım çünkü. Direkt modanın birebir içinde. Tasarım olsa güzel olur. Seyahat ya da işte tatil beldeleri olabilir. Biraz daha böyle sosyal, hesap kitabın çok olmadığı bir final sorusu diliyorum.
0: Tatil beldelerini bilemediniz ama. Göcek diğerine Ölüdeniz
1: yazdınız.
0: Evet,
1: Göcek'i bilemedim. Önceki soruları bilmiştim. Ama Göcek unutmayacağım bir yer oldu bundan sonra.
0: Peki, gidelim o halde. Bakalım final sorumuzun konu başlığı ne? Güzeller güzeli İstanbul'u gezeceğiz şimdi. Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan İstanbul'un kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Marmara Denizi ve ortasında İstanbul Boğazı bulunmaktadır. İstanbul'da ormanlık alanların en önemlisi kentin 20 kilometre kuzeyindeki Belgrad Ormanı'dır. Marmara Denizi içinde İstanbul'a bağlı bulunan 9 ada vardır. Bunlardan Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kınalı ve Sedef adaları yerleşime açıktır. Bu adaların tamamı 16 kilometre kare yüz ölçümüne sahip olup boyu en uzun ada 5200 metre ile büyük adadır. İstanbul Boğazı'nın her iki kıyı arasındaki en yakın mesafesi 760 metredir. Riva Çayı, Küçük Su ve Göksu dereleri, Kağıthane ve Ali Bey dereleri İstanbul ilinin önemli akarsularıdır. İstanbul'un gölleri Terkos, Küçükçekmece ve Büyükçekmece Avrupa yakasındadır. Final sorumuz gelsin. İstanbul'a bağlı adalardan kaç tanesi yerleşime açık değildir? Süreniz başladı.

0: son 4 saniye. Tatil beldesi olsa iyi olur dediniz. Sizi adalara götürdüm.
1: Evet, keyifli bir yer geldi.
0: Gittiniz mi İsaydım adaları?
1: Gittim.
0: Gördünüz mü?
1: Büyük adaya gittim, Heybeli'ye gittim. İki adaya gittim.
0: İstanbul'un genelinde peki hiç böyle bir gezme, adeta bir turist gibi gezdiniz mi?
1: Aslında hiç gezmedim. Hatta yarışma sürecim hiç başlamadan bunu fark ettim. Yani turist gibi tarihi ve kültürel miraslarımızı gezdiğim zaman aralığı çok azmış. Bunu fark ettim. Daha çok tanımam gerektiğini fark ettim. Herhalde çalışarak ve okuyarak İstanbul'u bu zamana kadar geçirmişim.
0: Aslında tabii sizin gibi olan belki de milyonlarca İstanbul'da yaşayan vatandaşımız vardır. Yani yaşadığımız, bildiğimiz ve sürekli akışında olan bir hayat var. Fakat içinde yaşadığımız bu şehrin o kadar güzel yerleri var ki, az önce dediğim gibi yani başka bir yerden gelmiş, ilk defa İstanbul'a gelmiş gibi bir gezinti yapanlar çok belki de nadirdir. Oysa görülecek, gezilecek, merakla araştırılıp bakılacak olan çok çok güzel yerleri var. Saydığım yerlerde yine adalarda bunları içerisinde diyebiliriz. Şimdi Gizem Hanım, 5000 lira para ödülümüz var önümüzde. Eğer cevabınız doğru ise zaten parayı kazanacaksınız. Yarın tekrar bizimle birlikte olacaksınız. 20 saniye süre içerisinde bazı hesaplamalar yaptınız, bir şeyler yazdığınızı da gördüm. Ama cevap vermeme hakkını da kullanabilirsiniz ve 1000 lirayla yarın tekrar bizimle yarışmaya devam edebilirsiniz.
1: Çok yani emin olmaya yakınım aslında. Şöyle anlatabilirim. 9 tane ada olduğunu söylediniz, buna eminim. Saydığınız adaları tekrar gözden geçiriyorum. Hatta siz konuşurken de böyle parmak hesabı yapıp saymaya çalıştım burada.
0: Beraber sayalım.
1: Heybeli, Burgaz, Büyükada, Kınalıada ama bir tane daha vardı. Ne yazık ki onu şu an aklıma getiremiyorum. Olduğunu tahmin ederek bunu söylüyorum. S ile başlayan bir şey olabilir. Bir anımsıyorum ama ne yazık ki orada çok emin değilim. Hı hı. Bir cevap verdim. Bu 5 adada oturum olduğunu, yaşam olduğunu, diğer adalarda olmadığını düşünerek bir cevap verdim ama galiba riske gireceğim gibi duruyor.
0: Riske gireceğim mi dediniz, girmeyeceğim mi?
1: Gireceğim gibi duruyor.
0: Riske gireceğim gibi duruyor dediniz.
1: Hala emin değilim aslında. Bir 20 saniye daha verirseniz.
0: Şu anda net cevabı almak için kesin bir şekilde soruyorum size. Gizem Hanım. Final sorumuza cevap verecek misiniz?
1: Vereceğim.
0: Vereceğim diyorsunuz. Alkışlıyorum o halde. Daha cevabı görmedim. Ama riske girmek zaten aslında başarının en önemli anahtarlarından birisidir. Bu belki başarılı bir şekilde sonuçlanabilir. Ya da bir tecrübe olabilir. Her ikisinden de kazanım çıkabilir aslında. Görelim cevabınızı.
1: 4 diyorum.
0: 4 cevabını verdiniz. Hatırladığınız o ada isimlerinden 4'ünü saydınız. Bir ada daha vardı ama S ile başlayan, onu hatırlamıyorum demiştiniz.
1: Bir de anımsıyorum ya, adalara giderken sanki 5 sıralama, hani saatler yazar ya bindiğiniz istasyonda. Sanki 5 tane bir ada ismi anımsıyorum ama tabii yanlış da olabilir. Ama çok keyifli zaman geçirdim. Bu riski de almak istedim şu an.
0: Peki. O zaman Gizem Hanım için final sorumuzun doğru cevabını görelim. Acaba 5000 lira para ödülünü mü kazanacak, yoksa kendisine bugün veda mı edeceğiz? İşte cevap geliyor. 4 doğru cevap olacaktı. Tebrik ediyorum Gizem Hanım. 5000 lira kazandınız bizden. O son hatırlayamadınız. S ile başlayan dediğiniz Sedef Adası.
1: Tamam, süper, tamam. Benim artık unutamayacağım bir ada haline geldi.
0: Hiç gitmediniz değil mi oraya?
1: Hiç gitmemişim.
0: Tavsiye ederim. Giderseniz eğer, orada çok güzel yerler vardır.

0: nefistir. Hem yeme içme konusunda da çok güzel restoranlar da vardır. Tavsiye ederim Sedef Adası'na da gidip görmenizi.
1: Çok teşekkürler.
0: Tebrik ediyorum bir kez daha. Hem 5000 lira kazandınız hem de yarın bizimle tekrar birliktesiniz. Yani yarın bir finalistimiz olacak ama bununla birlikte 3 yarışmacımıza veda edeceğiz. Yine çok kritik bir heyecan, çok kritik bir bölüm bizleri bekliyor. Görüşmek üzere. Cevap.

pırıl pırıl bir deniz, mavi bayraklı koylar, Akdeniz'le Ege Denizi'ni buluşturan bir akvaryum cenneti. Burası zeytin ağaçlarının diyarı, Muğla'nın şirin ilçesi Datça. Datça için 3 B'si ile ünlü derler. Balı, bademi ve balığı. Datça'nın bitki zenginliği ise antik çağlardan beri biliniyor. Knidos'un bir tıp merkezi olmasında bu özelliğinin de önemli bir rolü bulunuyor. İklim özellikleri flora zenginliğinin başlıca nedeni. Datça florası denilince akla öncelikle badem geliyor. İster baharın çağla bademi, isterse sonrasının badem içi düşünülsün fark etmiyor. Datça'nın bademi her ikisinde de söz sahibi. Ege bölgesinin incisi 13. yüzyılda Menteşe Beyliği'ne bağlanmış. 15. yüzyılda ise Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına katılmış ve adı Datça olmuş. Son Osmanlı padişahlarından Sultan Reşat döneminde Datça adı Reşadiye olmuş, Cumhuriyet'le birlikte ise tekrar Datça'ya dönüştürülmüş. Zeytinyağı, suyunu, rüzgarını aldığı her bölgede farklı lezzetler ediniyor. Datça'nın sarıdan yeşile dönüşen altın sarısı zeytinyağının lezzeti de buradan geliyor olsa gerek. Mitolojide bile kendine yer bulan, her alanda farklı şekillerde kullanılan zeytin ve zeytin ağacı şifa kaynağı olmasıyla bilinir. Zeytin ağacı ağır ve zahmetli büyümesine karşın uzun ömürlü ve dayanıklı bir ağaçtır. Bu nedenle zeytin ağacının adı mitolojide ve botanikte ölümsüz ağaçtır. Zeytin ağacı derken Hititleri, Yunanları, Romalıları, İsa'nın havarilerini, Türklerin Anadolu'ya gelişini gören, Pir Sultan'ı, Karacaoğlan'ı bilen ölümsüz bir ağaçtan söz ediyoruz. Datça'ya yolunuz düşerse eski Datça'yı da mutlaka görmelisiniz. Adının eski Datça olduğuna bakmayın. Datça'nın merkezdeki 3 mahallesinden en düzenlisi ve son yılların gözde mekanlarının yer aldığı bir yer. Sokaklarında gezerken kendinizi tarihin atmosferine kaptırıyorsunuz. Eski Datça, taş evleri, dar sokakları ve otantik havasıyla sizi adeta geçmişte bir yolculuğa çıkarıyor.

bırakan. Mavi ile yeşilin muhteşem uyumuna ev sahipliği yapan. Burası İzmir'in güzel ilçesi Urla. Türkiye'nin Toskana'sı diye anılıyor Urla. Etkileyici doğası, gizli kalmış koyları, plajları, sanat kokan sokakları, tarihi köyleri, balık restoranlarının süslediği ve renkli teknelerin demirlediği iskelesi, üzüm bağları, pazarları, müzeleri, muhteşem manzaralar sunan tepeleri ve çok daha fazlasıyla Urla, mavi ve yeşilin her tonuyla insana huzur veren bir ilçe. İlçenin ismini nereden aldığına dair çeşitli rivayetler bulunmakta. Halk dilinde Latince ve Rumca bataklık, sazlık anlamına gelen Urla kelimesinden ve Osmanlı Padişahı Mehmet Çelebi'nin komutanlarından İbrahim Bey'in sefere çıkarken

ve dizelere şöyle dökmüştür. Diyelim oturmuş yazıyorum. Birden duruyor kalem. Bir görüntü ak kağıtlarda. Ev ev, sokak sokak. Yine Urla oluyor konum. 40 kilometrelik sahil şeridinin pırıl pırıl denizin mavisiyle buluştuğu, doğanın bütün cömertliğini sergilediği, tarihin halen soluyan kalıntılarının eşlik ettiği Ege'nin muhteşem bir köşesi. Susuz Yaz'ın, tütün zamanının yaratıcısı Necati Cumalı'nın, Nobel ödüllü şair Yorgo Seferis'in, sanatçı Tanju Okan'ın vazgeçemediği, iz bıraktığı topraklar. Yolu İzmir'e düşenlerin görmeden geçmemesi gereken, her köşesinde yeni keşiflere tanık olunacak Urla, unutulmayacak bir ziyaretin kapısını açık tutuyor.

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi rotaların bugünkü bölümünde Şile'deyiz. Şile Kalesi'ni, Fener'ini ve pek çok yerini, detaylarını gezdikten sonra yolculuğumuz Şile beziyle sona erecek. Ancak tabii ki her zaman olduğu gibi Şile'yi de rivayetler, efsaneler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Şile'de insan yerleşimleri tarih öncesine kadar gidiyor. Ancak kentleşme serüveni M.Ö. 8. yüzyılda, yani günümüzden neredeyse 2800 yıl önce başlıyor. Bu serüveni başlatan da Ege'de büyük kentler kurmuş Miletliler. Miletliler yaklaşık 3000 yıl kadar önce, M.Ö. binlerde Yunanistan Anak arasından gelip Ege bölgesine yerleşiyorlar. Ve orada 12 büyük kent kuruyorlar. İşte bu kentleri kurduktan sonra da İyon Rönesansı denilen bir yenileşme ve felsefenin de doğduğu bir kültür hareketine başlıyorlar. Bütün bunların kaynağı da onların denizci milleti olması ve bu işten çok para kazanıyor olmaları. Peki bu parayı nasıl kazanmışlar? Bir kere bulundukları coğrafya, Ege coğrafyası muhteşem bir yer. Ancak asıl önemlisi milletliler Karadeniz'den Akdeniz'e kadar koloniler kuruyorlar. Ve kurdukları bu kolonilerden

Hemen arkamda Karadeniz. Karadeniz tarih boyunca denizcilerin korkulu rüyası ola gelmiş. Hatta bir dönem ona misafir sevmez deniz adı verilmiş. Ve işte bu engin denizde sığınacak limanlara fazlasıyla ihtiyaç varmış. Karadeniz kıyılarında pek de öyle liman yoktur. Az sayıdadır. Bunlar da çok kıymetlidir. İçeriye girinti yapan koylar ideal limanlardır. İşte bunlardan biri de Şile'dir. Bir tarafında çıkan bir burun, diğer taraftaki kayalıklarla korunaklı bir liman haline gelmiş ve bu da onu antik dünyadaki o gemicilerin, o milletlerin gözdesi haline getirmiş. Milletlerle başlayan serüveni daha sonra istilalarla, başka halklarla devam etmiş. Yunanlılar da buraya gelmişler ve işte burada Yunanlılar bu limanı o denizcilikleri için fazlasıyla kullanmışlar. Ancak Yunanlılar ilginç bir şey yapmış. Karadeniz'e verdikleri isim bambaşka. Misafirperver deniz demişler, misafirsever deniz demişler. Bunu yapmalarının bir amacı var. Bunu sıkça yapıyor aslında Yunanlılar. Mitolojide de bunu kullanıyorlar. Tersine telkin. Var olanın tersini söyleyerek belki de onun gönlünü almak istediler. Onu bu telkinle biraz daha uslandırmaya çalıştılar. Ama anlaşılan beyhude bir çaba. Bu güzel havada bile Karadeniz yine dalgalarını Şile kıyılarına vurmaya devam ediyor.

Sadece Yunanlılar değil, aynı şekilde burada koloni kuranlardan biri de Cenevizlilerdir. Milletlerden yüzyıllar sonra 11-12. yüzyılda onlar da Cenova'dan yola çıkıp Akdeniz'de ve Karadeniz'de koloniler kurdular. Niyetleri milletlerle benzerdi. Onlar da bu kolonilerden kazandıkları paralarla kendi zenginliklerini arttırmaya çabaladılar. Ve işte onların Karadeniz'de kurdukları en önemli kalelerden biri hemen arkamda yükseliyor. Aslında kale demek pek de doğru değil. Bir gözetleme kulesi. Ona daha sonra yakından bakacağız ama Cenevizliler demişken Galata'dan bahsetmeden geçmek olmaz. Cenova'dan yola çıkıyorlar ama Cenova ana üstleri olmasına rağmen onların ikinci ana merkezleri İstanbul Galata bölgesi olmuş. Orayı da surlarla çevirmişler ve işte Karadeniz'deki, Marmara'daki ve Ege'nin yakın bölgelerindeki yerleri oradan kontrol etmişler. Orayı ana üs olarak kullanmışlar. Oradan yola çıkan Cenevizliler Karadeniz boyunca Amasra, Şile gibi yerlerde kaleler inşa etmişler ve ticaretlerini güvence altına almışlar.

Tarih boyunca Şile ve çevresinde çok önemli olaylar yaşanmış. Bunlardan da en önemlilerinden biri 10 binlerin dönüşünde buraya gelen işte o Yunanlı asker.

yine Anabasis adlı kitaptan öğreniyoruz. Ama Şile çevresinde önemli bazı kaya oluşumları var. İşte onlar da mağaralar. Ve işte bu mağaralarda da sıra dışı bazı olaylar yaşanmış. Onların da en önemlisi milattan sonra 3. yüzyıl Hristiyanlık yavaş yavaş Anadolu topraklarına ve Bizans'a doğru yayılmaya başlıyor. Bizanslılar yeni yeni tanıştıkları bu dine önemli ölçüde katılıyorlar. Ancak İmparator Diyoklesiyon bundan çok hoşlanmıyor. Ve ceza olarak da yüzlerce, binlerce Hristiyan olmuş kendi halkını katlediyor. İşte bu katliamdan kurtulmak isteyen o Hristiyanlar Şile ve çevresindeki mağaralara saklanıyorlar. Canlarını böyle kurtarabiliyorlar. Ve tarih bize diyor ki sonradan Hristiyanlığa geçmiş ve Hristiyanlığı kabul etmiş Bizans halkının en büyük katliamlara uğradığı dönem Diyoklesiyon dönemidir diyor. Ve İmparator Diyoklesiyon bütün bu katliamlardan sonra tahtından feragat eder, emekli olur ve bugün Hırvatistan sınırları içindeki Split'e yerleşir. Orada bir saray yaptırır, denizde sıfır, kayalıkların üstünde. Ancak daha önce yaptığı bu katliamlar belki de rüyasına girer ve o sarayından kayalıklara kendini atarak intihar eder. Ardından mezarı o sarayın olduğu yere yapılır. Ama gelin görün ki tarih çok ironiktir. O mezarın olduğu yerde bugün kocaman bir Hristiyan katedrali yükseliyor.

Şile Limanı'nın bir tarafında yer alan kayalıklar hala heybetleriyle göz kamaştırıyorlar. Ve Şile'nin de en güzel fotoğrafik manzaralarını oluşturuyorlar. Bunlara geçmişte Rumların verdiği bir takım isimler var. Aya Anna ya da Pera Aya Anna gibi isimlerle anılıyor. 5-6 tane böyle kaya var ve en yüksek olan Aya Anna olarak anılan 30 metrelik kaya bloğu. Onun yanında ise 25 metre yüksekliğinde olan ve daha geniş alana yayılmış olan bir kütle dağı var. Oraya ise Castro adı verilmiş. Castro kale demek aslında. Bunun da sebebi çok açık. Hemen üstünde yükselen gözetleme kulesi. Dilerseniz bir zamanlar Cenevizlerin inşa ettiği söylenen bu kaleye yakından bir bakıp tarihini şöyle bir inceleyelim.

ve onun için de en uygun yere kale inşa ederler. Ardından gelen herkes o kaleye eklemeler çıkarmaları yaparak yaşatır. İşte bu da o tür kalelerden biri. Bizanslar burayı sürgün yeri olarak kullanmışlar. Hatta Prens Alexios, bir Bizans prensi buraya gözleri kör edilerek sürgüne gönderilmiş. Daha sonra Cenevizler de burayı muhtemelen kullandılar. Az önce anlattığım ticaret yollarını güvence altına alabilmek için. Bir de kalenin surlarının kulesinin dışında sarnıcı bulunuyor. Doğal olarak o tip bir yerde, bu kadar yüksek bir yerde suyu elde edemezsiniz. Onun için de bu tip yerlere genellikle sarnıçlar açılır ve buraya yağmur suyu toplanır. Yağmur suyu yetmediği dönemlerde ise muhtemeldir ki taşıma suyla takviye edilirdi. Dediğim gibi bu kalenin tarihini çok da iyi bilmesek de bazı hikayeler kırıntılar olarak günümüze kadar ulaşmışlar. Ama bu kalenin yapımında kullanılan önce beyaz daha sonra renk değiştiren taş çok yakınlardaki Ahmetli köyünden getirilmiş. Ve onlarla bu kale hem restore edilmiş hem de geçmişte belki de yine de aynı ocaktan getirilmiş taşlarla yapılmış olabilir.

Şile ve çevresindeki mağaralardan az önce bahsetmiştim. Özellikle Hristiyanlığın yayıldığı dönemlerde Hristiyan olanların canlarını kurtarmak için bu mağaralara sığındığını söylemiştim. Ancak Şile'deki mağaraların hikayesi hiç bitmiyor. Merkezde yer alan Feneraltı Mağarası'nın hemen yanındayım. Oraya sadece denizden ulaşabiliyorsunuz. O mağaraya bugün Feneraltı deniyor. Bir ismi de Fusa Mağarası. Ama işin ilginç yanı bambaşka. Mitoloji, efsaneler ya da hikayeler, halk hikayeleri hiç yerinde durmazlar. Çağlar boyu değişir, dönüşür, insanlar onlara bir şeyler eklerler ve yollarına bu şekilde devam eder bu hikayeler, bu efsaneler. İşte onlardan biri de altın postu bulmak için Gürcistan'a, Kolkis'e giden Argonotların hikayesidir. O hikayede Yunanistan'dan yola çıkıp Gürcistan'a gidip altın postu alıp ülkesine dönen komutan Jason'ın hikayesi anlatılır. Ve işte o hikayede her ne kadar orijinalinde geçmiyor olsa da bugün Şile'nin ve Şile ile ilgili pek çok metinin en önemli konularından biri olarak karşımıza bu mağara çıkar ve işte bu mağaraya Argonotların gelip sığındığı anlatılır. Dedim ya, orijinal metinde böyle bir şey yok ama buna rağmen işte bu efsaneler daha sonraki dönemde eklemelerle, çıkarmalarla günümüze bambaşka şekilde ulaşıyor. Feneraltı Mağarası da bunun iyi bir örneği. Feneraltı demişken ismini aldığı Fener, Şile'nin yine en güzel fotoğraf veren yerlerinden biri. Dilerseniz buradan Fener'e çıkalım ve onun hikayesine yakından bir bakalım.

Şile isminin kökeniyle ilgili bir teori daha var. O da hemen yanında cılız da olsa akmaya devam eden Fisilis Deresi. İşte bu derenin ismi Şile'ye dönüşmüş diyorlar. Biz de şimdi o dereyi geçip Fener'e doğru yolumuza devam ediyoruz.

Ülkemizde bulunan 350'nin üzerindeki deniz fenerinin en önemlilerinden biri kuşkusuz Şile Deniz Feneri'dir. Sadece ülkemiz için değil, dünyada da etkin olarak görev yapan en büyük ikinci fener olarak literatüre geçmiş. Denizden 60 metre yüksekliğinde 100 santimden daha kalın duvarları var ve 72 basamakla yukarıya çıkıyorsunuz. İşin ilginç yanı burayı yapan

olanlar Fransızlar. Fransız Fenerler İdaresi 1859'da burayı inşa ediyor. Öncesinde 1856'daki Kırım Savaşı'nı bahane ederek de ülkemizde pek çok bu tip fener inşa edilmiş. İşte bu da 1859 yılında yapılıyor. Ancak ben bambaşka bir şey söyleyeceğim. İşin çok ilginç bir yanı var. Özellikle o tarihlerde 19. yüzyılda Almanlar ve Fransızlar ülkemizde bolca demir yolu, liman, tren garı ve deniz feneri inşa ediyor. Dikkat edin, hepsi ulaşımla ilgili. Bunun çok önemli bir sebebi var. 19. yüzyıl kapitalizmin yükseldiği yüzyıl ve o dönemde Batı ham maddeye ihtiyaç duyuyor. İşte o ham maddeyi de bizim gibi ülkelerden getirmek için gemilerin ve trenlerin sağlıklı işlemesi gerekiyor. İşte bu nedenle de o dönemde ülkemize giren dış yatırımın %70'i deniz fenerlerine, tren yollarına ve garlara harcanıyor. Hal böyle olunca da rahatlıkla buradaki malları alıp ülkelerine götürüyorlar ve orada mamul hale getirip çok daha fazla fiyata, belki de bizim gibi ülkelere geri satıyorlardı.

Şile Deniz Feneri'nin mimarisi ve taş işçiliği Türk mühendisler, Türk mimarlar tarafından tasarlanmış ve ortaya işte bu heybetli fener çıkmış. İçerinin metal aksamı ve özellikle de o kristal mercek sistemi Paris'te üretilip burada yerine monte edilmiş. Ve işte o mercek sistemi sayesinde de 56 kilometre ileriden ışığı görülebiliyor. Bu arada rengi çok ilginçtir. Siyah beyaza boyanmıştır. Bunun önemli bir nedeni var. Beyaz renk sayesinde fener geceleri, siyah renk sayesinde de gündüzleri kolaylıkla fark edilebiliyor. Ve bir zamanlar fitil sistemiyle olan bu ışıklandırma daha sonra elektrikle birlikte daha otomatik hale geliyor. Ve işte o bir zamanlar kullanılmış olan materyaller daha sonra fenerin girişinde bir küçük müzede sergilenmeye başlamış. Burası özellikle yaz aylarında ziyarete açık ve o eski aksamı, tertibatı burada görme şansını bulabiliyorsunuz.

Arkamda gördüğünüz kayaların dibinde bir su kaynağı var. Ve burada belki de yüzyıllar boyunca su çıkmaya devam ediyor. İşte böylesi bir oluşumu gören halk da buraya bir hikaye yakıştırmış. Ne kadar gerçek, ne kadar değil. Buraya ağlayan kaya diyorlar. Ve...

Arkamda gördüğünüz kayaların dibinde bir su kaynağı var. Ve burada belki de yüzyıllar boyunca su çıkmaya devam ediyor. İşte böylesi bir oluşumu gören halk da buraya bir hikaye yakıştırmış. Ne kadar gerçek, ne kadar değil. Buraya Ağlayan Kaya diyorlar. Beyiktaş'tayız. Yine Şile'nin en zengin adamlarından biri Dimitri Ağa. Ve işte Dimitri Ağa'nın dünyalar güzeli bir kızı var, Eftalya. Dimitri Ağa'nın konağının çevresindeki çiftliklerinde çiftçilik yapmakta olan, çobanlık yapmakta olan bir de yanaşma var. Adı Mehmet. Annesiyle birlikte ağanın hizmetindeler. Ve bir gün Eftalya ile Mehmet karşılaşırlar ve abayı yakarlar. Gizli gizli buluşurlar. Ancak bunu duyunca Dimitri Ağa annesiyle birlikte Mehmet'i çiftliğinden kovar. Daha sonra gizlice buluşur Mehmet Eftalya ile. İşte buluştukları yer bu kayaların üstüdür. Ve burada kavuşamayacaklarını anladıkları için gözyaşı dökerler. O döktükleri gözyaşı burada pınar olmuştur.

Sonunda da bu dünyada madem buluşamadık, öte dünyada buluşalım deyip el ele tutuşup bu kayalıklardan kendilerini attıkları rivayet edilir. Bu halk arasında anlatılan bir efsanedir. Ama gerçek olan bir şey vardır ki kayaların altından çıkan bu su kaynağı. Ve işte buraya kutsallık atfeden insanlar da gelip buraya ağaçlara çaput bağlıyorlar ve beyhude olarak buradan medet umuyorlar.

Şile deyince pek çoğumuzun aklına kuşkusuz Şile bezi gelir. Burası bir kumaşa adını vermiş bir yerleşim. Sebebi de burada üretiliyor olması. Çok özel tekniklerle yapılıyor. Pamuklu iplikler önce tezgahlarda dokunuyor ve ardından bunlar deniz suyuyla yıkanıyor. Ve karbonat, kireç kaymağı karıştırılarak oluşturulan bu beyazlatma işleminden sonra yine deniz suyunda çırpılarak iyice yıkanıp kurumaya bırakılıyor. İşte bütün sırrı bu ve bürümcüklü oluyor. Bu nedenle de ütülemeye gerek olmuyor ama asıl özelliği doğal olması ve nefes alması. Bu nedenle de terletmiyor. Bu tip özellikler Şile bezini hem özel hem de kıymetli kılmış. Burada da her yıl Şile bezi festivali yapılıyor ve bununla ilgili Şile bezi ile ilgili pek çok dükkanda da ürünler satışa sunulmuş durumda. Buraya geldiğinizde de mutlaka Şile bezinden bir kıyafet, bir gömlek gibi şeyler almanızda fayda var. Hem fiyatları burada uygun hem de kalite garantisi var.

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
1: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geliyor.

0: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
1: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
2: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
1: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Haydi gel, haydi gel içelim.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Express içelim.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın,

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
2: Armut piş ağzıma düş.
4: Dört arkadaşımızla birlikte...
2: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
4: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
5: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
4: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
6: Ben.
7: Botanik, abaküs,
8: kasa,
9: marul.
2: Kumbara.
4: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
10: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
11: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
12: Nasıl mı?
13: Zaman kaybetmek yok.
14: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
15: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
16: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
17: Şoka gidelim.
18: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
19: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
20: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
21: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
22: Siparişiniz
23: ve Pepsi'niz.
0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter.

Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank. Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
12: Sen bakma göründüğümüze, bu iki yiğidimiz olmasa encamımız kötü. Dükkan açmaya bile yetmeyiz.
13: Kal sağlıcakla Ezo kızım. Gayrı çok kalıcı değilsin amca evinde. Abin Ezo kızı alıyormuş, doğru mu?
14: Doğru, evet.
12: Desene şenlik başladı.
15: Bende suç yok. Her şeyi Uncuoğlu Reşat yaptırdı.
16: Vatan borcu namus borcudur Ali oğlum. Yolun açık olsun.
17: Ben seni sana emanet ederim Ezo.
18: Haberi dün akşam geldi şubeye.
16: Ocağımızda sizler namımızı sürdürecek kıvamdasınız.
19: Varsın herkes bizi nikahlı bilsin. Sen benim dünya ve ahiret bacımsın.
20: Yazık oldu Ali'ye Cumali Baba.
12: Hem de ne türlü yazık.
20: Benim bile yaşadığıma inanasım gelmez.
12: Otur hele. Önce bir karnını doyur. Serseme döndük. Ne yapacağımızı bilemedik.
21: Beni bana emanet ettiğin halde inanmazsın.
22: Ezogelin bugün 18'de TV4'te.
23: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
24: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
25: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
26: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
27: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
25: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
24: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Şoka gidelim!
5: Faber-Castell, Pritt ve Rotring ürünleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
6: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
7: Gününün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
8: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
7: Türev da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
8: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
7: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz. Güzel bir gün, iyi bir gün, enerjisi gayet yerinde. Böyle bugün benim memleketlere doğru uzanacağız, Ege'ye doğru gideceğiz. Artık programımızda daha çok ülkemizin, yörelerinin yemeklerini sizlere ulaştıracağız efendim. Neler yaptık daha önce? Diyarbakır'dan yaptık, Sivas'tan yaptık. Tuna ablayla birlikte ülkemizin her yerine uzandık. Bugün de sevgili Ayşe Nil Dinler'le birlikte böyle Ayvalık'a, işte Ege'ye doğru gideceğiz. Pratik, hafif, lezzetli Ege yemekleri birazdan sizlerle buluşacak. Ayşe abla gelmeden neler varmış, ben ne yapacakmışız bugün, size böyle kısaca bir özet geçeyim. Domat bastı yapacağız. Yeşil domatla da olur. Yani domates de demek istiyorum. Ama bizim hakikaten Ege'de domat domat diye pazarlarda bağırılır. Kırmızı domatesle de olur. Biz bugün kırmızı domatesle yapacağız. Çünkü yeşil bulmak bir tık daha zor oluyor. Çok güzel kereviz var tabii ki. Meşhur güzel sebzelerimizden. Ama portakallı yemeğini değil çorbasını yapacağız. Son olarak da Midilli'den böyle Ayvalık'a göç etmiş çok güzel bir köftemiz olacak. Ada köftesi. O zaman lafı uzatmıyorum ve Ayşe ablayı mutfağıma davet ediyorum. Nasılsınız? İyi misin?
1: İyiyim. Sen nasılsın? Ben seni gördüm, daha iyi oldum.
0: Evet, bugün böyle keyifli, benim böyle memleketime doğru uzanacağız. Güzel yemekler
1: harika
0: çıkaracağız
1: seninle. Sen de Ayvalıklı mısın?
0: Ben Aydınlıyım. Aydınlıyım ama evet, yakın biliyorsun. Yakın. İşte evet, kerevizi, domat bastı keza. Ama ada köftesi bir tık daha farklı, ayrılıyor. Evet. Evet. Sen neler söylemek istersin yemeklerimizle ilgili bugünkü?
1: Hep genel olarak yaptığımız, bizim evde çok severek yediğimiz yemekler. Dediğin gibi seni de dinliyordum. Hani yeşil domatesle de yapıyoruz. Onun farkını da anlatırız yeşil domatesle yapmak isteyenlere.
0: O da bir tık daha ekşili oluyor, evet.
1: Portakal suyu birazcık daha sonradan mutfağımıza giren ama hepimizin sevdiği bir şey olduğu için.
0: Kerevizle değil mi?
1: Birlikte.
0: Çok yakışıyor ama.
1: Evet, evet, öyle bir narenciye tadı da kerevizin tadını yükselttiği için öyle bir tarif değişik yaptık, bir tarif yapalım. Evet.
0: Ama dedik, çorba efendim, söylediğim gibi yemeği değil çorbasını yapıyoruz ve ada köfte.
1: Ada köftesi.
0: O zaman ilk olarak domat bastımızı yapalım. Seni böyle malzemelerin yanına doğru alayım.
1: Çok güzel.
0: Ayşe abla mı diyeyim, Nil abla mı diyeyim, Ayşe Nil mi diyeyim, ne diyeyim?
1: Nasıl istersen öyle diyebilirsin.
0: Daha çok neler?
1: Ayşe'yi kullanıyorum
0: Ayşe
1: daha çok.
0: Yani ben de şimdi seninle o zaman paylaşayım. Eğer bir gün bir kızım olmak bana nasip olursa adını Ayşe koyacağım.
1: İnşallah.
0: Buradan herkese söylüyorum.
1: İnşallah.
0: Hakikaten
1: çok doğru bir şey. Ben de Ayşe ismini tercih ediyorum. Herkes
0: çok
1: daha
0: severim,
1: modern olduğu için tipime bakıp Nil demek istiyorlar.
0: Yok,
1: genelde. Hani
0: Ayşe
1: onu yakıştırıyorlar. Ama evlerden köşe kızlardan Ayşe alınırmış. Dolayısıyla kızının adını Ayşe koyman süper.
0: Benim anneanneciğim, çok severdim anneannemi. Anneannemin adı. Aynı zamanda ben de böyle eski isimleri Zeynep, Ayşe, Leyla çok daha hoşuma gider.
1: Anneannemi de
0: gider.
1: Buradan Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Nur içinde
0: yatsın. Ölmüşlerimize evet Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsınlar. O zaman efendim burada domat bastığımızın malzemeleri var. Ekranda da verecek şimdi arkadaşlarım. Ben de malzeme listesini sizlere okuyayım. 4-5 adet yeşil domatesimiz var, 1 adet kuru soğan, 1 kahve fincanı pirinç, 1 adet yeşil köy biberi, 1 adet kapya biber, 1 adet kırmızı domates, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, Ege yemekleri olunca zeytinyağı olmadan olmaz, 1,5 tatlı kaşığı tuzumuz var, 1 tatlı kaşığı toz şeker, yarım yemek kaşığı kuru nanemiz var. Evet.
1: Şimdi yeşil domates olarak saydık ya,
0: evet,
1: aslında şimdi kırmızı domatesle yapacağız.
0: Aa, yeşil domates söyledim ben. Evet, evet, yeşille de kırmızıyla da olur dedik ya. Evet, seyircilerimize söyleyelim tekrar efendim. Yeşille de olur, kırmızıyla da olur. Ama hakikaten yeşil domates nedir zaten? Olgunlaşmamıştır domates. Daha dalından olgunlaşmadan topladığımız biraz daha ekşi olan onunla da olur, bununla da olur.
1: Evet,
0: neyi bulursak. O biraz daha ekşili mi oluyor Ayşe?
1: Daha ekşi oluyor.
0: Evet.
1: Ama domates zaten asidik olduğu için ekşi oluyor. Onun için mutlaka şeker kullanıyoruz.

0: kullanmak lazım.
1: O dengeyi
0: domatesli soslarda, domatesin girdiği her yemekte bir tutam şeker kullanmak lazım
1: o
0: zaten.
1: O asit dengesini ayarlamak için. Evet. Buyurunuz efendim. Tezgah sizin ne aradınız?
0: Hemen bir bıçak alayım.
1: Hemen vereyim şöyle.
0: Şöyle soğanımı doğrayarak başlayayım öncelikli olarak.
1: Evet. Bu arada hani yeşil domat bastı ya da kırmızı domat bastı aslında tam bir anne yemeği bence.
0: Evet,
1: doğru mu?
0: Doğrudur.
1: Evet ama isim olarak belki böyle çok bilinmiyor. O yüzden de hani olabilir seyircilerimiz ama hakikaten bir anne yemeğidir. Gayet lezzetli ve sağlıklı zeytinyağlı bir Ege yemeğidir.
0: Evet gerçekten öyledir. Yani zaten zeytinyağlılar bizim memlekette sıcak sıcak yenir dolaba girmeden.
1: Oh ya bunu söyleyen biri çıktı sonunda.
0: Soğutulmadan sıcak sıcak
1: yenir. Bizim için ana yemektir çünkü. Yani sen nerelisin?
0: Aslında benim anne tarafım Ayvalıklı.
1: Ayvalıklı. Onlar... Hakikaten sıcak sıcak. Sıcak yenir yani.
0: Sıcak sıcak. Evet. Mesela kabak çiçeği dolması yaparlar. Aha. Daha yani ateşten iner zeytinyağlıdır. Böyle bol fıstıklı üzümlü yapılır. O bile şey yenir. Sıcak yenir yani. Soğutulmaz.
1: O ayçiçeği dolması da ayçiçeği dolması değil kabak dolmasını. Kabak çiçeği dolması dedik değil mi?
0: Evet.
1: Soğan acı mıymış?
0: Soğan acıymış. Gözlerimi yaşarttı.
1: İşte efendim bir püf noktası soğanınızı suda biraz bekletiyorsunuz doğramadan önce o acılığını alıyor. Böyle yapsak daha iyi olur diyelim seyircilerimize.
0: Evet evet diyelim.
1: Evet.
0: Ben devam ediyorum.
1: Şimdi kapya biberimiz.
0: Kapya biberimiz var. Evet. Önce onun bir içini
1: ben kapya
0: çıkartalım.
1: Biber hakikaten severim. Közlenmiş, o turşusunu da severim. Közleyip yemeği de severim. Mesela bizim evde şöyle yapılır. Ne zaman evde bamya pişiyorsa mutlaka kapya biber de fırında közlenir. Ve bamya yemeğinin yanında, ekşili bamya yemeğinin yanında
0: öyle mi?
1: Kapya biber yenir. Evet.
0: Ay bamyaya bayılırım.
1: Sever
0: en sevdiğim yemeklerden biridir. Evet, zeytinyağlı olacak ama bamya benim
1: yok,
0: için.
1: Yok, biz zaten etli metli yapmıyoruz.
0: Tabii.
1: Eti ayrı yiyoruz. Zeytinyağlılar şeysiz, etsiz yapılıyor.
0: Etsiz yapılıyor.
1: Bizde. Evet,
0: tabii,
1: evet.
0: Tabii.
1: Yani benim annemin mutfağında öyle, ben de öyle öğrendim.
0: Kapya biberi de ekledim, küp küp doğradım. Aynı şekilde bir tane köy biberimiz var. Aynı şekilde doğrayacağım onu da, ekleyeceğim.
1: Yani, sevgili seyircilerimize söylemek istiyorum. Ayşe ablanın vücut dilini hissediyor musun? Sanki yemek yaparken dans ediyor gibi.
0: Çok
1: böyle
0: seviyorum.
1: Böyle söyleyen oldu mu daha önce?
0: Hayır, çok seviyorum yemek yapmayı.
1: Böyle bir ahenkle yani. Hani.
0: Bayılırım. Yani evet. Gerçekten en sevdiğim şeylerden birisi. Kendimi çok iyi hissediyorum. Zaten Tuğçe'ciğim ben başka bir iş yaparken... Şef oldum ve mutfakta çalışmaya başladım.
1: Aşçı oldum. Bu hikayeyi dinleyelim.
0: Evet. Yani çok sevdiğim için ben bir parça peçete alacağım. Çünkü bak soğanlar beni ağlattı.
1: Bayağı yaktı.
0: Evet evet bu şey oldu. Hikayemi de anlatırken sanki hani bırakmamış gibi.
1: Yakın girin, yakın girin arkadaşlar. Yakın girin şu anda Tuğçe'nin mutfağında gözyaşları sel oldu. Bir yere göre alt KC'de şef Ayşe Nil dinler neden ağladı? Öyledir ya.
0: Evet evet.
1: Reality şovlarda.
0: Tamamen soğanlar yüzünden.
1: Evet.
0: Yoksa bu.
1: Biz ağlatmıyoruz
0: bu
1: yoksa.
0: Bu hikayenin içinde aşk var. Mutfakta yemek var. Soğan da ağlatsa bile bu gözyaşları tatlı gözyaşları.
1: Kadıncağız bayağı ağladı yani.
0: Olsun. Olsun. Ha. Ben alışkın böyle şeylere.
1: Ne için soğan aldın İrem? Kadının gözleri yandı. Ağladı hüngür hüngür.
0: Ben hızlı hızlı bir an önce ilk yemeğimizi koymak için heyecanlanıyorum.
1: Evet.
0: Onun için hızlı hızlı doğrayayım. Yeşil biberleri de ekleyeyim.
1: Tamam.
0: Güzelce ayıkladım, doğradım. Yağını da koyayım.
1: Zeytinyağı. Öyle sızma zeytinyağı değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet süper. Ve hatta pirincini de ilave edeyim arkadaşlar onu da yıkamışlardı. Kavuracağız çünkü şimdi.
1: Evet.
0: Senden ricam onu neyse. Koyalım ben domatesleri doğrayayım.
1: Tamam
0: aslında,
1: efendim.
0: Mu?
1: Şimdi şöyle bir tekrar tenceremi sallayayım. Domat bastı yapıyoruz dedik ama kırmızı domatesten yapıyoruz. Yine tekrarlayayım yeşil domatesle de olur. Sen doğrayabilirsin.
0: Doğruyorum.
1: Ayşe ablacığım ben bir seyircilerimize tekrar anlatayım istedim. Aslında çok bildiğimiz bir anne yemeğidir ama işte püf noktalarını daha lezzetli olmasını Şef Ayşe abladan dinliyoruz
0: şimdi
1: zaten.
0: Bu domat pastı yapılırken özellikle kabuğu ayıklanmaz domatesin. Kabuğuyla birlikte yapılır ki o lezzet verir. Zaten eriyecek yani iyice güzelce pişince. O yüzden soymuyorum.
1: Kabuklarını şimdi soymuyoruz. Evet, ilk ne yaptık? Güzelce işte soğanlarımızı yemeklik doğradık. Burnuaz. Bunu da yeni öğrendim. Ben de burnuaz, yemeklik doğramanın Fransızca adı burnuaz.
0: Evet, burnuaz.
1: Evet, o yüzden sürekli her programda satıyorum bunu. Burnuaz şekilde yemeklik, yani soğanlarımızı doğradık. Zeytinyağı

0: tereyağımızı koyduk. Kapya biberlerimizi ekledik. Yeşil biberlerimizi koyduk ve içine pirincimizi de ilave ettik. Şimdi ben ocağa aldım çünkü kavurarak yaptığımız bir yemek. Bu ocakta kavrulurken, kavrulmaya başlarken Ayşe abla da ne yapıyor? Domatesleri kabuklarıyla beraber küp küp diyebileceğimiz bir şekilde doğruyor.
1: İri küpler halinde, yani minik değil.
0: Evet.
1: Çok da erimesin. Hani biraz hafif de hissedilsin.
0: Hissedilsin. Peki yeşil domates olsaydı nasıl bir tat farkı olacaktı? Daha ekşi değil mi?
1: Daha ekşi olacaktı. Yeşil domatesle birlikte kırmızı domates de kullanıyoruz bir tane. Hani atıyorum.
0: Dengelesin diye biraz.
1: Dengelesin diye ve biraz hani daha kırmızı görmeyi seviyoruz ya soframızda yemeği.
0: Ben öyle seviyorum. O yüzden de öyle seversin.
1: Evet.
0: Evet. Yine de yani yeşil domatta da fazla fazla koyacaktık. Pardon. Bir tane kırmızı domates
1: ekleyecektik. Hani fark olarak o yani eskiler sanırım kapya biber koymuyorlardı çok fazla bizim coğrafyada kullanılan bir şey olmadığı için. Daha sonra yani hani şimdi
0: hayatımıza bir tık daha girdi.
1: Lezzet kattığını da düşünüyorum, renk kattığını da düşünüyorum ben yemeğe.
0: Ben gerçekten seviyorum kapya biberi. Dedim ya sana az önce her türlü yerim, çiğ çiğ de yerim. Sabah kahvaltısında da yerim çiğ çiğ.
1: Domatesler çok kızarmış bu arada, böldüm sözünü. Tuğçe'cim bayağı organik domates almış arkadaşlar, süper.
0: Teşekkür ederiz o zaman, alanların ellerine sağlık.
1: Mis gibi kokuyor doğrarken.
0: Hakikaten kokuyor. Ki yani baktığında domatesin artık bay bay diyeceğimiz domatese zamanlar geldi.
1: Tabii artı evet. Bir de hani domates mevsiminde de kokmayabiliyor artık.
0: Kokmayabiliyor.
1: Maalesef.
0: Bir Çanakkale domatesi olsa, şu pembe domatesler var ya kocaman.
1: Onlar da güzel olur.
0: Onun böyle pazara çıktığında zaten onun kokusu böyle önünden.

0: Size bu yemekle olan hikayeni, ilişkini anlat. Başka bir iş yapıyordun. Aslında Ayşe abla bir havayolu şirketinde hosteslik yapmış. Ay tam benim konum. Çok korkuyorum ya uçaktan. Detayları sorarım artık.
1: Öyle mi?
0: Acayip.
1: Korkacak hiçbir şey yok.
0: Hep
1: aslında korkuyorsan da üzerine gitmek lazım korkularının.
0: Ama bak hiç şimdi zaten
1: gözyaşlarım hakikaten sel oldu.
0: Eski günler mi aklına geldi?
1: Yok. Çok şükür özlemiyorum. Yani çok güzel zamanlar geçirdim.
0: Ama
1: gerçekten
0: tabii zor bir meslek, yıpratıcı.
1: Güzel bir hani dünya görüşüne sahip oldum. Damak tadına sahip oldum. Bütün
0: gezdim yani.
1: Gezdim.
0: Okyanus aşırı
1: gezerken
0: da gidiyordun
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii gidiyordum.
0: Senin cildin ondan güzel. Hosteslerin biliyor muydunuz? Öyleymiş. Sen yanlışsam düzelt. İşte basınçtan
1: yok
0: dolayı böyle bir gergin olmuş ciltleri.
1: Hiç haberim yok.
0: Ha, öyle duydum
1: bak,
0: ben.
1: Bak senden duyuyorum şimdi Tuğçe. Bir yaşıma daha girdim.
0: Belki doğru değildir. Yani bana belki beni kandırdılar bilmiyorum. Bana böyle
1: bilmiyorum,
0: söylediler.
1: Olabilir. Sen daha iyi bir yani hiç duymamıştım daha önce hani bugüne kadar.
0: Çok basınç farkı yaşıyorsunuz ya haliyle.
1: Evet oldukça zor bir meslek.
0: Meslek zor.
1: Hem uzun saatler ayakta kalıyorsun. Hem okyanus arası gidiş gelişlerde jet lag dedikleri işte
0: saat farkından
1: kalmalar,
0: dolayı
1: saat farkından
0: evet
1: doğan rahatsızlıklar oluyor.
0: Hiç kolay bir meslek değil.
1: Zor.
0: Peki acaba oradaki yani hosteslik zamanındaki kabin görevi, kabin memuru deniyor değil
1: evet
0: mi?
1: Evet.
0: O dönemden acaba çok gezdiğinden ve işte dünyadaki farklı lezzetleri tattığın için mi acaba yemeğe bir ekstra ilgin olmuş olabilir mi?
1: Sadece o değil ama yani hı, sonuçta aileden gelen bir şey biliyorsun yemek kültürü. O sanki ufak oldu,
0: oldu
1: ve çıtırdıyor.
0: Sohbet ediyoruz bir taraftan da yemeği yakmayalım demek istedi Ayşe abla
1: evet,
0: aslında.
1: Süper. Harikasın Tuğçe'cim valla.

0: İşte aklıma börülceye de atılır.
1: İstanbul'da da atılır ama yani şekersiz yapmazlar.
0: Evet, evet. Tamam.
1: Yani İstanbul'da da atılır veya soğanını daha bol tutarlar. Hani şeker ya atmaya imtina ediyorsa insanlar, hani diyabetle ilgili diyabetle bir sıkıntı ilgili varsa, doğru. Yani şeker intoleransı varsa kullanmazlar genelde.

0: Yeterli mi sence?
1: Yeterli canım. Hı-hı. Teşekkür ederim.
0: Şöyle yine bir karıştırayım mı?
1: Karıştır. Suyunu da ekleyip kapağını kapatacağız.
0: Ve pişmeye bırakacağız.
1: Pişmeye bırakacağız. Evet. Sonra ne zaman dersen ikinci yemeğimize geçebiliriz.
0: İlk önce şu hikayeyi biraz dinlemek istiyorum. Sonra ikinci yemeğe geçmek olur. İstiyorum. Suyunu ne kadar? Bir parmak geçecek kadar
1: evet,
0: mı?
1: Evet evet. Ve tam aynı hizada da koyabilirsin. Çünkü tamam. Pirinci şişmesi için gerekiyor.
0: Evet.
1: Domates de bırakacağı sonra. İçin suyu.
0: Suyu
1: çok sulu sevmiyoruz biz hani Ege'de
0: doğru.
1: De. Zaten o pirinç toplayacak şimdi onu.
0: Ben evet, kapağını getireyim. Rica edeyim Ayşe abla. Kapatalım. İşte bu kadar efendim. Domat bastığımız bitti. Çok pratik, sağlıklı bence. Pirinçli olması gerekiyor ama bence bulgur da olur.
1: Bulgurla da yapılır.
0: Kara buğday da olur.
1: Olur.
0: Olur.
1: Yani kinoa ile bile pişirebilirler.
0: Kinoa ile evet yani ama pirinçte şey yok işte mesela gluten yok.
1: Gluten olmadığı için evet. Pirinçte tercih edilir diye düşünüyorum ben
0: ki
1: de.
0: Ki bizim Türk damak lezzetine de hani pirinç
1: bir de bulgurla
0: güzel.
1: Bu kadar lezzetli olmuyor. Yani hani alıştığım için belki ben bulgurla da yaptım. Ama aynı zevki almıyor.
0: Vermiyor
1: yerken.
0: Diyorsun.
1: Evet ha. Evet. Şimdi bir hikaye diyordun. Senle sohbet o kadar güzel ki akıyor.
0: Akıyor nerede, gidiyor. Ne yemek hikayesi? Yemek. Yani hani bir mesleğim vardı dedik. İşte evet, mesleğini evet. Söyledik.
1: Aileden hosteslik. Gelen bir merak ha. Olması gerekiyor. Yani yemek kültürü aslında aile. Yani şimdi mesela ailemin anne tarafımın yemeklerini yapıyoruz şimdi mesela. Hmm. Ama mesela babam midye dolma yapmayı öğrendim. Pastırma yapmayı öğrendim. Ailecek mesela yemek yemeye meraklı olmasak. Böyle hani
0: bu kadar gelişemez
1: ilgi
0: diyorsun.
1: Duydum hep hani bu tip şeylere veya işte böyle Türkiye'de çok fazla imkan yoktu. Böyle çıktığın zaman bulamıyordun, yiyemiyordun. Hani annem mesela bingo yapardı bize evde çocukken.
0: Aa dondurma.
1: Evet veya evet. Dondurma yapardı. Dondurma makinemiz vardı. Hı-hı. Hani böyle çok güzel yemekler yediğim için evde öyle de gelişti diye düşünüyorum. Çocukların da aynı şekilde damak tadını geliştirmek lazım.
0: Geliştirmek lazım doğru. Evde böyle yapa yapa sonra peki profesyonel olarak yani bir restoranın mutfağına girdin ya da kendi mutfağını açtın
1: bir,
0: mı?
1: Profesyonel olarak bir restoranın mutfağında aslında aşçı yama olarak çalışmaya başladım.
0: Çalışmaya başladın.
1: Bıraktıktan sonra. Hı-hı. Daha sonrasında da şefliğe yükseldim. Şefliğe kadar yükseldim.
0: Aa, ne güzel.
1: Executive şef oldum. Hani değişik mutfaklarda dünya işte İtalyan mutfağında çalıştım.
0: Çok severim.
1: Deniz ürünleri mutfağında çalıştım.
0: Çalıştım.
1: Değişik mutfaklarda çalıştım. Ve hani çok keyif aldım. Şimdi de birazcık daha çok yazarlık çizer hani bu konularda bir tane narenciyeli yemek tarifleri kitabım var.
0: Ah ne
1: ve
0: güzel.
1: Çocuklar için sağlıklı yemekler üreten bir şeyde web sitesi ve aplikasyon oldu şimdi. Onlar için sağlıklı çocuk yemekleri yazıyorum.
0: Ne güzel. Tam annelerin ihtiyacı olan çünkü artık annelerim ya herkes çok daha bilinçli beslenme konusunda bence.
1: Evet.
0: Ve çocuklarımıza işte şekerden uzak tutmak istiyoruz çocuklarımızı. Ve hani bu bilgiler çok doğru ve güzel bilgiler.
1: Ben de bir şef olarak aslında bu benim de bir sosyal sorumluluk projesi gibi benim için.
0: Gördüğüm bir durum.
1: Evet çünkü ne yiyorsan olsun durdan yola çıkarak.
0: Doğru.
1: Şimdi daha çok önem kazandı böyle şeyler ve hani birdenbire yemekle alakalı durumlarda moda olduğu için
0: evet.
1: Aslında biz çok fazla zamanı mutfakta geçirmemeye başladık.
0: Hmm.
1: Hani dışarıdan yediriyoruz çocuklarımıza. Yani çocuk sussun diye hamburgerle, köfteyle, şeyle, makarnayla, patatesle besliyoruz ve obez bir jenerasyonun gelmesi
0: sebebiyet veriyor.
1: Sebebiyet
0: bu. Evet.
1: Verebilir.
0: Evet.
1: Onun için de çok dikkatli olmak lazım.
0: Mesela bence birazdan yani son yemeğimiz ada köftesi çocukların da gayet seveceği köfte anne köftesine yakın ama hatta biraz daha sulu kuru da değil yani
1: değil.
0: Onun
1: evet.
0: Nedenini de anlatacak zaten Ayşe abla.
1: Ama
0: o yüzden evde beslemek yani evde yedirmek ev yemeği yedirmek çok daha doğru. Ben ev yemekçiyim.
1: Ben de öyle. Bir tek onda hani çocuklar için bir tık sakıncalı olabilecek şey yağda kızarıyor olması.
0: O fırında da, yapabilirler ama.
1: Fırında aynı şeyi vermiyor.
0: Lezzeti
1: çünkü
0: vermiyor.
1: Yağ kaynama noktasına gelip yağın içinde pişince tabii eşit miktarda kızarmasını sağlıyor. Yani tamamen olayın aslında kimyasıyla alakalı
0: bir
1: yağın
0: durum.
1: İçinde kaynaması
0: nasıl,
1: onu sağlıyor.
0: Nasıl virgül koyuyorum onunla ilgili detayları ona geçince
1: tamam.
0: Yani ada köftesine geçince yaparız. Ama şimdi ne yapıyoruz? Bıçak kereviz. Bıçak mı istedin?
1: Alayım mı bıçak?
0: Al tabii ki tabii ki. Portakallı kereviz çorbamızın yemek değil çorbamızın malzemeleri burada efendim. Ekranı da şimdi geliyor.

0: Diyor, ben de okuyacağım size. 2 adet kerevizimiz var, 1 adet kuru soğanımız var, 1 adet patates, 2 adet portakal, 1 su bardağı süt, tuz ve karabiber. Bu kadar.
1: Bu kadar. Çok güzel. Başlayabiliriz o zaman.
0: Tabii ki.
1: Biraz bir de kavur pişirmek için de zeytinyağımız var.
0: Tabii ki. Zeytinyağımız var. Zeytinyağımız burada zaten.
1: Bu orada zaten. Hı
0: hı, ne yapıyoruz?
1: Şimdi önce soğanımızı yine kavuracağız. Çünkü kavurduğumuz zaman daha lezzetli olacak.
0: Lezzetli oluyor.
1: Soğanımızı,
0: doğru.
1: Bunu da blenderdan geçireceğimiz için çok kıymayacağım. İri iri doğrayacağım ki beni çok fazla ağlatmasın.
0: Ağlatmasın. İri iri doğrayacağız.
1: Beni ağlatan bir soğan oldu bugün.
0: Hakikaten yani bayağı hüngür hüngür.
1: Evet, bayağı.
0: Bizim sevgili İsmet de niye benim konuğum ağladıkça, İsmet'ciğim sen gülüyor musun? Şu anda tam beni gördüğünüz kamerada o arkadaşım var, sevgili İsmet. Niye gülüyorsun? Bir açık, gel açıkla istersen. Niye güldün? Gel.
1: Eğlenceli olabilir. Çünkü
0: zevk aldı ya.
1: Ama gülerek ağlayan birini gördüğü için hoşuna gitmiş.
0: Hoşuna gitti.
1: Çünkü gerçekten ağlasan üzülürdü İsmet, eminim.
0: Tabii
1: eminim ki.
0: Ya şu soğandan acaba yok mu ya? Şu bir tane soğanı böyle İsmet'in gözüne bir soksak, bir görsek yani. Biraz da biz mi gülsek? Ne istedin canım?
1: Ben tencere isteyeceğim.
0: Hı-hı. Evet.
1: Şimdi hemen görüyor muyuz?
0: Hı-hı.
1: Soğanımızı aldık.
0: Evet.
1: Onu yağ ilave edip kavurabilirsek eğer.
0: Yağmı koy istersen. Hı-hı. Ben yağımızı da, zeytinyağımızı da ilave ediyorum.
1: Kerevizlere geçiyorum bu arada.
0: Kerevizi doğramak da zordur hani. Değil
1: Şimdi
0: mi?
1: Önce saplarını keseyim. Çok bak, bunlar da arkadaşlar çok güzel alışveriş yapmışlar. Çok körpe kerevizler.
0: Körpe kerevizler. Öyle. Severiz alışverişi. Artık uzmanı oldular kızlar da.
1: Evet evet, süperler valla. Ekibinize bayıldım.
0: Evlendiklerinde çok iyi bir ev hanımı olacaklar. Böyle malzemenin iyisini bilecekler. Ondan sonra artık sürekli burada her gün Tuğçe'nin mutfağında, sevgili Açelya'nın mutfağında sürekli yemekler pişiyor. Bir yer kafalarına, bir yerlerine yazıyorlardır inşallah.
1: Eminim yazıyorlardır.
0: Yani Türev'de. Ha, İrem hiç öyle yazdığını düşünmüyorum ben İrem'in ama. Ay ay. Ne dedin canım? Ha, uygulamadaymış İrem. Tedarik,
1: tamam.
0: Tedarikçi İrem.
1: Tamam,
0: o tedarik
1: ama
0: ediyor sadece.
1: O.
0: Evet.
1: Şimdi ben bunları bir ayıklayayım. Bir suya tutalım mı?
0: Tutalım tabii. Ben bir yıkayayım mı bunu?
1: Vallahi süper olur. Yıkayıp getirirsen.
0: Ne demek ya, ben asistanım.
1: Ne demek canım?
0: İsmet'e bak, hemen bana dönecek gibi kamerayı çevirdi. Nasıl güzel yıkanır.
1: Herkesin...
0: Şimdi ne yapıyordu biliyor musun Ayşe abla? Benim bu arkadaşımız İsmet. Daha önceki mutfağımda aktüel kamerayla geliyordu. Ben bir hata yapayım diye keserken, doğrarken, biçerken o kadar yakınlaşıyor ki orada kendine eğlence çıkaracaklar.
1: Öyle mi?
0: Evet. Yani bilmiyorum. Sen
1: bak,
0: ne
1: sen görüyor
0: bundan?
1: Musun bu yaramaz İsmet'i? Bak ben görüyorum mesela, kimse göremiyor. Şanslıyım galiba. Evet.
0: Evet, işte o kendisi.
1: Tamam, o zaman
0: bunu da yıkayım.
1: Bunu da rica edeceğim senden. Çok teşekkür ederim.
0: Tabii ki.
1: Ben de şöyle bıçağımı sildim. Kesmeye devam ediyorum Tuğçe'cim.
0: Tamam, tamam canım.
1: Soğanımız kavruluyor mu? Yağ ekledin mi sen?
0: Ekledim tabii ki. Bunu da kuruladım.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Bunları bir tık daha küçük kesiyorum ki daha

0: söylediği gibi blenderdan geçireceğim.
1: Blenderdan geçireceğiz. Bir de gözyaşlarım sel oldu ya. Açıkçası evet,
2: çok uğraşmayayım dedim. Biraz uzak kalayım.
1: Uzak kalayım ki.
0: Yalnız bütün yemeklerimizde de soğan var efendim. Yani soğansız. Birazdan tabii ki köftede de soğan olacak.
1: Soğansız yemek olmaz, olmaz ki.
0: Lezzeti, sevgisi.
1: Olmaz tabii olmaz ki.
0: Ama sen İstanbul'da yaşıyorsun değil mi?
1: İstanbul'da yaşıyorum güzelim. Aynen. Ve de ama Ayvalık'a gidiyorum.
0: Gidip geliyorsun.
1: Gidiyorum. Çok severim.
0: Ayvalık biraz, sevilmez mi?
1: Birazcık. Arkadaşlar.
0: Kereviz şimdi sapı en iyi aromatiklerden bir tanesidir kereviz
1: Rica
0: sapı.
1: Rica etsem. Şunları da yıkayabilir misin
0: ben
1: bana?
0: Ben yıkayayım.
1: Çok teşekkür ederim. Ben kerevizi ekleyebilir miyim bu arada?
0: Tabii ki tabii ki. Efendim ben kerevizin saplarını yıkarken Ayşe abla da soğana kerevizi ekliyor.
1: Teşekkür ederim.

0: Zaten bu kerevize de mutlaka patates konur. Hatta içinde yemeğinse patates mi kereviz mi bir karışır. Değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet. Çocuklar da daha çok sever.
0: Evet, çocuklar da daha çok sever. Ama işte bu portakal kerevizin bir aslında ağır bir kokusu var. Bunu evet. inkar edemeyiz.
1: Farklı bir kokusu
0: Farklı
1: var.
0: Farklı bir kokusu var. Evet. O yüzden sapı zaten böyle aroma vermek için et pişirirken, kaynatırken de kullanılıyor biliyorsun.
1: Evet, evet.
0: Ama velakin işte portakallı yapınca çocukların daha çok seveceği bir lezzet haline geliyor diye düşünüyorum ben.
1: Evet, kesinlikle. Ben de çocukların sevmesi önemli bir şey. Hı hı. Hani o damak tadının gelişmesi için mesela şey kış türlüsü yaparlar kerevizli nohutlu filan.
0: Tabii benim annem yapar.
1: Ona mesela evet, bayılırım ben.
0: Yapar. O zaman seyircilerimize aslında şöyle bir şey söyleyebiliriz bence. Çocuklarınıza sebze yediremiyorsanız, zorlanıyorsanız sebze yedirmekte ne yapıyorsunuz? İşte böyle kerevizli, patatesli, aynı zamanda portakal çorbasını yaparsınız. Çünkü o zaman anlaması hakikaten mümkün değil kereviz olduğunu
1: bence. Ne çorbası
0: bence.
1: Diye sorduklarında da yalan konuşmamayı öğretmekte fayda var. Hani kereviz çorbası diyemiyorsak eğer çocuk yememezlik edecek diye sebze çorbası deriz.
0: Sebze çorbası evet. Kereviz duyunca böyle irkilen çocuklarımız var hakikaten çünkü.
1: Ben portakal suyuna geçtim tamam. Şimdi onu sıkıyorum.
0: Peki süt niye?
1: Süt de
0: sebze çorbalarında genelde olur diye. Kıvam alsın diye.
1: Ya yani bir de hani daha çocuklar için sağlıklı. Yani zaten yabancı mutfaklarda krema kullanımı var biliyorsun.
0: Evet.
1: Ben çok tercih etmiyorum. Yani sütle ve tereyağıyla da aynı kıvam verebiliyorsun. Biraz daha sağlıklı oluyor.
0: Daha doğal olduğunu düşünüyorsun süt eklemenin kremadan evet, değil mi? Daha katkısız.
1: Daha katkısız.
0: Sevgili yapımcım Büşra da kulağıma diyor ki onun da çok tatlı 2 yaşında bir oğlu var Bora. Sen zaten tanıyorsun Büşra'yı. Benim söylememe gerek yok. Evet o da diyor ki bu çorbayı Bora'ya götüreceğim. Götür Büşra'cığım güzel bir kasede sakla götür. Isıtırsın eve gidince arkadaşım.
1: Bora seviyor mu kerevizi acaba?
0: Bora seviyor mu kerevizi? Kulağımda. Bayılıyormuş.
1: Oo, ha, çok güzel.
0: Bak bunu daha çok sevecek o zaman. Evet. Ya aslında benim bir tane daha güzel bir haber duyurasım var ama acaba izin verirler mi kulağıma? Verildin mi? Mert verildi mi? Evet efendim şimdi benim canım yönetmenim sevgili Mert çok da severim hakikaten. Bu iş yerimde böyle can arkadaşlarımdandır. Ve Nisan'da evlenmişti. Düğününe gitmiştik. Buyurun portakal suyumuzu da ilave edelim tamam. Tabii ki bir taraftan.
1: Sözünü bölmeyeyim. Tuzunu ekleyip öyle ilave
0: tamam.
1: edersek.
0: Tamam. Bu güzel haberim hiçbir şey bölmemesi için ilk önce bir tuzumuzu ilave edelim. Yeterli mi?
1: Yeterli canım evet. Evet. Bir yemek kaşığı kadar. Aha.
0: Onu da ilave edelim. Birazdan güzel haberimiz geliyor. Zaten bence anladı izleyicilerimiz.
1: Öyle mi?
0: Evet. Evet Nisan'da evlenmişti. Sevgili eşi Burcu öğrenmişler ki hamile. 8 haftalık mıydı Mert? Doğru mu söyledim? Evet o zaman diyoruz ki Mert ve Burcu bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucaklarına alsınlar. Güzel bir ömrü olsun bebeğimizin inşallah. Biz de ziyaretlerine
1: Allah
0: gideceğiz.
1: Tamamını
0: Allah
1: erdirsin.
0: Tamamını erdirsin.
1: Sağlıklı bir çocuk olsun. Tebrik ediyorum
0: tebrik
1: ben de.
0: Tebrik ediyoruz canım arkadaşım. Burcucuğum seni de tebrik ediyorum. Zaten Mert programın bu kısmını kesip biçip sana bence hediye olarak yollayacak. Çünkü öyle de hani jesti seven bir arkadaşımız.
1: Ne
0: doğru değil mi
1: güzel.
0: Mert? Doğru söyledim.
1: Süper. Ekleyeyim misin?
0: Lütfen.
1: Yine üzerine örtecek gibi koyuyoruz. Patatesimiz kıvam verecek.
0: Evet.
1: Un kavurmuyoruz. Yine hani çorbaya patates kullanıyoruz.
0: Un kavurmuyoruz. Onun yerine patates kullanıyoruz.
1: Evet.
0: Tamam.
1: O nişastasını bırakacak ve kıvamlı bir hale getirecek.
0: Sütümüzü daha sonra, ilave ediyoruz. Şöyle bir kaynasın mı istiyoruz?
1: Kaynasın. Onu da kapatalım.
0: Kapatalım. Efendim vallahi işte dedik pratik yemekler. Domat bastığımıza bir bakalım mı?
1: Bakalım.
0: Şöyle
1: güzel
0: bir
1: güzel kokusu geliyor.
0: Çok güzel görünüyor. Bir şey soracağım Ayşe abla. Bir tık daha pirincini fazla koyabilir miydik? Az mı olması
1: koyabilirdik,
0: gerekiyor?
1: Koyabilirdik ama zaten baksana. Ha, birazcık
0: domatesler üstte çıkınca ben
1: kalmış.
0: Göremedim. Evet.
1: Karıştıralım. Birazcık su ilave edebiliriz.
0: Birazcık
1: sanki,
0: su
1: azıcık.
0: İlave edelim. Hemen su ısıtıcımı da ısıtayım su ben sana.
1: Olur azıcık.
0: Azıcık su ilave. İstersen şu suyu ilave edelim.
1: Olur edelim çünkü çok
0: edelim.
1: Koymayacağız. Bu
0: evet.
1: Neredeyse pişmiş gibi. İyice kısık halede alabiliriz.
0: Tamam
1: ateşini.
0: O zaman küçük ocağı alıyorum ben. Tamam mı?
1: Tamamdır canım.
0: Evet.
1: Yandın
0: elime.

0: Birden puf yaptı. Paralı.
1: Bir karıştırayım. Su ekledik.
0: Karıştır.
1: Çünkü dibini sarmasın.
0: Aha. Birazdan zaten hafif olacak. Suyunu çekince.
1: Evet.
0: Çok sulu olmayacak.
1: Çok sulu olmayacak.
0: Biz su çekti mi severiz efendim.
1: Sonra servis ederken üzerine kuru nane, yani ateşten aldıktan sonra, servis tabağını aldıktan sonra üzerine kuru nane serperiz biz ailecek. Ha. Böyle bir geleneğimiz vardır. Evet,
0: kuru nane. Kuru nane de şifadır. O yakışır da diye düşünüyorum.
1: Genel olarak gazını alıyor bütün sebzelerin, yemeklerin eğer gazlı bünyesi varsa çocuklarınızın veya sizin özellikle tavsiye ederim. Mesela bizde yer elmasına da konur ki ben başka türlü bir yer elması yemeyi düşünemiyorum şeysiz.
0: Bir gün geldiğinde yer elması yapar mısın?
1: Olur tabii.
0: Hakikaten bir gün yer elması yemeği yapalım. Hiç benim mutfağımda da pişmedi daha önce.
1: Memnun edin.
0: Bir yapalım, farklılık olur, değişiklik olur yani.
1: Olur. Daha aklıma geldi ama daha tam gelmedi mevsimi.
0: Mevsimi gelince yaparız. Olur. İşte mevsimi gelince, mevsiminde yemekler yapmayı da seviyoruz. O zaman ben şöyle bir toparlayayım efendim. Neler yaptık ada köftesine günün son yemeğine geçmeden önce?
1: Harika.
0: İlk olarak domat bastı yaptık. Domat bastımız nasıldı? Dedik çok basit. İlk önce soğanımızı güzelce bir kavurduk. Seni ağlatan soğanı.
1: Beni duygulandıran soğanı.
0: Duygulandıran soğanı. Ardından biberleri koyduk. Kapya biberimiz vardı. Kırmızı, yeşil biberimiz vardı. Biberlerini ilave ettik. Sonra pirincimizi, yıkadığımız pirincimizi koyduk. Birazcık böyle bir kavurduk. Kavurduktan sonra küp küp kestiğimiz domateslerimizi ilave ettik. Başka ne ilave ettik?
1: Şeker ilave ettik.
0: Şeker ilave ettik. Zaten o dengeyi, domatesin asidik
1: dengesini. Tuzunu ve suyunu ilave ettik.
0: Bu kadar. Pişmeye bıraktık. Ve diğer taraftan da portakallı kereviz çorbamız pişiyor. Orada da soğanları büyük büyük doğradık. Kerevizini ile biraz kavurduk ilk önce soğanları daha lezzetli olsun diye.
1: Kokusu çıksın, bir de belki seni de ağlatırlar dedim ama kısmet
0: değilmiş
1: bugün.
0: Bugün sana kısmet
1: bana
0: oldu.
1: Bana kısmetmiş.
0: Domatesle gitti kafam. Sürekli domat bastıdan bahsediyoruz ya.
1: Evet evet.
0: Kerevizlerimizi, patateslerimizi küp küp doğradık, koyduk. Sonra suyumuzu ilave ettik. Portakal suyumuzu koyduk. Ve biraz piştikten sonra sütümüzü ilave edeceğiz ve blenderdan geçireceğiz.
1: Geçireceğiz.
0: Bu kadar. Evet. O zaman gelelim günün son yemeğine.
1: Evet, ada köftesi yapıyoruz.
0: Ada köftesi yapıyoruz. Adının da ada köftesinden gelmesinin nedeni işte Midilli'den göç etmiş olması. Evet. Doğru bir bilgi
1: doğru,
0: mi?
1: Doğru bir bilgi.
0: Evet.
1: Aslında Cunda Adası'nda da yapıyorlar ayvalığın ve Cunda Adası'na ait olduğu yolunda söylemleri de var. Mesela orada kuru köfte gibi uzun uzun yaparlar. Aslında top top yuvarlak yapılır. Yani hani anneannemde
0: ben de uzun biliyorum.
1: Ailenin ninelerde hep böyle top top yuvarlak yapılır ve böyle o şey suları ısırdığın zaman içinden ağzına akar.
0: Akar.
1: Çok lezzetli olur. Bak şimdi beni anlatırken nasıl
0: sulandı. Evet, sulandı. Yutkundu.
1: Evet, süper.
0: O zaman seyircilerimizin de belki canı çekmiştir. Bir an önce yapımını gösterelim. Gel Ayşe ablacığım böyle.
1: Geldim.
0: Malzemeler burada efendim. Böyle önümüzde zaten bildiğimiz malzemeler ama birkaç püf noktası var. Onu da zaten.
1: Şimdi eldivenlerimi takayım ben öncelikle.
0: Çünkü yoğuracaksın.
1: Steril Ayşe olayım.
0: Evet. Malzemelerim önümde arkadaşlar. Sizlere söylüyorum. Malzemeler önümde. Bir türlü malzemeleri göremeyince. Ada köftesi yarım kilo iki kere çekilmiş dana kıyma. Bir adet ekmeğimiz var, bayat ekmeğimiz. Bir yemek kaşığı kekiğimiz var. İki adet kuru soğan, karabiber, tuz, aldığı kadar da un. Kızartmak için sıvı yağ tabii ki.
1: Kızarmak için sıvı yağ.
0: Evet. Ne yapıyoruz? Çok şimdi, zor işler yapıyoruz şu anda gibi oldu.
1: Şimdi ekmeğimizi suyla ıslatacağız. Hı hı. Ve suyunu şey yapmayacağız.
0: Sıkmayacağız.
1: Sıkmayacağız.
0: Hı
1: hı. O sululuk verecek.
0: Hı hı.
1: Şimdi dolayısıyla şey yapıyorum.
0: Evet.
1: Su ekliyorum. Şimdi ekmeğin hizasına kadar koyduğumuz zaman.
0: Evet. Şimdi az önce anlattı ya efendim Ayşe abla, içinin böyle hani bir sulu olmasının nedeni işte bu ıslattığımız ekmeklerin suyunu sıkmamamız.
1: Yetecektir. Yani hani
0: tüm ekmeği ıslatacak
1: daha çok,
0: kadar.
1: Bütün ekmeği ıslatacak kadar. Islatıp da biraz da sıkabilirsiniz ama hani birazcık su kalacak. Yani aşağı yukarı bir bardak
0: şöyle gösterelim
1: su
0: seyircilerimize aslında. Sen istersen elinde eldiven var, göster. Şu kadarcık bir suyu dibinde istiyoruz değil mi?
1: Evet. Evet.
0: Böyle bir su. Evet. Tamam.
1: Ekmeği şişirdikten sonra kalanı da göreceğiz.
0: Göreceğiz.
1: Bir şekilde.
0: Tamam.
1: Ben kıymayı ekleyeceğim.
0: Kıymasının hani dana kıyma olacak ya da işte kuzu olacak.
1: Dana olacak,
0: dana
1: özellikle.
0: Olacak. Aha, onu da söyleyeyim.
1: Kuzuyla çünkü mesela kuzuyla çok lezzetli olmuyor. Yağda kızardığı için.

0: çok yağlı ağır oluyor. Ağır oluyor. Doğru.
1: Yoksa mesela dana kuzu karışık severim ben şeyi de.
0: Biz de eve öyle alırız annemle.
1: Normal köfteye de.
0: %70 dana, %30 kuzu alırız mesela.
1: Veya anne köftesinde veya dolmada çok iyi olur dediğin gibi. O çünkü bir hafif yağ oranı kuzunun ve lezzeti tadını yükseltir.
0: Yükseltiyor.
1: Ben soğanlarımı alıyorum.
0: Rendeliyorsun.
1: Rendeliyorum.
0: Soğanın suyunu peki içine
1: birazcık atabiliriz eğer sıkabiliyorsan.
0: Lezzetlensin diye hafif. Sululuğuna o da sebebiyet versin. Evet. Ada köftesi. Lezzetli bir Cunda Adası'nın, Ayvalık'ın köftesi diyebiliriz. Evet, Midilli diye ben bahsettim çünkü komşumuz Yunanistan'ın Ayvalık'ın karşısında Midilli Adası var. Haliyle yemekler birbirine geçmiş olabiliyor.
1: Anneannem benim Balkan Savaşları'nda Midilli Adası'ndan geldiği için mübadil olarak Ayvalık'a yerleşmişler onlar.
0: Evet.
1: Annem Edremit doğumlu attı.
0: Ha, Edremit doğumlu.
1: Onlar anneannemden öğrendiğim bir, yani anneannemden yediğim, öğrenmem söz konusu değil. Anneannemi çok küçüktüm, anneannemi kaybettim.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Sen andın anneanneni, ben de anmak istedim.
0: Öyle nurlar içinde yatsınlar
1: Allah diyelim. Rahmet eylesin.
0: Tekrar Allah rahmet eylesin. Evet.
1: Şimdi bu soğanda anneannemi hatırlatarak beni çok duygulandırdı.
0: Yine ben bir alayım. Sen de yaklaş İsmet'cim, ağlıyor istersen. Yakınlaş.
1: Şöyle.
0: Bunu lazım yapsam. Olursa. Şöyle. Ben alayım. Tamam, sen zahmet etme.
1: Teşekkür ederim. Evet, evet, onu alacağım. Verdim. Yalnız şu şeyimi, yoğurma işimi bitireyim. Soğanımı ekledim. Suyunu evet. Sıkmadım dediğin gibi.
0: Su içinde kalsın istedim.
1: Evet, içinde kalsın istedim.
0: Onu da alayım ben canım.
1: Vereyim, peki. Ben tuz ve karabiber isteyeceğim senden.
0: Hemen. Ben ekeyim istiyorsan.
1: Lütfen rica ediyorum.
0: Zaten karabibersiz köfte mi olurmuş değil mi?
1: Olmaz. Evet. Olmaz. Onu da ikinize göre.
0: Ben bol severim ilave mesela.
1: Kafi. Teşekkür ederim.
0: Evet.
1: Bol bol oldu. Oldu. Sevdiğin gibi oldu yani.
0: Tuz da.
1: Tuz da alayım.
0: Evet. Tamam.
1: Kekimi de alayım. Onu da senden rica edeyim.
0: Evet efendim. Ada köftesinin en önemli özelliği bol kekikli değil mi?
1: Şimdi, evet.
0: Aa,
1: şimdi
0: yine
1: bu
0: ağlıyor.
1: Şey bir yüzünü vallahi gözünü silmem lazım galiba.
0: Aa,
1: çok duygulandır beni bu ada köftesi. Anneanneme götürdü. Aşk olsun Tuğçe.
0: Ay, kadıncağız geldi, ağlattık vallahi. Hassas mıdır gözlerin?
1: Benim hassastır gözlerim.
0: Ondan. Çünkü ben de bak aslında yakınım, bayağı etkilenmedim o kadar.
1: Ben etkilendim. Bugün daha çok etkilendim. Stüdyo ortamında heyecandan mı oldu? Ne
0: yok
1: oldu
0: ya, heyecan.
1: Kilo kilo soğan işte doğramışlığım vardır aslında. İyiyimdir yani bu işte. Biz kuru kekik kullanıyoruz şimdi. Taze kekikle de yapabilirler.
0: Onu o da zaman, söyleyelim.
1: Yani o da tadını yükseltir. Ama özellikle kuru kekiği tercih ettim ben. Evdeki malzemeyle yapılabildiğini göstermek için.
0: Evet, bizim zaten en önemli kriterlerimizden bir tanesi mutfağımızda evimizdeki malzemelerle yapıyor olmamız. Ona özen gösteriyoruz ve öyle olmasını istiyoruz. Taze kekik varsa taze kekikle ama bol kuru kekik de koyarak yapabilirsiniz.
1: Yapabiliriz.
0: Zaten şu an görecekler seyircilerimiz, hakikaten böyle ıslak ıslak bir parça köfte
1: oldu. Evet, birazcık evet. Buna bir şurada çorba kaşığımız vardı. Bir iki çorba kaşığı un ekleyelim. Bir yoğurayım. Sonra
0: tamam.
1: Şekil vereceğimiz kıvama gelecek.
0: Tamam.
1: Senden de ricam şu anda yağımızı koyalım.
0: Isınsın.
1: Isınmaya başlasın, kızartalım sonra.
0: Evet, ben 2 yemek kaşığı yağ koydum.
1: 2 yemek kaşığı un.
0: Ay yağ diyorum, un. Şu an yağ aldım ya.
1: Yağ, evet. Yağ gitti kafa. Evet. Olur böyle vakalar. Değil mi Tuğçe'cim?
0: Oluyor hakikaten. Kusur değil onlar. Seyircileriniz anlar.
1: Evet, güzel
0: evet,
1: oldu.
0: 2 yemek kaşığı unumuzu koyduk.
1: Bak, kıvamı ve rengi böyle olması gerekiyor. Yani
0: seyircilerimize
1: ekmeği
0: gösterelim.
1: Biraz bol. Kıyması kadar aşağı yukarı ekmek var
0: kıvam
1: içinde.
0: Kıvam bu. Kıyması kadar ekmek içi var efendim. Bayat olmasına özen gösterin lütfen. Oh, şu an var ya ocak maşallah yani. Ev ortamı, pişiyor
1: vallahi
0: yemekler,
1: mis gibi. Domates sıcacık. Pastı pişmiş olabilir Tuğçe'cim. Onu
0: ben onu bir tadayım mı?
1: Bence lütfen
0: ben
1: tat.
0: Ben bir tadayım onu. Bence bir tadayım. Evet. Şöyle pirincinden yanmadan. Evet, sen köftelere şekil vereceksin.
1: Köftelere şimdi.
0: Sen yuvarlak mı yapacaksın?
1: Yuvarlak yapıyoruz köfteleri. Yani
0: ben
1: hani
0: uzun biliyordum aslında. Bak yuvarlakmış. Yiyorum.
1: Şöyle toplar yapıyoruz. Güzel olmuş mu? Yandın mı?
0: Yandım.
1: Ben de güzel oldu ve öyle bir ses çıktı, artıyorsun zannettim.
0: Gerçekten çok

0: güzel olmuş. Ekşisi falan, yani sanki yeşil domatla yapılmış gibi.
1: O çok iyi ama domates çok güzel kokuyordu zaten.
0: Aa, çok güzel olmuş. Vallahi çok güzel olmuş. Ama birden atınca öyle ağzıma, hatta birden de atmadım, üfledim yani.
1: Ya.
0: Hmm, çok güzel olmuş.
1: Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum köfteden ve elimin iki ayağımın içinde yuvarlıyorum.
0: Yuvarlıyorsun. Una bulayacağız.
1: Bulayacağız kızartırken.
0: Evet. Yağımız da zaten ocağımızda kızartılıyor. Ben bir daha şöyle bir tekrar edeyim seyircilerimize. Ben ısrarla tekrar ediyorum ki bizim yemek programı ya, insanlar tarif alabilsinler, seyircilerimiz tarif
1: mutlaka
0: alabilsinler ve
1: yapıyorsun.
0: Kaçırmasınlar. Evet,
1: evet.
0: Üstüne basa basa söylüyorum. Şimdi bir daha bir ada köftesinin nasıl yapıldığını ve özelliklerini anlatayım size. Bolca ekmek içimiz var. Yani kıymamız kadar, kullandığımız dana kıyma kadar ekmek içimiz var. Onları suyla ıslatıyoruz. Yani çok sulu düşünmeyin lütfen. Böyle azıcık bir yemek kaşığı su kalacak kadar dibinde diyebiliriz,
1: evet,
0: aslında.
1: Evet.
0: Kıymamızı ilave ediyoruz. Soğanımız var tabii ki bildiğiniz üzere. Sonra ne koyduk? 2 yemek kaşığı unumuzu koyduk. Soğanımızı koyduğumuzu söyledim. Kıymamızı koyduk.
1: Kekimizi koyduk.
0: Bolca kekik. Heh, evet, ikinci püf noktası aslında bolca kekik. Kıvamı şu anda Ayşe ablanın elinde yoğurduğu kıvamda olacak. Güzelce yoğuruyoruz. Una buluyoruz ve kızartıyoruz.
1: Yağla buluşturacağız. Şimdi
0: evet.
1: Yoğurdum, bak kıvamı çok güzel. Kendine geliyor. Yani eğer vaktiniz varsa biraz bekletmek de mümkün.
0: Dinlendirin diyorsun.
1: Şekil vermeden önce.
0: Aha. Şimdi bu arada sütümüzü artık ilave edebiliriz bence.
1: Edebiliriz.
0: Evet. Hatırlarsanız portakallı kereviz çorbamıza sütümüzü biraz daha dedik kaynadıktan sonra ilave edelim. Şimdi ben sütümüzü
1: bak, ondan
0: de
1: da mis
0: koyuyorum.
1: Gibi kokular geldi.
0: Geliyor gerçekten. Böyle güzel bir kıvam alsın diye krema yerine isterseniz krema da koyabilirler yani.
1: Olabilir ama olabilir. Ben tercih etmiyorum
0: tercih
1: şahsen.
0: Tercih etmiyorsun, evet. Şimdi sütümüzle de biraz daha sebzelerimiz böyle kaynasınlar, iyice pişsinler. Sonra blenderdan geçireceğiz. Bu kadar. Çorbamız da bitti. Ben artık domat bastığının da gayet güzel piştiğini düşünerek altını kapatıyorum. Evet. Şöyle de bir göstereyim seyircilerimize hatta ki. Kaşığımla da bir karıştırayım efendim. Böyle kıvamımız bu. Çok güzel, sağlıklı, aynı zamanda lezzetli, ekmeğe ihtiyaç duymayacağınız çünkü içinde pirinç olan güzel bir yemek.
1: Allah, ekmek de Allah.
0: Öyle mutfakta. Çünkü neden oldu biliyor musun? Tenceremin kapağındaki su, yok su oraya gitti.
1: Okay.
0: Evet. Öyle işte action, heyecan.
1: Action, onun altını
0: ağlamalar, yanmalar, patlamalar.
1: Şimdi yakmasın bizi, ben korktum. Onu
0: ben onu
1: dedim.
0: Küçük ocağa alacağım. Şunu geriye koyayım. Bizim mutfakta sık sık olur bu. Hiç korkma. Oluyor.
1: Ben
0: bol
1: korkmam.
0: Bol patlatıyoruz biz.
1: Ben korkmam.
0: Yağları.
1: Şeyden. Mutfaktaki aksiyonlar bizim işimiz. Ben severim.
0: Ha, ben biraz korkuyorum. Ya patlayınca gözüme kaçacak diye. Bir kızartalım mı? Atalım mı birkaç tanesini?
1: Atalım. Birazcık o çıtırdadı ya. Biraz tırsıyorum ben açıkçası.
0: Ben korkmuyorum. Ben heyecan seviyorum. Atacağım.
1: At peki.
0: Hadi atıyorum ben. Şu buladığımın bir tanesini
1: olur,
0: atıyorum.
1: Olur olur. At.
0: Atıyorum ve kaçıyorum. Hazır mısınız?
1: Hazır.
0: Atacağım ve kaçacağım.
1: Ben de kaçayım mı?
0: Yani şöyle şuradan. Ha, bir şey olmadı işte.
1: Olmaz işte,
0: evet,
1: tamam. O zaman şöyle sen onları kızartacaksın anladığım kadarıyla.
0: Evet, ben onları seyircilerimiz de bir görsün istedim. Çünkü birazdan sunuma geçeceğiz ya. Geçmeden önce.
1: Bak böyle kaşıkla çok rahat yapabilirler.
0: Yapabilirler tabii ki. Oh, başka hiçbir işlemimiz kalmadı. Bir blenderdan geçireceğiz çorbamızı.
1: Ve güzelce.
0: Köftelerimizi kızartacağız. Efendim, biz köfteleri kızartalım. Bir taraftan da çorbamızı blenderdan geçirelim. Birazdan bu yaptığımız güzel Ege yemeklerinin son haliyle, sunumuyla karşınızda olacağız.

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Sana sevdalanmışım. Kaderimi kaderine bağlamışım.
9: Ya gizli sevdamızı baban öğrenince bizi ayırırsın?
8: Korkma Ömer.
10: Ananla sana senelerdir ekmek yedirdim. Hadi durma karşımda çalış.
8: Tanımadığı, huyunu suyunu bilmediği biriyle kızımızı evlendirdim.
10: Yeter!
11: Hepimizin gözleri yollarda kaldı.
12: Sağ olun efendim.
8: Evimize hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk efendim.
10: Ömer, misafirimizin bavulunu al.
12: Bugüne kadar karşıma Zeynep gibi güzel ve temiz bir kız çıkmadı hiç.
10: Anlıyorum. Seni çok iyi anlıyorum.
8: Parayla sevgi olur mu baba? Biz canımızı birbirimize adamışız. Gitme şu gariplerin üstüne. Gençliklerini haram etme.
12: Ben seven bir yüreği hançerlemem. Bu tertemiz aşkınızın arasına bir Karaçalı gibi giremem.
13: Dilek Taşı bugün 16.15'te TV4'te.
14: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.
15: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
16: Atıştırmalık?
15: Yok ben doymalık takılıyorum.
16: Bir şey diyeyim mi?
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
16: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
19: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
20: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
21: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
22: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
20: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
0: Haydi gel, haydi gel içelim.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
0: Express içelim.
3: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
23: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
24: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
3: Rivayetleri.
23: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
3: Söylenceleri.
23: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
3: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
23: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
3: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
25: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
26: Nasıl mı?
27: Zaman kaybetmek yok.
28: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
25: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
29: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira.
30: Ucuz, hep ucuz. Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
31: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
32: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
33: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
34: Gerçekten onlara gülerdim.
35: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
36: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
3: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
36: Haklarla çalışıyorum.
35: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
37: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
3: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
38: Mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni

0: Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
6: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
5: Her adımda yeni bir mekan.
6: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
5: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
6: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
5: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
6: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
5: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
7: Ne var ya bu?
8: Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten. Yaşanacaksa
12: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Vay!
7: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
8: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
7: Süper Kumbara başlıyor.
9: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
10: Ben.
11: Kral Şakir.
12: Armut piş ağzıma düş.
9: Dört arkadaşımızla birlikte.
12: Ne diyor? Ay, dilimin ucunda.
9: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
12: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
9: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
13: Ben.
14: Botanik.
13: Abaküs.
12: Kasa.
9: Marul.
12: Kumbara.
9: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara.
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
16: Evet efendim, Ayşe abla ile birlikte bugün Ege'ye gittik ve Ege bölgemizin güzel yöresel yemeklerini yaptık. Bence çok keyifli geçti yayınımız. Sen nasıl hissettin
17: kendini? Bence de ağladın çok keyifli ama geçti. Duygusal anlar yaşattı soğan bana ama yapacak bir şey yok Tuğçe'cim. Keyif aldım çok. Birlikte olmaktan,
16: mutlu oldum. Yine çok gel, güzeldi. Çok sevinirim.
17: Gelirim.
16: Yine güzel bir Ege yemeği yaparız beraberce.
17: Başka yerde yapabiliriz.
16: Başka yerde
17: İlla Ege yapmamıza gerek yok.
16: Sen nasıl istersen öyle yaparız.
17: Memnuniyetle.
16: Çok teşekkür ediyorum Ayşe abla. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Çok acıktım. Bir an önce yemek için sabırsızlanıyorum köfteyle domat patlıyı. Ne diyorum hep ben? Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Hoşçakalın.

0: Sen bakma göründüğümüze, bu iki yiğidimiz olmasa encamımız kötü. Dükkan açmaya bile yetmeyiz.
1: Kal sağlıcakla Ezo kızım. Gayrı çok kalıcı değilsin amca evinde. Abin Ezo kızı alıyormuş, doğru mu?
2: Doğru, evet. Desene şenlik başladı.
3: Bende suç yok. Her şeyi uncu olur Reşat yaptırdı.
4: Vatan borcu namus borcudur Ali oğlum. Yolun açık olsun.
5: Ben seni sana emanet ederim Ezo.
6: Haberi dün akşam geldi şubeye.
4: Ocağımızda sizler namımızı sürdürecek kıvamdasınız.
7: Varsın herkes bizi nikahlı bilsin. Sen benim dünya ve ahiret bacımsın.
5: Yazık oldu Ali'ye Cumali baba.
0: Hem de ne türlü yazık.
5: Benim bile yaşadığıma inanasım gelmez.
0: Otur hele. Önce bir karnını doyur. Serseme döndük. Ne yapacağımızı bilemedik.
8: Beni bana emanet ettiğin halde inanmazsın.
9: Ezogelin bugün 18'de TV4'te.

bu ev yapım aşamasındayken burada en çok istediğimiz şey mutfaktaki ve salondaki zamanlarımızı birleştirmekti. Bizim için evin rahat ve kullanışlı olması önemliydi. Burayı tasarlarken de her türlü fazla eşyadan, materyalden kaçındık.

0: Metrekare'de bu bölüm Silivri'de Bahar Alemdar'ın endüstriyel tarzdaki evine konuk oluyoruz. Doğal malzemelerin kullanıldığı, oldukça şık, konforlu ve eğlenceli olan bu ilgi çekici evin tasarım yolculuğunu gelin hep birlikte dinleyelim.
1: Merhaba, ben Bahar Alemdar. Şu anda Silivri yakınlarında yeni yaptığımız evimizdeyiz. Bugün sizlere evimizi gezdireceğim. Burası da daha önce yatırım amaçlı aldığımız bir araziydi. Sonrasında pandemi zamanı bahçeli evlerin daha iyi olacağını düşünerek yapımını hızlandırdığımız bir yer. Burası 1250 metrekare üzerine 180 metrekare alt oturum, 120 metrede üst oturumla 300 metrekarelik bir ev aslında. Yukarıda 4 oda, altta 2 atölye ve bir salondan oluşuyor. Salonla mutfağı bir arada yaptık. Yüksek tavan kullandık. Endüstriyel tarzda bir çalışma yaptık. Fakat endüstriyelin o sert hatlarını biz ahşapla ve kullandığımız diğer materyallerle güçlendirdik ve yumuşattık. Bu ev aydınlık ve ferah bir ev. Yüksek tavan ve yüksek camlar kullandık. Burada bostan kısmı ve meyve ağaçlarının olduğu bir yer yaptık. Çünkü ben tarımla uğraşmayı seviyorum, bahçeyle bir şeyler ekip biçmeyi seviyorum. Bunu da burada yapabileceğim bir alana çevirdik.

Evin dış kaplaması tuğla yaptık. Bu tamamen eşime aitti. Eşimin fikriydi. Bunu tercih etmesindeki neden eşimin tuğla ve metali ikisinin görüntüsünü bir arada çok beğenmesi oldu. Havuzdan bahsetmek gerekirse ne çok büyük ne çok küçük. Orta halli bir havuz yapalım. Yazları burada çoluk çocuk güzel vakitler geçirelim istedik.

şu anda evin yaşam alanındayız. Bu ev yapım aşamasındayken burada en çok istediğimiz şey mutfaktaki ve salondaki zamanlarımızı birleştirmekti. Bizim için evin rahat ve kullanışlı olması önemliydi. Burayı tasarlarken de her türlü fazla eşyadan, materyalden kaçındık. Bu evi yaparken endüstriyel tarzı çok beğendiğimiz için onun dokunuşlarını kullanmak istedik. Metal borular kullanarak raf sistemi yaptık. Salonumuzu yüksek tavanlı olarak düşündük ve mutfakla bir olarak dizayn ettik. Çünkü yaşam alanlarını birleştirmek istedik.

Yerlerimiz beton, rahat ve kullanışlı. Koltuğumuz, salondaki koltuğumuz buraya özel tasarlandı. Bayağı büyük ebatlarda oldu. Ama genelde sade bir tarzdan yana olduğumuz için hani bizi yoran gereksiz her türlü şeyden kaçındık. Tavan yüksekliğimiz yaklaşık 6,5-7 metre civarında. Burada perde kullanmadık. Çünkü dışarıdaki yeşilliği, gökyüzünü evin içine taşımak istedik. Akşamları burada oturduğumuzda ayın doğuşunu ve şuradan geçişini izliyorum. Bunlar insana huzur veriyor, hayata güzellikler katıyor. Ortada bir sehpa kullandık. Bu sehpa baştan ilk yaptığımızda çok büyük bir sehpaydı. Alanı daralttığını düşündük ve daha küçük şekilde tasarladık.

Tavandan aşağıya inen bir sürü ışığımız var gibi gözüküyor aslında. Ama bunların hepsi ayrı ayrı güzellikleri ortaya çıkarıyor. Gece karda gizlenmiş amber renkli ışıklarımız var. Onlar buraya daha bir derinlik katıyor. Bu sarkıtlarımız biraz fazla gibi duruyor ama aslında her ortam için ayrı bir aydınlatma kullandık. Salon koltuk kısmı için 6 tane aydınlatmayı sarkıtı kullandık. Yemek masası için de ayrıca değişik sarkıtlar kullandık. Aydınlatmaların hepsini özel tasarım olarak yaptırdık. Genelde belli renkleri kullandık. Yeşil, ahşap ve gri tonları üzerine yoğunlaştı. Duvarlarımızda açık gri, beton sıva görüntüsü şeklini vererek yaptırdık. Koltuğumuz yeşil. Tabiatın içindeyiz. Koltuğumuz da tabiatın bir parçası gibi oldu. Genelde ahşap masamız, bunları metalle birleştirdik. Metal borularla, raflarla salonumuzu süsledik. Yemek masasını 3 metrelik ahşaptan yaptırdık. Sandalyelerimizi çok rahata ve kullanışa önem verdiğimiz için deriyle metali birleştirdik ve çok da rahat sandalyeler elde ettik.

Arkadaşlarımız geldiğinde hani rahat oturabilmek amaçlı olarak büyük bir masa tercih ettik. Çünkü toplantılar, yemek davetleri bunlar sevdiğimiz şeyler.

Elektrik prizlerini internette gezinirken gördüm. Çok beğendim. Endüstriyel tarzı çok uygun olduğunu düşündüm. Bunu evimizde kullandık. Metal borularla birleştirdik.

Silivri deprem bölgesi ve biz de bunu göz önüne alarak binayı yaparken hani sağlam olmasını istedik. Zeminini güzel seçtiğimizi düşünüyorum. Yapılan malzeme en iyi şekilde kullanıldı. Demir ve beton gerçekten hani depreme dayanıklı şekilde yapıldı. Çelik konstrüksiyondan yararlandık. Bunları ahşapla kaplayıp daha sıcak bir hava verdik.

Arkitek görüntüsünü sevmiyoruz ve yerden ısıtma evin her yerini ısıtacağı için bizim için daha kullanışlı oldu. Bayağı da bir yer kazandık petek koymayarak. Genelde yaşadığımız evlerde halı tercihimiz olmuyor. Burada da halı tercih etmedik. Toz barındırabileceğini düşündüğümüz için bence böylesi daha sağlıklı diye düşündük. Halı kullanmadık.

Merdivenlerimizi ahşap geçme merdiven yaptık. Metal trabzanlar kullandık. Salon kısmından verdik. Hem yukarıya iniş çıkışımız daha rahat oldu. Hem de üst odalarla salonu birbirine daha rahat bağladı. Aslında evin girişinden itibaren endüstriyel tarzın bütün faktörlerini görüyoruz. Özellikle kapıda başlıyor bu olay. Metal dolaplar evin geneline tamamen uyumlu oldu. Alt katta girişte bir hobi odamız var. Burayı eşim istedi. Bir tarafta benim atölyem, resim atölyem. Bir tarafta da eşimin hobi odası var. Bu o hobi odasında oyun konsolu, langırt ve çeşitli oyunların oynandığı, vakit güzel zamanların geçirildiği bir odamız var.

Resim atölyem, senelerdir resim yapıyorum. Resimle ciddi şekilde ilgileniyorum. Birçok ressamdan ders aldım. Şimdi kendi başıma bu atölyede çalışıyorum. Yakında olacak sergim için çalışmalarıma devam ediyorum.

atölyedeki malzemeler yine evin genelinde kullandığımız boru ve ahşap materyaller. Çok fazla dolapla şeyle uğraşmak istemedik. Dolaba konulan şeylerin belli bir süre sonra kullanılmadığını, sadece dolaplarda yer teşkil ettiğini düşündüğümüz için raf sistemi yapmak istedik ve bunu evin genelinde kullandık.

Burası da mutfağımızın adası. Salonla mutfağı birbirine bağlayan yer aslında. Bizim akşam yemeklerini, sabah kahvaltılarını yaptığımız yer. 4 kişilik bir aileyiz. Kızım Selin, oğlum Arda, eşim Oktay. Genelde bir arada olduğumuzda burada oturup yemeğimizi yiyip sohbetimizi ettiğimiz bir alan. Ada mutfağında kullandığımız ve tezgahımızda kullandığımız madde seramik çizilmez bir madde. Çok kullanışlı, çok rahat, temizliği çok rahat. Üzerinde bir şeyler kesebiliyoruz ve leke tutmuyor, çizilmiyor. Çok güzel bir ürün. Bunu evin genelinde lavabolarda da kullandık. Tezgahımız, adamız ve lavabolarla hepsi bir bütünlük sağladı. Mutfakta genelde hani vaktimizi burada geçirdiğimiz için kahve makinalarımız hemen adamızın üstünde. Sandalyeler bu adaya uygun olarak tasarladık ve ahşap bedireyi kullandık. O betonu ve demiri biraz yumuşatması açısından. Mutfakta kullandığımız ahşap rengi ve modeliyle evin genelinde kullandığımız ahşap renkleri aynı oldu.

küçüklükten beri tel dolapları çok severim. Hani küçüklüğümden beri sevdiğim bir olaydır. Burada onu kullanmak istedik. Hem biraz endüstriyel tarzın getirdiği bir olay, hem de benim o eskiyle olan bağlantımı bir arada kullanalım dedik.

mutfağı da tasarlarken şık ve sade olsun istedik. Ahşap, metal bunları kullandık. Buradaki beyaz eşyalar maalesef beyaz olmadı. Bunlar siyah oldu. Çünkü ahşaba ve antrasit rengi en uygun olan siyah beyaz eşyalardı. Fırınımız çok kullanışlı bir fırın ve bu eve bence çok yakıştığını düşünüyorum. Orada çeşitli yemekleri yapıyoruz. Fırın haznesini çok fazla kullanıyoruz. Gelenimiz gidenimiz çok fazla olduğu için. Keyifli. Orada yemek yapmak da çok keyifli.

tavanda apliklerden yararlandık. Mutfağımızı hem aydınlatsın hem de şık bir görüntü sağlasın istedik. Adamızın üzerindeki ışık buraya uygun şekilde antresit renkte oldu. Çok da keyifli oluyor. Akşamları burada oturduğumuzda sadece buranın ışığını yakmamız bile yeterli oluyor bizim için. Buradan kalkıp salon kısmına geçtiğimizde oranın ışığı yanıyor. Evin doğallığı ve tabiatın içinde olmasından dolayı evin içinde de aslında biraz yeşilliği kullanmak istedik. Küçük birkaç tane ağaçla evi dışarıya bağladık. Bu bize yeşilin doğanın içindeymiş hissini veriyor. Yeşilliklerle, ağaçlarla betondaki o sertlik hissini azalttık.

endüstriyel dokunuşları yumuşatmayı hedefledik. Ada Mutfağı'nın altında depolama alanı olarak işte tencerelere, tabaklara koyabileceğimiz yerler yaptık. Diğer dolaplara aslında gerek bile kalmadı. Hani buradaki dolaplar yeterli oldu. Mutfak tezgahının önüne cam koyduk. Oradan dışarıyı izlemek, bir şeyler hazırlarken dışarıya bakmak, dışarıdaki ışığın içeriye girmesini izlemek çok keyif verici oluyor.

Burası bizim ebeveyn yatak odamız. Burada kırmızı rengi kullandık. Evin her odasının rengi farklı. Burada kırmızı da hakim oldu. Burada da yine endüstriyel tarzın gerektirdiğini evin genelinde yaptık. Metali, ahşabı ve betonu bir arada kullandık. Evin bütün yatak odalarında beton platform kullandık. Çünkü yatak eskidi, gıcırdadı, işte baza sağlamdı, değildi. Bunlarla uğraşmak istemedik. Yerden de ısıtmayı tercih etmiştik daha önce de bahsettiğim gibi. Yatakların yan kısmını yine ısıtmayı kullanarak beton platform üzerine yataklarımızı koyduk. Çok rahat, çok kullanışlı oldu. Odalarda dolaplara belli şeyleri koyduktan sonra, belli bir zaman sonra bunların unutulduğunu, aklımıza bile gelmediğini fark ettik. Ondan dolayı hani az eşyayla raf kullanarak her şeyin gözümüzün önünde olmasını ve lüzumsuz hiçbir şeyin hani evimizde bizim enerjimizi düşürecek şekilde olmamasını istedik.

Yine burada da evin genelinde kullandığımız endüstriyel lamba düğmelerimizi kullandık. Onları borularla tavandan ve duvardan geçirerek ışıklara bağladık. Yatak başında kendi yaptığım bir resim var. Bu odaya özel olarak yaptım. Tavanda beton görüntüsünü tamamen doğal haliyle bıraktık. Doğal görünüşünü çok beğendik. Yanlarda aydınlatmaları aslında görünüşünü destekleyecek demir çubuklarla yan konsollarımızı bağladık. Metal aynalardan yararlandık. Kancalarla yine metal borular ve kancalarla duvara asılmış aynalar odaya hem bir derinlik kattı hem de görsel olarak hoşumuza gitti.

Kapılarımız konteyner şeklinde özel olarak tasarladık. Konteyner görünümlü kapılar kullandık. Diğer odalarda bunları konteyner görünümlü dolaplarla birleştirdik. Bu odada giyinme odası ve bir ebeveyn banyosu var. Diğer odaların banyosu ortak kullanımla yaptık. Hani her odada banyo olup otel konsepti gibi olmasın istedik. Diğer üç yatak odamız antrasit, yeşil ve turuncu oda. Gri oda misafir odamız. Gelen misafirlerimizin kalması için yine aynı şekilde gri konteyner dolaplarla ve yine metal kancalı aynalarımızla tasarladığımız bir oda. Yeşil oda oğlum Arda'nın odası. Onun odasında da yine aynı şekilde beton platform, konteyner dolap, yeşil, bunları kullandık. Bütün yatak odaları birbirine uyumlu ve birbirini tamamlayan odalar oldu. Aynı ürünlerin değişik renklerini kullandık.

0: sana sevdalanmışım. Kaderimi kaderine bağlamışım.
1: Ya gizli sevdamızı baban öğrenince bizi ayırırsın?
0: Korkma Ömer.
2: Ananla sana senelerdir ekmek yedirdim. Hadi durma karşımda çalış.
0: Tanımadı. Huyunu suyunu bilmediği biriyle kızımızı evlendirdi.
2: Yeter!
3: Hepimizin gözleri yollarda kaldı.
4: Sağ olun efendim.
0: Evimize hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim.
2: Ömer, misafirimizin bavulunu al.
4: Bugüne kadar karşıma Zeynep gibi güzel ve temiz bir kız çıkmadı hiç.
2: Anlıyorum. Seni çok iyi anlıyorum.
0: Parayla sevgi olur mu baba? Biz canımızı birbirimize adamışız. Gitme şu gariplerin üstüne. Gençliklerini haram etme.
4: Ben seven bir yüreği hançerlemem. Bu tertemiz aşkınızın arasına bir Karaçalı gibi giremem.
5: Dilek Taşı bugün 16.15'te TV4'te.
6: Kalk limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
7: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
8: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
16: Süper Kumbara başlıyor.
17: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
18: Ben.
19: Kral Şakir.
20: Armut piş ağzıma düş.
17: Dört arkadaşımızla birlikte...
20: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
17: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
20: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
17: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
19: Ben.
21: Botanik.
19: Abacus.
20: Kasa.
19: Marul.
20: Kumbara.
17: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
22: Süper Kumbara.
16: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
23: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinizde

0: Lektor ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
6: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
7: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
5: Rivayetleri.
6: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
5: Söylenceleri.
6: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
5: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
6: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
5: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
8: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
9: Nasıl mı?
10: Zaman kaybetmek yok.
11: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
8: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
12: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
13: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
14: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
13: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: Fisher'larının parfüm ritüelini tamamla.
1: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
2: Haydi gel, haydi gel içelim.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
4: Gerçekten onlara gülerdim.
5: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
6: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
7: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
6: Atlarla çalışıyorum.
8: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
9: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
7: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Çetmen, eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Çetmen, eski koltuk takımınızı 25 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
7: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
6: Her adımda yeni bir mekan.
7: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
6: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
7: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
6: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
7: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
6: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıkları geçiyoruz.
1: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
5: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
4: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
5: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
6: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Vay!
11: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
12: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin, L'Oréal Paris'ten.
13: Burası odaları salona bağlayan üst koridor. Merdivenle aşağıya iniyoruz ve salona direkt geçişimiz var. Buradan baktığımızda tamamen dışarıdaki doğaya hakim olabiliyoruz yüksek tavandan dolayı. Burada yukarıda kullandığımız ışıklar ve havalandırmamız var. Buradaki havalandırmaların rengini de yeşil yaptık. Evin geneliyle uyumlu olsun istedik. Burada kendi yaptığım, bu ev için yaptığım bir resmim var. Hatta şu iki duvara da aynı şekilde bunun diğer versiyonlarını yapacağım. Bugün sizinle evimizi gezdik. İnşallah beğendiğinizi düşünüyorum ve güzel fikirler alacağınızı düşünüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.

Ben Türev Uludağ. Sizi her gün şaşırtmaya devam ediyorum. Bugün size patates ve havuç reçelini birleştirdim, bir reçel ortaya çıkardım. Hemen sözü hiç uzatmadan reçelimize başlayalım. Önce havuçlarımızın ve patateslerimizin dış kabuklarını, görmüş olduğumuz kabukları soyacağız. İçinizden şunu söylediğinizi duyar gibiyim. Ya patates havucunda reçeli mi olur? Bunun ikisi nasıl olacak diye bir fikriniz olabilir ama eminim çok yanılacaksınız. Çok lezzetli ve çok güzel bir reçel ortaya çıkıyor. Denedim, yaptım. Çok başarılı. Besleyici özelliği çok yüksek olan bir reçel. İçerisinde hem patates hem de havuç olduğundan dolayı çocuklarınıza afiyetle yedirebilirsiniz. Bazen çünkü ben şeyi görüyorum, çocuklar bazen havuç sevmiyorlar ama bizim zamanımızda bir çizgi film vardı. O çizgi filmle birlikte çok fazla havuç severdik, biz yerdik. Şu anki çocuklara tavsiyem havuç yiyin. Havuç çok güzel, çok besleyici, çok sağlıklı. Gözlere çok iyi gelen bir meyve. Bir sebze düzeltiyorum. Ve enteresan özellikleri var. Havuç mesela diş macunu yapımında kullanılıyormuş. Dişler o kadar faydalı ki. Direkt diş macunu yaparken havuç maddesi, havuç sebzesi kullanılıyor. Patateslerimi, dış kabuklarını gördüğünüz gibi soyuyorum. Soyduktan sonra havuçlarımı ve patateslerimi böyle halka halka ya da küp küp istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Havuçları rendeleyebilirsiniz de bu tamamıyla sizin tercihinize ve inisiyatifinize kalmış bir durum. Reçel yapmak dünyanın en güzel şeylerinden birisi bana kalırsa. Şimdi havuçlarımı aldım. Bunları halka halka doğrayacağım. Halka halka doğruyorum ki daha güzel görünsünler diye. Dediğim gibi siz isterseniz bunu rendeleyebilirsiniz de. Havuçlarla patatesleri birazdan haşlamaya bırakacağım. Haşlandığı zaman yani böyle yumuşacık bir kıvama geldi. Yumuşacık derken çok da yumuşacık değil. Ya şu an havuca baktığınız zaman havuç çok sert. Bakın büyük havuçtan gösterin, çok sert. Bunun böyle ağzınıza aldığınız zaman böyle tık edince, dişlerinizi kapatınca hemen dağılmasını istiyoruz. Ama öldürmek de istemiyoruz meyveleri. Yani çok fazla haşlayıp onun o hafif deriliğinde kaybolsun istemiyoruz. Hemen havuçlarımızı doğruyoruz. Patateslerimizi de doğrayacağız ve işlemlerimize devam edeceğiz. Bu reçelde şeker kullanacağız. Bu ona ayrı bir lezzet katıyor olacak. Havuçları ve patatesleri haşladıktan sonra üzerine toz şekerimizi ekleyeceğiz. Geleneksel ev yapımı reçel yapılırken, evde reçel yapılırken birebir oranda şeker kullanılıyor. Bu hani hep anneannelerimiz, babaannelerimiz şey derdi ya. Oğlum bak bir tane, bir kilo reçele, bir kilo çileğe, bir kilo şeker koyacaksın diye. Biz, ya ben bunun çok da artık doğru olduğunu düşünmüyorum. Şekeri hayatımızda olabildiğince azaltıyor olmamız lazım. Çünkü bir reçele fazla şeker koyulursa buradaki sağlayacağı tek fayda bize kıvamı. Yani daha kıvamlı olmasını sağlıyor olacak. Ama siz daha az şeker koyarsanız o şekeri reçeli yiyeceksiniz ya. Reçeli yediğiniz zaman o meyvenin tadını alıyor olacaksınız. Ya boğazınızda o yanma hissiyatı olmuyor olacak. Bu sayede kaşık kaşık daha fazla reçel tüketebiliyor olacaksınız. Hep bahsediyorum. Reçel bizim toplumsal bir mirasımız aslında. Bir geleneğimiz. Bence bu geleneği hiçbir zaman kaybetmeden

Hani şey olur ya, babadan oğula aktarılan bir şeymiş ya geçmişteki birçok şey. Aslında bu annelerimizin çocuklarına aktardığı en güzel miraslardan birisi. Kültürel mirasımız reçel. Havuçlarımızı doğramaya devam ediyorum. Tamam, patatesleri de doğrayayım. Bütün havuçları kullanmayacağım. Patatesleri de gördüğünüz gibi halka halka doğradım. Sadece ortadan ikiye ayırıyor olacağım. Diğerlerini de aynı şekilde devam edeceğim. Çok meraklandığınızı, sonucun nasıl olacağınızı çok merak ettiğinizin farkındayım. Ama emin olun çok güzel olacak. Besleyici özelliği yüksek, farklı bir tarifle karşınızdayız yine. Bunu sadece ikisini ayırıp patates ve havuç reçeli olarak da ayrı ayrı da yapabilirsiniz. Ama ikisini de bu şekilde de birleştirip yapabilirsiniz de. Hemen tenceremizin üzerine sıcak su ekleyeceğim. Ocağımın altını açtım. Havuçları haşlamaya atıyorum. Patatesleri de haşlamaya atacağım. Patatesler ve havuçlar haşlanacak. Haşlandıktan sonra birazcık böyle biraz önce belirttiğim kıvama geldikten sonra, yani o yumuşaklığı sağladıktan sonra içerisine şekeri ekleyeceğiz. Şekerle reçel kıvamını almasını sabırla, tahta kaşık yardımıyla alttan üste doğru karıştıra karıştıra devam ediyor olacağız. Ve aroma vermesi için çubuk tarçın atacağız. Çubuk tarçın bu ikiliye çok fazla yakışıyor. Ben bir tane çubuk tarçın kullanacağım. Ama eğer ki siz tarçını seviyorsanız ve herhangi bir alerjiniz de yoksa iki tane, üç tane de kullanabilirsiniz. Size tavsiyem çubuk tarçını içerisinde çok fazla tutmuyor olmanız. Çünkü o rengini değiştiriyor olacaktır. Renk olarak daha koyu bir renge sahip olacaktır. Ben yaklaşık 3-4 dakika, maksimum 5 dakika boyunca tutuyorum. Ve o aromasını aldıktan sonra da hemen çıkarıyorum. Şimdi buradaki suya gelince, su sadece üzerini kaplayacak şekilde su koyuyoruz. Daha fazla suya ihtiyacımız yok. Zaten kaynamaya başladıktan sonra o su birazdan buharlaşıyor olacak. Tenceremizin kapağını kapatmıyoruz ve pişirme işlemine devam ediyoruz. Biraz önce belirttiğim gibi tekrar toparlayayım. Kaynadıktan sonra şekerini ekleyeceğiz. Aroma versin diye çubuk tarçınımızı ekleyeceğiz. Ve şekerlenmemesi, daha uzun ömürlü olabilmesi için de yarım limonumuzu ekleyip reçelimizi tamamlayacağız. Reçelimiz, yani havuçlarımız ve patateslerimiz burada haşlanmaya, o istemiş olduğumuz kıvama gelmeye devam etse dursun. Ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım, sıradaki tarifime geçeyim. Şimdiki tarifimiz acılı. Acılıda ne var? Ceviz var, salça var, peynir var, sarımsak var, kekik var, kimyon var. Var da var. Bu Hatay'ın muammarasında ülkemizin genel olarak yapılan acukoya benzeşen kahvaltılık, aslında sürülebilir salçalı bir besin. Hemen başlayalım. Peynirlerimizi aldık. Ben burada Ezine peynirini kullanıyorum. Beyaz peynir kullanıyorum yani. Şimdi bunun sebebi şu. Çok daha güzel oluyor. Yağlı olduğundan dolayı böyle o ona farklı bir lezzet ve farklı bir aroma katıyor. Hemen salçamı aldım. Salçayı orta derinlikte bir kaba koyduk. Şimdi peynirleri de alacağız. Peynirleri de bunun içerisine ekliyoruz. Bu genel olarak Trakya bölgesinde tüketilen kahvaltılık bir ürün. Biraz önce de belirttiğim gibi muammarayı andırıyor, Antakya'nın muammarasını. Trakya'da bu günün aslında her öğününde tüketiliyor. Sabah kahvaltıda da tüketiliyor. Akşam böyle sofralarda da yerini buluyor. Sarımsağımı hemen dış kabuğunu soyuyorum. Sarımsak bu tarifin olmazsa olmazlarından. İsterseniz sarımsağınızı ezebilirsiniz. İsterseniz benim yaptığım gibi de ince ince doğrayabilirsiniz. Ben sarımsağımı böyle, ben daha doğrusu bu tarzda kahvaltılıklarım yaparken dişe gelmesinden hoşlanıyorum. Yani cevizin, işte sarımsağın böyle dişimi, ağzımda onu hissediyor olmak bana mutluluk veriyor. Ama eğer ki siz bundan hoşlanmıyorsanız sarımsağınızı üzerine birazcık tuz ekleyip, hatta bunu öyle yapayım. Onu da gösteriyor olayım. Ezerek yapabilirsiniz.

Yarısını ezerek, yarısını da ince ince doğrayarak yapalım. Zeytinyağı ekleyeceğiz birazdan üzerine. Kekiğimizi ekleyeceğiz. Kimyonumuzu ekleyeceğiz. Ve çok güzel bir tarif ortaya çıkacak. Birazcık tuz aldım. Hemen bıçağımla

şuraya koyalım. Hemen tarifimizin içerisine koyduk. Salçayla birlikte peyniri iyice karıştırıyoruz. Çocukken annem böyle ekmeğin üzerine salça sürerdi. Çocukluk bir arkadaşım vardı. Biz onunla sürekli böyle oyunlar oynardık. Kumda, toprakta, şurada, burada. O salçalı ekmeği alırdık. O bizim için inanılmaz büyük mutluluktu. Adana'nın o Antep'ten gelen bakın nasıl canım istedi. Ya ben galiba yemek yemeyi çok seviyorum. Yani hani bir şeyleri aldatırken gerçekten onu böyle yemek istiyorum. Sanırım hani siz de bunu fark etmişsinizdir. Adana'nın o güzel biberlerinden, Antep'in o güzel biberlerinden elde edilen salçayla birlikte annem bize onu güzel somonun arasına sürerdi. Böyle ısıra ısıra böyle oyunlarımızı sokakta oynardık. Buna isterseniz birazcık daha peynir koyabilirsiniz ama ben bu kadarını yeterli olduğunu düşünüyorum. Cevizleri böyle elimizle parçalaya parçalaya hemen ekleyeceğiz. Sahanda dövebilirsiniz de ama dediğim gibi ben bunun hani ekmeğe sürdüğünüz zaman ya da direkt kaşık kaşık yediğiniz zaman size ağzınızda cevizin tadını, sarımsağı tadını hissetmenizi istiyorum. Bu bana mutluluk veriyor. Bütün bütün yaklaşık cevizleri koydum. Bol cevizli yaptım. Kimyonumu ekliyorum. Kekiğimi ekliyorum. Ve tabii ki pul biber ekleyeceğiz. Acılının olmazsa olmazı. Benim acı eşiğim çok yüksek. O yüzden bayağı bir acı koydum. Birazcık zeytinyağı koyacağız. Of, şu görüntüye bakın. Şimdi iyice karıştıracağız. İyice tahta kaşıkla her şeyin birbirine, bütün lezzetlerin birbirine karışmasını sağlayacağız. Ve acılımız hazır. Tabii ki bunu yiyeceğim. Hemen bakalım. Çünkü yani tuzuna bakmak amacıyla yiyorum. Yani bakalım tuzuna ki ona göre salçamız tuzlu mu, tuzsuz mu? O doğrultuda birazcık tuz ekleyelim tabii. Muazzam. İnanılmaz. Çok güzel. Şu an mutluluğum, çocukluğum benim. Çocukluğumla gerçekten aradığım lezzet ve tat bu. 7 yıldır aradığım lezzeti buldum. Hemen bunları kenara alalım. Bakalım reçelimiz ne durumda. Yavaş yavaş kaynamaya devam ediyorlar. Havuçlar ve patatesler istemiş olduğumuz kıvama gelmişler. Şekerimizi ekleyeceğiz. Şekerimizi ekledik. Tahta kaşık yardımıyla tek yöne doğru karıştırıyoruz. Ve şekerimizi eritiyoruz. Şekerimizi eridikten sonra yaklaşık böyle bir 20-25 dakika boyunca ya da yarım saat boyunca kıvam alıncaya kadar kaynatmaya devam edeceğiz. Kaynattıktan sonra da şekerlenmemesi daha uzun ömürlü olabilmesi için yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Bu aradaki proseste tabii ki aroma versin diye çubuk tarçınımızı da ekleyeceğiz. Reçelimiz burada olmaya devam etsin. Ben şöyle ortalığını bir toparlayayım. Reçelimiz olduktan sonra da sunumda hepsini göstereyim. Bugün size tarçınlı, havuçlu, patatesli bir reçel ve Trakya bölgesine ait olan cevizli, beyaz peynirli, salçalı acılıyı yaptık. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde dener ve afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o gün artık ne iş olursa yapmaya çalışıyorum. Bazen kendim merak ediyorum. Hadi şu işi de yapayım diyorum. Bazen de böyle diyorlar ki Tuğba Hanım gelin birlikte çalışalım. İşte o işlerden biri de Bakırköy'de tatlı mı tatlı bir ebru atölyesi. Her zaman merak etmişimdir. Ebru nasıl yapılır? Renklerin suda dansı nasıl olur diye.
1: Bunu ne zaman merak edeceğini merak ediyordum.
0: Sen hiç merak etmiyor musun yani?
1: Etmez miyim Tuğba? Elbette çok merak ediyorum.
0: O zaman sana da ben öneririm yani gelip yapabilirsin burada ya da ben sana öğretirim. Öğreneceğim ya biraz sonra zaten.
1: Sorun şu ki ben senin öğreneceğine ihtimal vermiyorum Tuğba.
0: Ya hava çok soğuk ve beni çok oyalıyorsun burada.
1: Sen bugün önlük mü giydin Tuğba?
0: Evet, kırmızı önlüğümü giydim bugün. Tulumluk bir işim yok yani.
1: Önlük de çok yakışmış, beğendim.
0: Tamam ama lafı fazla uzatmayalım. İsmail abi içeride beni bekliyor. Boyalarını da önüne aldı. Dilersen hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi buyurun gidelim. İsmail abicim merhaba, kolay
2: merhaba,
0: gelsin.
2: Merhaba, hoş geldin.
0: Hoş buldum.
2: Nasılsınız?
0: İyiyim, siz nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Hoş geldin. Ben de teknemi hazırlamıştım.
0: Teknemiz de hazır.
2: Hazır teknemiz. Boyalarımızı ayarlıyordum. Sen geldin. Şimdi bugün madem Ebru'yu çok merak ediyorsun,
0: evet,
2: sana güzel bir Ebru renklendirmesini, boya ayarlarını bir öğreteyim. Belki sen de güzel işler yaparsın, iyi bir Ebru'cu olursun.
0: İnşallah. Bu arada İsmail abimi ben size bir tanıtayım. Yaklaşık 28 yıldır, böyle 30'a yaklaştı. Bu kadar zamandır Ebru sanatıyla ilgileniyor. Kendisini ilk gördüğümde dedim ki ne kadar temiz bir yüzünüz var. Tuğba'cığım ben stresten uzak yaşıyorum dedi, doğru mu?
2: Evet, Ebru sanatıyla uğraştığınız zaman atölyenize girerken stresinizi kapının önünde bırakıyorsunuz. Sonra atölyemizde çalışıyorsunuz, akşama kadar stres size uğramıyor. Giderken zaten o da kayboluyor gidiyor, birisi almış oluyor kapının önünde.
0: Ama abi ben sana o zaman bir şikayette bulunayım. Benim bir dış sesim var, beni sürekli strese sokuyor.
2: Evet. Onu atmanız için Ebru sanatıyla uğraşmanız gerekiyor. O sizi terk eder ilerleyen zamanda. Çünkü insanlar bir sanat ile uğraşması gerekiyor.
0: Aynen, benim peşimi bırak artık dış ses. Beni bir rahat bırak.
1: Yapma Tuğba, çok üzüldüm ama.
0: Tamam, hadi bugünlük idare edeyim ben seni. Peki, evet İsmail abi, havuzumuz hazır burada.
2: Şimdi teknemiz havuz değil, tekne diyoruz.
0: Ay tekne.
2: Evet, yani şimdi teknemizin içinde kitre dediğimiz geven otunun suyundan elde edilen bir öz bu. Ve suyu yoğunlaştırmamız gerekiyor. Çünkü boyaları yüzeye bıraktığımız zaman boyalar su olursa kendi halinde hareket eder, kontrol edemeyiz.
0: Bir bütün halde durmaları gerekiyor, doğru.
2: Evet. Ne yapıyoruz? Suyu yoğunlaştırıyoruz ki boyaları kontrol edelim diye.
0: Bu bilgilere
2: evet,
0: dikkat
2: birinci
0: yapmak isteyenlere.
2: Şimdi buradaki, mesela şöyle bir şey yapalım. Boyayı teknemize bir yavaş yavaş atalım. Şimdi burada boyalarımızı atarken sıralama yapmamız gerekiyor. Ben bunu önceden hazırlık yaptım. Geldim sabah erkenden. Boyalarımın hepsini ayarladım. Koyudan açığa doğru. Bütün boyaların su ve öt safra kullanırız. Her düşen boya üstüne düşen boyaya yer açar. Ve kat kat oluşur.
0: Hadi sen de gel aramıza katıl mı diyorlar.
2: Evet, ne diyor? Böyle diyor. Gel kardeşim, sana yer var. Yer var
0: gel,
2: diyor.
0: Sen de gel.
2: Bütün boyalar burada dağılıyorlar, zeminde yaşamaya çalışıyorlar.
0: Ne güzel.
2: Tabii.
0: Ne güzel anlatıyor ama değil mi?
2: Boyaların bir tanesinin ayarı bozuk olursa buradaki yaşam bozulur.
0: Burada bir yaşam var suda ya.
2: Evet.
0: Suda böyle dans ediyor
2: çünkü
0: renkler.
2: Çünkü herkes burada güzel çıkmalı. Yani boyalar, renkler güzel olmalı. Şimdi bir boyamız var. Bakın böyle düşüyor. Şimdi atabilirsin. Böyle çok sert vurmuyorsunuz. Şöyle 45 derece meyillendir. Yavaş yavaş. Çok sert durmuyorsunuz, gayet yumuşak.
1: Sert değil Tuğba, estetik ol biraz.
2: Yani Tuğba ben...

0: Bu işi yaparım diyorsun ama yani hiç bak dinle, hocayı bir kere dinleme şeyin yok. Yani dinlemen gerekiyor. Şimdi hoca ne diyor sana? Bak. Şöyle 45 derece meyil. Yani bunu öğrenemedin galiba 45 derece meyil.
1: Şey 45
0: derece meyil. Yani bakın meyil. 90 derece. Şöyle bir meyil yaparsa 45.
1: Ha,
0: şimdi ne
1: evet,
0: yapıyorum?
1: Anlamadım.
0: Bu parmağımı tutuyorum. Parmağım böyle esneyecek. Sert tutarsan boyalar başka yere gider. Şöyle bakın. Şöyle elimden düşecekmiş gibi. Dokunuyorum. Boyalar düşüyor. Şimdi biraz daha boya alayım o zaman.
1: Evet, boya gelmiyor. Benim yapabilecek bir şeyim yok
0: yani
1: ki.
0: Yani bana göre bu boya tamamdı. Sen şimdi fazla boya sarf edeceksin.
1: Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Ben alttan vuruyorum.
0: Sen alttan, üstten indireceksin.
1: Tamam, bir dakika şimdi çözüm.
0: Neyse, biz uğraşacağız yani şöyle.
2: İsmail abi, sadece siz değil, hepimiz Tuğba ile uğraşıyoruz. Hayranız yeteneğine.
0: Ucundaki fırçanın ucu da at kılından yapılmaktadır. Biz bunların hepsini kendimiz yapıyoruz.
1: İşte boşa usta olunmuyor yani, değil mi? Bunu ben yapabiliyor olsaydım usta olurdum zaten.
0: Yalnız gidip de Veli Efendi'nin at kuyruğu falan getirmeyeceksin. Şuralardan devam edelim.
2: İsmail abi desenin iş prensibindeki kolaycılığı hemen çözdü Tuğba ve daha ilk anda uyarısını yaptı.
0: İyi bak, fena değil yani, vuruşların naifleştin yani şimdi, demin biraz böyle şeydi.
1: Ama hak verin, ilk defa başladım.
0: Tabii canım, ilk defa
1: hiç denemedim,
0: şey
1: oldu
0: tabii. Yani bayağı bir ilk şeyde algılama şeyin güzel.
2: Aman İsmail abi, böyle iltifat cümlesi söylemeyin siz. Siz bilmezseniz hemen havaya gider.
0: Yani bu bir şey gibidir, tarlaya benzer. Toprak hazırsa çiçek çıkar, değilse...
1: Şimdi böyle serbest atış yapar gibi bir şey yapıyorum,
0: evet,
1: ben.
0: Evet, serbest. Her yere eşit olması gerekiyor.
2: Oluyor gibi sanki Tuğba.
0: Ama bak...
1: Ay çok özür dilerim ya. Bir şey olur mu?
0: Böyle ya.
2: Tuğba yaptı yapacağını. Evde kalacaksın bu sakarlıkla.
1: Evde mi kaldım? Evliyim ama ben. Nasıl evde kalabiliyorum? Daha medeni durumumdan haberin yok ya.
2: Eşine sabırlar diliyorum Tuğba.
1: Hayır ya, öyle bir şey yok. Var ya, yuva yıkıyorsun ya şu an. Bir yuvanın yıkılışına şahitlik ediyoruz.
0: İleri geri bak, şuraya duvara gel, dön.
1: Aa, çok zevkli. Şimdi buna mı devam edeyim?
0: Öyle devam et. Gidiyorsun, oradan dönüyorsun, çubuğunu çıkarmadan geri. Evet.
1: Aa, çok güzel.
2: Zevkli bir işe benziyor Tuğba.
1: Kıskanma, sen de yaparsın bir gün.
0: Şimdi bu yaptığımız işlem, gelgit evresi diyoruz buna.
1: Hmm.
0: Yani her yaptığımız tekneden yapılan işlemlerin bir adı vardır.
1: Ne güzel ya.
2: Tuğba işi gayet iyi benimsedi.
0: Bekleriz yani her zaman. Teknemiz ve dükkanımız açık.
1: Teşekkürler.
2: İsmail abi, böylece 30 senelik tekneyi kapatacaksın.
0: Yani her şeyin hayırlısı diyoruz yani.
1: Hayırlısı yani.
0: Diğer gittikleri yerler kapattı mı acaba?
1: Yok.
0: He, devam ediyorlar.
1: Evet.
2: Birçoğu kapattı, bir kısmı da pişmanlar.
1: Hayır ya.
0: Şimdi buradan başta, yukarıdan aşağıya.
2: Gerçekleri söyledim diye kızma bana Tuğba. Hem ne demişler, dost acı söyler.
1: Çok güzel oldu. Ben mi yaptım bunu şimdi ya? Oldu o kadar artık.
0: Senin elinden çıktı. İyisi kötüsü belli olacak, kağıttı.
1: Eyvah. Ha, bir de kağıt olayımız var değil mi ya?
0: Bu çok güzel oldu. Bir deneyeceğiz bakalım. Kağıdı alalım.
1: Elinin,
0: evet. Elinin ayarı. Bak, kağıdı şöyle ben bir tarif edeyim, hava yapmasın.
1: Aa! Ya çok güzel. Süper oldu.
2: Süper mi oldu? Daha önce gördüklerimize hiç benzemiyor Tuğba.
1: Abartma ya. Öyle bir şey yok. O kadar da değil yani.
2: Evet, haklısın.

0: Bir daha bakınca fark ettim ki o kadar bile değil.
1: Evet, ben yaptım.
0: Evet, sen yaptın zaten Tuğba.
2: Şimdi bir ebru daha yapalım. Evet, gördüğün şekilde çalışmanı yap. Eğ biraz fırçanı.
0: İsmail abi, malzemeye yazık bence. Bir ebru daha yapmayalım. O malzemeyi ziyan etmeden gerçekten hakkıyla ebru yapacak biri kullansın.
1: Canım, sanki orada otur sesini oku. Ama dublajını yap, sesini oku. O güzel sesinle böyle 360 ekranları bir neşelendir.
0: Seslerimi okuyorum elbette Tuğba. İltifatların için teşekkür ederim ama beni kandıramazsın. Benim en önemli ve en çok keyif aldığım işim senin her işi kolay sanıp başlamanı ve işleri yapmaya çalışırkenki muhteşem beceriksizliklerini gözlemlemek.
1: Ay çok güzel oluyor ya, gerçekten çok eğlenceli.
0: Nedense sadece sen eğleniyorsun.
2: Sana bir sürprizim olacak şimdi benim.
1: Aa.
2: Evet.
1: Sürprizleri çok severim ben.
0: Tuğba da tekneyi devirerek size bir sürpriz yapabilir İsmail abi. Dikkat edin.
2: Sürprizleri seviyor.
1: Şimdi Tuğba'nın gelişi çok büyük sürpriz
2: biraz
1: oldu.
2: Geniş olsun.
0: Sürpriz demişken Tuğba'nın kendisi sürprizdir zaten İsmail abi.
1: Oldu mu?
2: Evet, yeterli. Bana ver şimdi çubuğu. Ben gerekeni yapıyorum.
1: Gerekeni ustamız yapsın. Aa!
2: Bak, böyle bir şal desen oldu. Bu da bir ebru çeşidi.
1: Çok
2: şimdi
1: güzel.
2: Boyunu ayarlayayım.
0: İsmail abiyi dikkatle takip etmeni öneririm Tuğba. Senelerin emeği, sabrı ve tecrübesiyle yapılan ebru harika oluyor.
2: Evet, şimdi size bir sürprizim var.
0: Merakla bekliyoruz sürprizi İsmail abi. Acaba ne var?
2: Evet, şimdi bunu çıkartacağım.
1: Evet sevgili
2: İnşallah
1: seyirciler.
2: Belli olur.
1: Ay çok güzel oldu ama ya, bir şey söyleyeceğim.
2: Renkler kaçık oldu yalnız.
1: Vup. Aaa 360 yazdık. İsmail abi çok güzel oldu ya. Ay çok güzel oldu.
2: Eseri az daha bozuyordu.
1: Ay vallahi ya.
0: Eser bozmak, tabak kırmak Tuğba'nın işi İsmail abi.
1: Çok güzel oldu ya. Vallahi ben yaptım diye demiyorum.
0: Zaten sen yapmadın ki Tuğba.
1: Evet efendim. Az önce yaptığımız iki çalışmayı kurumaya bıraktık. İsmail abim, İsmail hocamla birlikte. Değil mi? Güzel oldu bence.
2: Evet, yani ilk deneme olarak güzel. Yani fena değil, hoşuma gitti doğrusu. Yani Tuğba Hanım kapıdan girdi ve atölyemizi aydınlattı. Pırıl pırıl bir genç gördüm karşımda. Çok memnun oldum. Bir ebru sanatçısına yakışır bir oluşumda bir insan. Ve teknemizde klasik tarzda bir ebru çalışması yaptık. Gergit ebrusu. Boyaları kendisi bayağı güzel serpiştirdi. Üç renk boyamızdan gergitler yaptı ve kağıdı aldık. Gerçekten çok güzel oldu. Yani iyi bir enerjim var. Ebru sanatçılığına yakışır bir oluşumun var.
1: Çok doğrusu. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz tekrardan.
2: Rica ederim. Tekrar bekleriz.
1: Beni kabul edip benimle uğraştığınız için.
2: Evet.
1: Öncelikli olarak. Efendim bugün kolay mı sandığında ben ebru sanatına yöneldim. Ebru çalışmaları yapmaya çalıştım. Olabildiğince artık. Bundan sonra buradayım. Bundan sonra çalışmaları burada devam edeceğim. Bir sonraki bölümde nerede olacağım bilinmez. Beni izlemeyi, takip etmeyi unutmayın efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Benim gibi kocamışlara artık bir köşeye çekilip Tanrı'ya ibadet etmek yaraşır. Eğer izin verirseniz yıllar boyunca taşıdığım şu kılıç gibi Malatya serdarlığını da oğluma vermek isterim.
1: Törelerimize göre bir oğul babasının yerine geçerken diğer namzetlerle yarışarak ok atmakta, kılıç kullanmakta, at binmekteki ustalığını ispatlaması gerek.
0: Layık olan kılıcımı ve serdarlığı alacaktır. Yiğitler, her meydanına!

0: serdarlık senin bileğinin hakkıdır Battal. Babanın yüzünü kara çıkartmadım.
1: Sağ olun beyim.

Al oğul. Hak'tan başka hiçbir şey uğruna kınından çıkmamış olan bu kılıca ve halkımıza layık olmaya çalış. Ak sakallı babanın yüzünü kara çıkartma hiçbir zaman. Tanrı adına yemin ederim, asla!

0: Battal Gazi serdarlığı oğluna bırakarak ibadete çekildi Azize Maria. Artık Malatya ve Anadolu'nun kaderi genç ve tecrübesiz bir delikanlının elinde. Fırsat bu fırsattır. Derhal Hristiyanlığın en güçlü şövalyelerini kutsal bayrağın altında toplamak için bana yardım etmelisiniz.
1: Sana bir şartla yardım ederim Kara Şövalye.
0: Nedir şartın?
1: Kardeşim Isabella, kuzenim Alfonso ile evlenecek. Ve kurulacak olan Anadolu Krallığı da kendilerine düğün hediyesi olarak verilecek.
0: Yüzünü bile görmediğin uzak bir kuzen için fazla cömert davranmıyor musun? Böyle birisi ne kız kardeşine koca, ne de Anadolu'ya kral olabilir.
1: Krallığı Alfonso'nun arkasında idare edecek olan benim Kara Şövalye.
2: Haydi haydi.

şövalye Alexi. Haç'ı öpmek için sana emir mi vereyim istiyorsun?

0: Çok güzel bir atış Şövalye Petro.
1: Şimdi sıra sende Dimitros.
0: Hançerlerim yeter bana.
1: Sen de iyisin ha.

0: Gençler size fazla, kalkın masadan!
1: Şövalye Marco, seni affetmesi için Tanrı'ya çok yalvarman gerekecek.

0: Abim hala dönmedi baba.
1: Koskoca Malatya serdarlığı kolay mı? Bey bir vazife vermiştir. Bugünlerde döner, merak etme kızım. Allahu ekber.

Unutmayın canlıyız sorun battal gazi.

Geçtiğimiz gibi bütün Müslüman kızlarının da hırzına geçeceğiz Battal Gazi. Yazık ki oğlun burada değil. Hevesiniz aldınızsa kızı öldürmeyin, çarmıha çivileyin. Biz babasını köy köy dolaştırıp kutsal ağacı öptürürken abisine Kızıl Kale'de beklediğimizi söylesin.

0: Senem! Kardeşim ne oldu sana?
1: Kara şövalyeler hepsi birden! Öldür beni abi! Bu utançla yaşayamam!
0: Ya babam?
1: Atın arkasına bağlayıp götürdüler. Kızılkale'de bekliyorlar seni.
0: Senem!
1: Vücuduma sürülen lekeyi kendi ellerimle temizlediğimi babama söyle.
0: Yattığın yerde rahat uyu. Öyle bir intikam alacağım ki Senem, dünya durdukça dilden dile dolaşacak.
2: Çekil! Yaklaşmayın, geri durun!

0: Talgazi'nin de bana isyan edenlerin de halini görüyorsunuz. Şimdi size tekrar soruyorum. Hristiyanlığı kabul edecek misiniz?
1: Hayır!
2: Buyruğuna girmesini kutluyoruz bugün. Herkese
3: beraber! Hey! İçmeden mi gidiyorsun?
4: Hayır, midem bulanıyor biraz.
2: Bugünü kutlamak işine mi gelmiyor yoksa? Ne biçim Hristiyansın sen?
4: Gerçek bir Hristiyanım ben. Masum insanların katilleriyle içki içmem.
2: Bunlar, budalaya nasıl içilir gösterelim. Sonra da karnından işletiriz köpeği.
5: Bırakın adamı!
3: Kimdi konuşan?
5: Ben!
3: Kimsin sen?
5: Ben Hüseyin Gazi'nin torunu, Battal Gazi'nin oğlu, Malatya Serdarı Seyit Battal'ım.
3: Biz de seni bekliyorduk. Ben Şövalye Gunnar, bu da Alexi. Babanı köpek gibi zincire vurduk.
2: Kız kardeşin de karnında bizim taşıyor.

0: işte gerçekten kutlanacak bir olay. Ver bana!
1: Battal Gazi denilen köpeğin sesini adam akıllı kestik. Bir de oğlu varmış itin. Eğer elime geçirirsem kemiklerini teker teker kıracağım.

0: Bunlar kim yaptı bunu sana?
1: Battal Gazi'nin oğlu.
0: Nerede o köpek, çabuk söyle.
1: Burada.
0: Bağırın! Bulun o köpeği! Bulmadan gelirseniz hepinizi gebertirim!

0: Aptal köpeği neredesin? Erkeksen çık karşıma dövüşelim. Çık diyorum kalleş köpek. Neredesin? Çık meydana.
1: Buradayım.

0: Senden başka kim vardı orada?
1: Kara Şövalye, Boğa Anton, Hançer Dimitro, Marcos, Ayıtara, Çinli Çenyu. Ben isteyerek yapmadım. Kara Şövalye zorladı beni.
0: Babam nerede şimdi?
1: Zincire vurdular. Köy köy gezdiriyorlar. Canımı bağışlayın. Yardım ederim.
0: Bu kız kardeşim için.
2: Artık karşımızda direnecek en küçük bir güç bile kalmadı. Hristiyanların da, Müslümanların da üzerindeki vergileri arttırmalıyız.
3: Elbette. Bu toprak üzerinde yaşayan herkes, bize olan şükran borcunu ya malı ile, ya canı ile ödeyecektir.
1: Kardeşine tecavüz edenlerin hepsini teker teker adım edip öldüreceğini söyledi.
3: Kim? Kim söyledi?
1: Battal Gazi'nin oğlu.
2: Battal Gazi'yi köy köy dolaştıramayız artık. Sarnıçlarda çalışan esirlerin yanına atalım.
3: Gel! Yeter derecede tedbiri aldınız mı kumandan?
4: Merak etmeyin, bu kapıdan haberimiz olmadan bir karınca bile geçemez.
3: En ufak bir tehlike anında kolu çekerek mahzenin ağzındaki demir parmaklığı indirirsin. Yana da mani olamazsan, ikinci kolu çekip sarnıcı su bastırıp hepsini gebertirsin.
4: Emredersiniz efendim.

0: oldu?
1: Battalın oğlu içeride.
0: Yakalayın! Kimse sağ çıkmayacak bu kapıdan!

0: Nerede o bize meydan okuyan battaloğlu? Erkek sen çık meydana! Battalı derhal teslim etmezseniz hepinizi fareler gibi öldürürüm! Size söylüyorum! İçinizden hanginiz battalın oğlu?
1: Buradayım kara köpek! Battalın oğlu benim! Benim de adım battal!

0: ラス太郎のバラ、アンジスオロン。オルシドルンサラ、チャロペ。アンジスオロン。
1: Hiçbiri değil. Benim oğlum yok burada. Olsaydı bana yaptıklarınıza göz yumar mıydı sanıyorsunuz?
2: İstesen hepsini öldürebilirim. Mahzende de öldürebilirdim ama içinde oğlun da beraber ölürdü. Bana onun ölüsü değil, dirisi lazım. Şimdi ortaya nasıl kuzu gibi çıkacak görürsün. Çarmıha gelin!

Öldüyse bile cesedini istiyorum.

0: Çabuk İstavros çıkar, öleceksin!
1: İstavros çıkarmasını bilmem, Müslümanım ben!
0: Yalan söylemediğin ne malum! Kara Şövalye'nin adamıysan, bil ki kurtulamazsın elimden!
1: Kara Şövalye'yi sevmiyor musun sen?
0: Şeytanlar sevsin o canavarı! Verebilenden malını, veremeyenden vergi diye canını alıyor köpek!
1: Sana rastladığıma sevindim ahbap!
0: Ben sevinmedim!
1: Sana kanım ısındı doğrusu, ama rahat durmazsan bil ki canını yakarım!
2: Hey! Bırak onu!
3: Battalın ta kendisi bu! İşte hayatımı bu adama borçluyum! Biz Kara Şövalye'den bu dünyayı temizlemeye yeminli Hristiyanlarız, aramıza hoş geldin!

Seni buzundandan artık oğlum değil, Tanrı bile kurtaramaz. Yedi kilidi olan yedi demir kapı yaptırdım. Yedi anahtarın her birini yedi kutsal şövalye taşıyacak boynunda.

0: Bu anahtar sizin azizem. Taro. Anton. Marcos. Dimitros. Chenyu.
1: 7 değil, 77 kapının arkasına kilitlemiş olsalar bile yine de kurtaracağım babama ellerinden. Boyunlarındaki anahtarların benzerlerini yaptırabilir misin bana?
2: Yaptırırım ama ne işe yarar ki?
1: Hele sen anahtarları yaptır, o zaman görürsün.
3: Madem göle girmek istemiyorsunuz, niçin buralara kadar geldik? Korkuyorum Angela. O Marcos domuzu bizi korumak bahanesiyle buralara kadar geldi. Şimdi bizi gözetlemediği ne malum? Merak etmeyin prenses. Marcos yolun arkasındaki adamlarının başında. Hem ben göz kulak olurum.

0: Al şu keseyi. Dilini tutarsan daha çok veririm sana. Ben çağırana kadar askerleri oyalamaya çalış.
1: Peki.
0: Ne kadar güzelsin Isabella.
1: Küstah, ne arıyorsun burada?
0: Sizi yakından daha iyi koruyabileceğimi düşündüm.
1: Çabuk defol, yoksa bağırırım.
0: Bağırın istediğiniz kadar. Askerler bizi duyamayacak kadar uzakta. O erkek bozuntusu Alfonso züppesine kaptırmayacağım seni.
2: Uzaklaş yanından.
0: Sersem, canına mı susadın sen? Çeke git başımdan!
2: Tam dediğin gibi.
0: Ödeteceğim bunu sana!

0: Askerler, yetişin! Yetişin diyorum size! Duymuyor musunuz? Yetişin! Yetişin!
1: Bu babam isin.
0: Askerler, yetişin!
1: Bu da kız kardeşim için.

0: doğru.
1: Ne tarafa doğru kaçtık?
2: Beni kurtarmak için neden yalan söylediniz onlara?
1: Şerefime borçluydum size.
2: Sebep sadece bu mu?
1: Belki bu, belki de başka bir şey. Sormayın bana lütfen. İmkan olsa beni de götürmenizi isterdim. Alıp kaçırmanızı isterdim.
2: Kim bilir, belki yine de kaçırırım seni.
1: Bu kolyeyi benden bir hatıra diye saklamanızı istiyorum.
2: Ömrüm oldukça saklayacağım bunu. Kim olduğunu bilmiyorum. Belki bir prenses, belki de basit bir oduncunun kızısın. Ama kim olursan ol, unutmayacağım seni.
0: Ah, aziz peder! Kara Şövalye'nin şatosunda kim bilir neler bekliyor beni.
3: Korkmanız için hiçbir sebep yok Prens Alfonso. Hristiyan dünyasının en güzel kızıyla evlenmek için gidiyorsunuz oraya.
0: Asıl mesele burada ya. Ben hiçbir kadın ömrümde.
3: Üzülmeyiniz, bu meseleyi halletmek kolay.
0: Nasıl?
3: Rastladığınız ilk kadın üzerinde... Bakın Prens Alfonso, şansınız varmış.
0: Dur!
1: Jean, gelenler var.
2: Sen eve gir.
1: Bırakın! Bırakın beni! Bırakın!
0: Erkekliğimi ispat edeceğim sana.

0: Hakaret etti bana. Erkekliğimle alay etti.
1: Üzülmeyiniz Prens Alfonso Hazretleri, bir başkasıyla denersiniz. Ne duruyorsunuz? Hadi atlara!
0: Hadi çek!

0: karnında çocuğumu taşıyordu.
1: Kim yaptı bunu? Prens Alfonso diye çağırıyordu askerleri. Peki aman eden, Hristiyan değil misiniz siz?
2: Keşke olmaz olaydık, Hristiyanlık arkasına saklanmış bir sürü canavar bunlar. Bu hacı boynumda taşımaktan utanıyorum artık. Benim gibi bir papazı hak dinine kabul eder misin battal?
3: Beni de.
0: Beni de.
4: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.

0: Can, ayı boğan yerini aldın mı?
1: Evet.
0: Hadi öyleyse.
1: Saldırıyorlar.
2: Çabuk,

0: Yaklaşıyorlar.
1: Daha hızlı, daha hızlı.
0: Geldiler.

0: Tam zamanında yetiştiniz şövalye. Battal neredeyse cennete gönderiyordu bizi. Ama sizi görmesiyle kaçması bir oldu.
1: Takip edip hemen yakalayalım iblisi.
2: Tabii, hemen yakalayın alçağı.
0: Size Prens Alfonso Hazretlerini takdim etmekle şeref duyarım şövalye.
1: Hoş geldiniz efendimiz. Kuzeniniz Azize Maria ve nişanlınız Prenses Isabella sizi bekliyorlar.
2: Demek beni bekliyorlar. Öyleyse gidelim.
3: Sana sevdalanmışım. Kaderimi kaderine bağlamışım.
4: Ya gizli sevdamızı baban öğrenince bizi ayırırsın?
3: Korkma Ömer.
5: Ananla sana senelerdir ekmek yedirdim. Hadi durma karşımda çalış!
3: Tanımadığı, huyunu suyunu bilmediği biriyle kızımızı evlendirdim.
5: Yeter! Hepimizin gözleri yollarda kaldı.
6: Sağ olun efendim.
3: Evimize hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk efendim.
5: Ömer, misafirimizin bavulunu al.
6: Bugüne kadar karşıma Zeynep gibi güzel ve temiz bir kız çıkmadı hiç.
5: Anlıyorum. Seni çok iyi anlıyorum.
3: Parayla sevgi olur mu baba? Biz canımızı birbirimize adamışız. Gitme şu gariplerin üstüne. Gençliklerini haram etme.
6: Ben seven bir yüreği hançerlemem. Bu tertemiz aşkınızın arasına bir kara çalı gibi giremem.
7: Dilek Taşı bugün 16.15'te TV4'te.
8: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z On Front. Fikirlerine alan aç.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
12: Süper Kumbara başlıyor.
13: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
14: Ben.
15: Kral Şakir.
14: Armut piş ağzıma düş.
13: Dört arkadaşımızla birlikte.
14: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
13: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
15: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
13: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
15: Ben.
16: Botanik.
15: Abacus.
14: Kasa.
15: Marul.
14: Kumbara.
13: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
17: Süper Kumbara.
10: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Bu var ya bu.
7: Yok, dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Front. Fikirlerine alan aç.
8: Bu var ya bu.
9: Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Ne var ya bu?
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z On Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Ne var ya bu? Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
2: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemeyin. Yemek Sepeti Market.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Haydi gel, haydi gel içelim.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
3: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
5: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
6: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
5: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
6: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
5: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
6: Ceviz de buna çok yakışır bence.
5: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
6: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
4: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
7: Dinimizi değiştirdik ama gene de bu kılıktan kurtulamadık.
8: Hoş geldiniz sevgili prens.
9: Hoş bulduk sevgili nişanlım.
8: Beni nişanlınız sandınız demek.
9: Yani diyecektim ki
8: beni tanımamakta haklısınız. Birbirimizi hiç görmemiştik şimdiye kadar. Ben kuzenin Azize Maria.
9: İşte buna çok sevindim. Öyle ya, birbirimizi hiç görmemiştik.
8: Her ne kadar akraba sayılırsak da böyle bir keşişin önünde saygılı davranmalısınız bana. Kutsal bir Azize'yim ben.

0: Kızın abisi kahraman şövalye Igor Yanuş'u size tanıştırmam için izin verin bana.
1: Namınızı duymuştum. Battal bize hücum ettiği zaman yanımızda bulunup kahramanlığınızı göstermenizi ne kadar isterdim.
2: Orada olsaydım kedi yavrusu gibi ensesinden yakalardım iblisi.
1: Elbette yakalardınız. Ama yokluğunuzdan istifade edip küstah herif arkanızdan olmadık laflar söyledi.
2: Ne dedi?
1: İnsanlığın yüz karası, kan içici pis bir köpek olduğunuzu.
2: Ne?
1: Dahası var. Şatonuzu başınıza yıkıp önce sizi hadım edecek, sonra da zevkini çıkara çıkara öldürüp babasını pis ellerinizden kurtaracakmış. Ya kızmayın bana, bunlar benim değil, Battal'ın sözleri.
2: Babasını arkasına kilitlediğim kapıların anahtarını boynumuzda taşıyoruz. Cesetlerimizi çiğnemeden kimse yaklaşamaz yanına.

0: babasını kurtarmak istiyorsa hepinizi öldürmesi lazım. İşte bu imkansız Prens Alfonso. Evet, imkansız gibi gözüküyor. Ama yerinizde olsam bu anahtarları boynumda taşımaya korkardım.
1: Bunu tahmin etmek zor değil Prens Hazretleri. Korkaklığınız biliniyor.
0: Tanışmamız için daha uygun bir durum olamazdı.
1: Yorgun olmalısınız sevgili prens. Isabella odanızı göstersin size.
2: Söylediklerinden de beter. Ödleyin teki bu herif.
0: Çok sıkıldım şatoda. Çıkıp biraz gezinmek istiyorum ama battal yolumu keser diye korkuyorum.
2: Battal da kim oluyormuş? Bu korkaklıkla Anadolu'ya nasıl kral olacaksın merak ediyorum.
0: Sen korkmuyor musun yani battal Gazi'nin oğlundan?
2: Azrail'den bile korkmayan bir adam var senin karşında. Battalın oğlu da kim oluyormuş?
0: Aa, buna çok sevindim işte. O halde koruyucu olarak sizi seçebilirim. Sevgili Azizem, küçük bir gezinti için izin verir misiniz bize?
1: Elbette. Ama gene de tedbirli olun. Yanınıza bir miktar asker alın.
2: Asker falan istemez. Ben tek başıma battalın hakkından gelirim. Yeter ki karşıma çıksın.
0: Epey uzaklaştık şatodan. Battal şimdi şıp diye karşımıza çıksa ne yapardınız Şevalye Anton?
2: Ne yapacağım? Yatırıp kulaklarını keserdim.
0: Ne bekliyorsun? Battal karşında. Hadi kes bakalım.
2: Bana bak Züppe. Ben öyle saray şakalarına gelmem. Senin kulaklarını da keserim haberin olsun.
0: Kes dedim.

0: ben senin kulaklarını koparayım da gör.
1: Yapma, yapma!
0: Bu ben kız kardeşim için!
2: Bereket anahtarların farkında değil. Battal şimdiye kadar en güvendiğim 5 adamımı öldürdü. Hani nerede sizin dillere destan kahramanlıklarınız? Burnumuzun dibinde dolaşıyor herif.
3: Doğru, çok doğru. Herif burnunuzun dibinde dolaşıyor ama siz hiçbir şey yapamıyorsunuz.
2: Sen?
3: Siz.
2: Maskaralığı bırakın! Nasıl oluyor, battal ikidir yanınızdakileri öldürüyor... ...siz burnunuz bile kanamadan kurtuluyorsunuz anlamıyorum.
3: Anlayamazsınız tabii. Benden alıp veremediği bir şey yok ki. Adamın babasını zincire vurduran da... ...kız kardeşinin ırzına geçen de sizlersiniz.
2: Benimle böyle konuşmaktan sizi ben ederim!
4: Kavganın sırası değil. Bence en kısa zamanda Alfonso ile Isabella'yı evlendirip... ...Battal Gazi'nin de kellesini tören sırasında uçurmalıyız.
3: Kısa zamanda evlenemem.
2: Düğün töreninde başına Anadolu Krallığı'nın tacını giyerken... ...Battal Gazi'nin kellesini hediye edeceğim sana. Daha ne istiyorsun?
4: Renginiz sapsarı oldu birden kuzenim. Yoksa hasta mısınız?
5: Efendim böyle kanlı sözlerden hoşlanmazlar da... ...izin verirseniz düğün tarihini biraz daha erteleyelim.
3: Elbette, nişanlıma alışmam için zamana ihtiyacım var.
2: Size 3 gün mühlet, Sayın Alfonso Hazretleri.
0: Kimsin sen?
3: Battal Gazi'nin oğlu Seyit Battal.
6: Kaleye girmek çok zor. Bütün olaylar Alfonso geldikten sonra başladı.
7: Yoksa Alfonso'dan mı şüpheleniyorsun?
6: Neden olmasın?
7: Alfonso kılıç değil, bir çakı bile tutmaktan korkan biri.
6: Çin'de bir atasözü vardır. Isıracak köpek dişini göstermez derler.
7: Alfonso uyuz bir köpek bile sayılmaz.
6: Bir tecrübeye ne dersiniz ekselans?
7: Nasıl?
6: İyi bir silahşör, kendine atılan bir kılıcı tıpkı sizin gibi tutmaya çalışır. Eğer eline hiç kılıcı almamış birisi ise korkarak kaçar. Bu yoldan Alfonso'nun silahşör olup olmadığını kolayca anlayabiliriz.
3: Kim yapmış bunu?
2: Battal!
3: Battal mı? Nasıl girmiş buraya? Bu kadar muhafız ve korkunç cengaverleriniz engel olamamışlar mı saraya girmesini? Ne oluyor ekselans?

0: Bir tane bana da anlatır mısınız?
1: Abiniz durup dururken neden kılıcını bana fırlattı?
2: Sizin battal olabileceğinizden şüphelendiler.
1: Aa, işte buna sevindim. Bari biraz olsun ona benziyor muyum?
2: Hayır. Siz onun tırnağı bile olamazsınız. Battal son derece mert ve cesur bir erkek.
1: Halbuki ben korkak ve pısırığın tekiyim, öyle mi?
2: Evet. Çok şükür ne olduğunuzu kendiniz de biliyorsunuz. Onu tanıdıktan sonra sizinle evlenmeye mecbur olmak deli ediyor beni.
1: Duyan da battala sırılsıklam aşık olduğunuzu sanacak.
2: Bilhassa bunu sizin duymanızı istiyorum Alfonso. Deli gibi seviyorum battalı. Ömrümün sonuna kadar da sadece onu seveceğim.
1: Ama o bir Türk, din düşmanımız bizim.
2: Umurumda bile değil. İsterse dinimi bile değiştiririm onun için. Nereden buldunuz bunu?
1: Bir orman perisi vermişti bana.
2: Siz battalsınız. Ah, söylediklerim için affedin beni. Böyle kılık değiştirdiğinizi nereden bilebilirdim? Çok şükür Tanrı'ya kavuşturdu bizi.
1: Kavuşmamız belki de felaketimiz olacak. Düşmanınız olduğumu unutmayın.
2: Düşmanlık bizden ne kadar uzak. Köleniz, cariyeniz olmaya hazır.
1: Kurtarmak için 3 anahtar daha kaldı. Zavallı kim bilir neler çekiyor zindanda. Bu gece gidip göreceğim.
3: Delirdin mi sen? Yüzlerce muhafız var.
1: Ne olursa olsun gireceğim. Uzaktan da olsa görürsem dayanma gücü bulur kendinde.
3: Ben de geleyim seninle.
1: Olmaz.

0: istiyorsun Alfonso?
1: Seni?
0: Güldürme beni, erkek bile sayılmazsın sen.
1: Ben mi erkek sayılmam?
0: Saklamana lüzum yok. Hakkında söylenenleri biliyorum.
1: Peki, ya söylenenlerin aksini ispat edersen?
0: O zaman istediğin her şeyi verirdim sana.

0: İhtiyar Alek Beyli. Baba.
1: Oğlum.
0: Merak etme baba. Seni mutlaka kurtaracağım.
1: Oğlum. Neden benim için hayatını tehlikeye attın?
2: Demek battal sendin ha? Sonun geldi. Şimdi seni gebertip leşini Şövalye İgor'a götüreceğim.

0: Allah'a ısmarladık baba. Gene geleceğim.
1: Tanrı yardımcın olsun oğlum.
0: Senin de baba.

0: Göğsünden yaraladım battalı. Göğsünden...
1: Kim? Kim? Kim? Her tarafı, bütün odaları arayın! Göğsünden yaralı olan herkesi toplayın!
2: Ben Isabella! Açın kapıyı! Çabuk kaç buradan! Yaralı olduğunu biliyorlar.
3: Al bu hançeri yarama sapla. Hadi!
1: Aç kapıyı Alfonso! Alfonso aç diyorum! Yoksa kırarım kapıyı!
2: Yapamam, böyle bir şeyi nasıl istersin benden?
3: Beni seviyorsan acele etmelisin. Neredeyse girerler. Hadi vur Isabella! Vur diyorum! Daha ne bekliyorsun? Vur Isabella!
1: Ne oluyor burada Isabella?
2: Evlenmeden önce sahip olmaya kalktı bana. Beceremeyince öldürmek istedi. Bir saattir canımı korumaya uğraşıyorum burada. Belki de daha fazla.
1: Ne duruyorsunuz? Battalın burada olmadığını görmediniz mi? Bütün odaları arayın!
4: Ben yedinci anahtarı almaya kalkışmak çılgınlık olur. Yüzlerce asker bekliyor kapısında.
3: Yedinci anahtarı alacağımı kim söyledi sana? Kara Şövalye ile hesabımı başka bir zamana saklıyorum. Yarın verilen mühlet bitiyor. Babam gün doğmadan o delikten çıkmalı. İşte yedinci kapıyı kıracağız.
5: Ayol!

0: kim o?
1: Günahlarını çıkarmaya geldim evlat, diz çök önümde. Tanrım, sen bu günahkar kulunu affet.
2: Sen adamlara haber ver. Atları hendiğin başına getirsinler.
1: Hiç içime sinmiyor seni burada yalnız bırakmak.

0: Baba. Oğlum. Babacığım. Oğlum. Hadi baba, yardım et bana. Bu parmaklığı açmamız lazım seninle. Hadi baba.
1: Hadi.
0: Tamam baba.
2: Oyun bitti battal. Boynumdaki anahtarı çıkardığın zaman anlamıştım battal olduğunu.

0: istemiyorum. Gözlerinin kör olması yeter bana.
1: Dinsiz köpekler! Alçaklar! Onun hesabını soracağım sizden!

0: baba. Hiçbir şey göremiyorum. Kör oldum. Kör. Bir şey yap baba. Bir çare bul. Öldür beni. Öldür. Oğlum. Böyle yaşayamam baba. Öldür beni baba.
1: Ölmeyeceksin. Ölmeyeceğiz. Öcümüzü almak için yaşamamız lazım. Tanrı'dan ümit kesilmez olur.

Şu anda etrafında tam 4 tane zehirli yılan var Battal. 4 tane okla bir yay veriyorum sana. Yaşamak istiyorsan hünerini göster. Bırakın yılanları!

Eğer sen benim oğlumsan kör gözlerinle bile öldürürsün bu yılanları. Hadi aslan ol. Ne yaparsan yap, ne beni ne oğlumu yıldıramazsın.

Getirin. Şimdi de karşında kanına susamış kutsal bir şövalye var. Bakalım ok atmakta olduğun kadar kılıç kullanmakta da usta mısın?

0: Baba. Baba neredesin? Baba.
1: Oğlum.
0: Baba sen misin? Baba. Yaraladım seni. Kılıç tutan ellerim kırılsaydı.
2: Yarın sabah tören meydanı halkın gözleri önünde öldürmeliyiz onları. Götürün. İkisini de burçlardan aşağı ayaklarından assın.
3: Hey, Kara Şövalye'nin kız kardeşi geliyor.
4: Battalı ve babasını yakalayıp Kızıl Kule'ye astılar. Yardımınıza ihtiyaçları var. Yarın sizi burçların altında bekliyorum.
5: Oğul, nasılsın oğul?
0: Ne bana verdiğin kılıca, ne de Malatya serdarlığına layık olamadım baba.
5: Oğlum, gayret edip buradan kurtulmalıyız.
0: Nasıl baba?
5: Sallanarak birbirimize yaklaşıp ellerimizi çözebiliriz. Hadi oğul!

Kaçırın oğlumu! Ben onları oyalarım!

0: Kaç gün içinde iyileşir dersin?
1: Bilinmez ki. Belki üç gün. Belki üç ay.
2: Üç kişi daha getirin. Bundan böyle her gün üç yeni esirin başı kesilecek. 10 gün içinde bana battalı getirmezseniz hepiniz öleceksiniz.
3: Görüyor musun?
0: Görüyorum ama her şey karmakarışık.
4: Bu kadarı bile bir mucize. Yakında pırıl pırıl göreceksin.
2: Seni izliyorlar Can.
0: Ne istiyorsunuz?
1: Yarın 10. gün. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Hepimizin öldürülmesini mi istiyorsun?
0: Yaralı! Ayakta duracak hali yok. Üstelik gözleri de görmüyor. Ne yapmamı istiyorsunuz?
1: Teslim et onu!
5: Evet, teslim et onu!
1: Oğullarımızın, kocalarımızın canı daha mı önemli?
0: Öyle bir şeyi istemeyin benden. Düşmanım bile olsa kimseyi ele vermem ben.
1: O zaman zorla alır biz teslim ederiz. Yarın sabaha kadar iyice düşün.

0: İkiniz de mert adamlarsınız. Şimdiye kadar benim için yaptıklarınıza teşekkür ederim. Konuşulanların hepsini duydum. Artık daha fazla yük olmak istemiyorum. Kılıcımı verin, bana gidiyorum.
1: Çıldırdın mı sen? Yaraların iyileşmedi daha. Hey, dur battal! Bu halde bir yere gidemezsin!
0: Kusura bakmayın, böyle olmasını istemezdim. Tanrım! Tanrıların en büyük! Kılıçtan keskin rahmetini esirgeme benden! Bu yarı sakat halimle dostuma, düşmanıma rezil olmaktan koru. Babamı kurtarmama yardım et ya Rabbi!

0: Aptal bizim için kendini feda etti arkadaşlar. Namuslu olana ya onunla birlikte ölmek ya da ülkemizi kara şövalyenin zulmünden kurtarmak düşer. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Yürüyün arkadaşlar!
1: Bugün 10. gün. Az sonra hepiniz öleceksiniz.

0: İşte geldim şövalye. Şimdi şu günahsız halkın canını bağışlayacak mısın?
1: Geç kaldım. Kimsenin canını bağışlayacak değilim. Hepiniz öleceksiniz.
0: Öyleyse sen öleceksin pis köpek. Ya Allah!
2: Gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem Şok'ta hem Cep'te Şok'ta.
3: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
4: Abi motor komple gitmiş.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Mavi bir zürafa mı?
9: Vay, konuşabiliyor musun?
8: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
10: Sen bakma göründüğümüze. Bu iki yiğidimiz olmasa encamımız kötü. Dükkan açmaya bile yetmeyiz.
11: Kal sağlıcakla Ezo kızım. Gayrı çok kalıcı değilsin amca evinde. Abin Ezo kızı alıyormuş, doğru mu?
12: Doğru, evet. Desene şenlik başladı.
13: Bende suç yok. Her şeyi Uncuoğlu Reşat yaptırdı.
14: Vatan borcu namus borcudur Ali oğlum. Yolun açık olsun.
15: Ben seni sana emanet ederim Ezo.
16: Haberi dün akşam geldi şubeye.
14: Ocağımızda sizler namımızı sürdürecek kıvamdasınız.
17: Varsın herkes bizi nikahlı bilsin. Sen benim dünya ve ahiret bacımsın.
18: Yazık oldu Ali'ye Cumali.

0: Hem de ne türlü yazık.
1: Benim bile yaşadığıma inanasım gelmez.
0: Otur hele. Önce bir karnını doyur. Serseme döndük. Ne yapacağımızı bilemedik.
2: Beni bana emanet ettiğin halde inanmazsın.
3: Ezogelin bugün 18'de TV4'te.
4: Kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
5: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
6: Haydi gel, haydi gel içelim.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Express içelim.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
10: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
11: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
3: Rivayetleri.
10: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
3: Söylenceleri.
10: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
3: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
10: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
3: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
12: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
13: Nasıl mı?
12: Çok güzel.
14: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
12: Şipşak işlem tamam.
15: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
16: Bugün anneme onu gösterdim.
12: Şaka.
16: Normalde kimseyi beğenmez. Bayıldım. Çok tatlı diyor.
17: Frulao. Anneler de bayılacak. Anneanneler de. Yeni aşkınız Frulao.
18: Beğendim.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
19: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Süper Kumbara başlıyor.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
7: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
9: Dört arkadaşımızla birlikte.
10: Neydi ya?
11: Ay dilimin ucunda.
9: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
12: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
9: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
13: Ben.
14: Botanik.
13: Abacus.
15: Kasa.
16: Marul.
17: Kumbara.
9: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
18: Süper Kumbara.
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
19: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Siparişiniz
7: ve Pepsi'niz.
0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Ne kadar emanet tutuyor.
12: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
6: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ya.
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
12: Sünger çok iyi kullanacaksınız.
1: Ulan ne yapıyorsun?
12: Hava asacağız mı buraya daha?
2: Eyvah yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen lifter serisi.
4: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geliyor.

Schon wieder kommen!

0: köpeği bana bırak oğlum.
1: Peki baba.
0: Bu kızım için... Seninle iftihar ediyorum oğlum. Allah her kula senin gibi evlat nasip etsin.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben İpek Öztürk. 9 yaşındayım. 4. sınıf öğrencisiyim. Hobilerim voleybol oynamak ve kitap okumaktır. En büyük hayalim ise öğretmen olmak. Bu yarışmaya biraz eğlenmek, biraz da anı biriktirmek için katılmak istedim. Diğer yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
2: Merhaba, adım Bade Erselcan. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Dans etmeyi, keman çalmayı, jimnastik yapmayı ve resim çizmeyi çok seviyorum. Benimle oynayan diğer yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.
3: Merhaba, ben Ayba Selçuk. 4. sınıfta okuyorum. Hobilerim resim yapmak, tiyatro izlemek, futbol oynamak ve dans etmek. Yarışmaya katılmamın sebebi ise keyifli zaman geçirmek, takım arkadaşlarıma başarılar dilerim.
4: Benim adım Ertuğrul Koç. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Futbol oynamayı çok seviyorum. Eyüp Sultan Ali Beyköy'de oturuyorum. Süper Kumbara'yı zevkle izliyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
0: Bugün birinci masamızda Aybars var, ikinci masamızda İpek, üçüncü masamızda Ertuğrul ve dördüncü masamızda Bade. Nasılsınız arkadaşlar?
6: İyiyiz.
0: Harika gözüküyorsunuz. O zaman Aybars'la başlayalım. Aybars'cığım, seni tekrar yüz yüze tanıyalım.
7: Merhaba, ben Aybars Aksu. 18 Ekim 2016 doğumluyum. 4. sınıfta okuyorum. Hobilerim resim yapmak, şarkı söylemek, dans etmek, tiyatro izlemek, futbol oynamak.
0: Şahanesi.
7: İstanbul'dan katılıyorum. Rizeliyim, Kastamonluyum.
0: Rize ve Kastamonlu.
7: Evet. Bunu şaka olarak söylemek istersek, Rize aşkımız, Kastamonu toprağımız.
0: Rize aşkımız, Kastamonu toprağınız. Teşekkür ediyoruz Aybars'cığım sana. Başarılar diliyorum.
7: Teşekkürler.
0: İpek'ciğim hoş geldin.
8: Hoş buldum. Ben İpek Öztürk, 9 yaşındayım. 4. sınıf öğrencisiyim. Giresunluyum. Hobilerim voleybol oynamak ve kitap okumak. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarı diliyorum.
0: Harikasın İpek'ciğim. Teşekkür ederiz. Ertuğrul'cum hoş geldin.
9: Benim adım Ertuğrul Koç. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim futbol oynamak, kitap okumak, ders çalışmak. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Ben de başarılar diliyorum Ertuğrul'cum. Bade'ciğim.
10: Benim ismim Bade Erselcan. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Kitap okumayı, jimnastik yapmayı, dans etmeyi ve yüzmeyi seviyorum. Diğer yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkür ederim arkadaşlar. Ben de hepinize başarılar diliyorum. İyi ki geldiniz. O zaman artık başlayalım mı? Gelsin mi harf tablomuz?
6: Gelsin.
0: Aybars için geliyor harf tablomuz. Hangisi olsun?
7: Melodinin M'si.
0: Melodinin M'si 50 puan değerinde ve canlılardan geliyor sorumuz. Fillerde boru biçiminde olan ağız ve burun bölümündeki organa verilen addır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Bade?
1: Hortum.
0: İpek'ten de bir cevap geldi. O zaman Bahde ve İpek'in ortak cevabıyla acaba kumarımıza 50 puan ekler miyiz? Bravo. Kızlar eller aynı anda butona gitti. Görselimiz de var. Çok güzel değil mi arkadaşlar görüntü?
1: Evet. Evet.
0: Hayvanları çok seviyoruz ve İpek'le devam ediyoruz.
2: Babam Enes'in neyse.
0: Enes Bey'in neyse 40 puan değerinde ve futboldan gelecek sorumuz. Dünyaca ünlü bir futbolcudur. Lionel nokta nokta. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması derken beylerin eller butona gitti. Aybars?
1: Lionel Messi.
0: Ertuğrul sende de mi cevap vardı?
3: Evet.
0: Aynı mıydı?
3: Evet.
0: O zaman Ertuğrul ve Aybars'ın ortak cevabıyla kumbaramızı 40 puan ekler miyiz? Harikasınız. Arkadaşlar Messi'nin fotoğrafı da hemen yanımda. Kendisine sevgilerimizi iletiyoruz ve Ertuğrul'la devam ediyoruz.
4: Kardeşim Ömer Ali'nin ağası.
0: Ömer Ali'nin ağası 60 puan değerinde ve araç gereçlerden gelecek sorumuz. Sıvıları alçak yerlerden çekmeye yarayan araçtır. Süremiz başladı.

0: Haydeki çalışması derken Aybaş'tan gelen cevap?
1: Denizaltı.
0: Denizaltı mı? Doğru mu görelim? Olmadı. Hadi arkadaşlar, güzel bir ekip çalışması yapalım. Ne olabilir? Sıvıları alçak yerlerden çekmeye yarayan araç. Bir kutu açalım, öyle düşünmeye devam edelim. Bir kutu daha açalım. Son 60 saniyemiz. Bir kutu daha açalım. Ertuğrul.
2: Tulumba.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo. Görselimiz de yanımızda ve Bade ile devam ediyoruz.
3: Babam İlkay'ın iyisi.
0: İlkay Bey'in iyisi 40 puan değerinde ve eşyalardan gelecek sorumuz. Genellikle yolculukta içine çeşitli eşyaların konulduğu küçük el bavuludur. Süremiz başladı.
3: Valiz.
0: Cevabımız doğruysa Bade kumbaramıza 40 puan ekler mi? Bravo. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. İlk 4 sorumuz geride kaldı bile ısınma turu için. Hadi bir kumbaraya gidelim. Kaç puanımız var? Arkadaşlar kumbaramızda 160 puanımız var ve hedefimize kalan puansa 2340. Harikasınız. Aybars'la devam ediyoruz.
2: Türkiye'nin T'si.
0: Türkiye'nin T'si 40 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Doğrusu, doğrusunu isterseniz gibi anlamlara gelen sözcüktür. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar?
1: İstek.
0: İstek mi doğru cevabımız? Olmadı. Düşünelim biraz. Doğrusunu isterseniz ne olabilir? Hadi bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bade?
1: Zaten.
0: Zaten mi doğru cevabımız? Bravo. İpek için geliyor harf tablomuz.
1: Bursa'nın B'si.
0: Bursa'nın B'si 70 puan değerinde ve şehirlerimizden gelecek sorumuz. Tarihimizde önemli yeri olan Çanakkale ilimize bağlı bir ilçedir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması derken Badeciğim.
1: Gelibolu.
0: Gelibolu mu doğru cevabımız? Bravo. Tam diyeceğim ki haydi ekip çalışması, cevaplar ard arda geliyor arkadaşlar. Şahanesiniz. Ertuğrul'la devam ediyoruz.
1: Babam Kerem'in K'si.
0: Kerem Bey'in K'si 40 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Dişin sert dokusunun çeşitli nedenlerle zarar görmesiyle oluşan sağlık sorunudur. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap Bade.
1: Çürük.
0: Çürük mü doğru cevabımız görelim. Bravo. Teşekkür ediyoruz ve Bade ile devam ediyoruz.
1: Limonun L'si.
0: Limonun L'si 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Konu veya sorun manalarındaki sözcüktür. Süremiz başladı. Gelmedi cevap. Ne olabilir arkadaşlar? Düşünelim.
2: Pekala. Pekala.
0: Pekala mı cevabımız görelim. Pekala. Konu veya sorun. Hadi biraz düşünelim arkadaşlar. Bir kutu açalım. İpek.
1: Mesele.
0: Doğru mu cevabımız görelim. Bravo. Arkadaşlar, bu tur için kaldı sadece 4 sorumuz. Aybars'la devam ediyoruz.
1: Reymen'in R'si.
0: Reymen'in R'si 40 puan değerinde ve giyimden geliyor sorumuz. Pamuk ve yün gibi malzemelerden üretilen bir tür giyecektir. Süremiz başladı.

0: İpek.
1: Hırka.
0: Hırka mı doğru cevabımız görelim? Olmadı.
1: Çorap.
0: Çorap mı doğru cevabımız görelim? Bravo. Ekip güzel çalışıyor arkadaşlar ve İpek'le devam ediyoruz.
1: O.
0: O harfi 50 puan değerinde ve yüzmeden geliyor sorumuz. Yüzme bilmeyenlerin güvenlik için havuzda ve denizde kullandığı üründür. Süremiz başladı.
1: Kolluk.
0: Düşündü taşındı, cevabını verdi İpek. Peki doğru mu görelim? Bravo. Aybars İpek'i kutluyor, Ertuğrul İpek'i kutluyor. Herkes birbirini kutluyor. Çok tatlısınız arkadaşlar. Ertuğrul'la devam ediyoruz.
1: Ümit'in üssü.
0: Ümit'in üssü 40 puan değerinde ve sanattan geliyor sorumuz. Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimine verilen addır. Süremiz başladı.

0: vermedi cevap. Haydi ekip çalışması. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimine verilen ad ne olabilir? Var mı bir tahmin?
1: Hayır.
0: Bir kutu daha açalım.
2: Figür. Figür.
0: Ertuğrul'dan cevap geldi. Peki doğru mu görelim? Harikasınız. Ve son harfimiz Bade için geliyor.
3: Yumuşak G.
0: Yumuşak G 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Dokunmak, temas etmektir. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap Ertuğrul.
1: Değmek. Değmek.
0: Değmek mi doğru cevabımız görelim? Şahanesiniz. Arkadaşlar nasılız? Çok güzel bir ekip olmadık mı?
1: Evet.
0: Değil mi? Harikasınız. O zaman ben çok merak ediyorum kumbaramızda kaç puan birlikte? Hadi bir tahmin hızlıca Aybars.
1: 400.
0: 400 İpek.
2: 450.
0: 450 Ertuğrul.
1: 390.
0: 390 Bade.
3: 410.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 480 puanımız var ve hedefimize kalan puan 2020. Şahanesiniz. O zaman şimdi hızlıca nereye gidiyoruz arkadaşlar?
4: İkinci tura.
0: Biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir turun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar hazır mıyız?
4: Evet.
0: Harikasınız. Aybars için geliyor harf tablomuz.
1: Ormanın oğusu.
0: Ormanın oğusu 80 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Bir işin en ince, hassas ve önemli kısmıdır. Süremiz başladı.

0: Bade?
1: Püf noktası.
0: Püf noktası mı doğru cevabımız, görelim. Bravo.
1: Bravo Bade.
0: Ah, birbirinizi de kutluyorsunuz. İpek'le devam ediyoruz.
1: Urfa'nın U'su.
0: Urfa'nın U'su 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Fikirleriyle kılavuzluk etmek, yol göstermektir. Süremiz başladı.

Gelmedi cevap. Haydi ekip çalışması ne olabilir arkadaşlar? Fikirleriyle kılavuzluk etmek, yol göstermek. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım.

0: Bade?
1: Işık tutmak.
0: Işık tutmak mı doğru cevabımız, görelim. Harikasınız. Çok iyi gidiyoruz. Ertuğrul için geliyor harf tablomuz.
1: Ankara'nın A'sı.
0: Ankara'nın A'sı 90 puan değerinde ve canlılardan gelecek sorumuz. Adını üst çenesinin sivri şeklinden alan, hızlı hareket eden bir deniz canlısıdır. Süremiz başladı.

0: balığı.
1: Herkesin eller butona gitti. Herkes de var mıydı bu cevap?
0: Evet. Evet. Evet.
1: O zaman Aybars, İpek, Ertuğrul ve Bade'nin ortak çalışmasıyla kumbaramıza 90 puan ekler miyiz? Harikasınız. Arkadaşlar görselimiz geldi. Hemen size bilgi vermek istiyorum kılıç balıkları ile ilgili. Kılıç balıkları da saatte 60 kilometre kadar hız yapabiliyor. Kılıç balıkları hemen hemen tüm denizlerde ve okyanuslarda yaşayabiliyor. Akdeniz, Marmara Denizi ve Karadeniz'de de bulunurlar. Ortalama boyları 300 santimdir. En fazla 455 santim, ağırlıkları ise 650 kilogram kadar olabiliyormuş. Bu bilgiyi de paylaşmış olduk ve Bade ile devam ediyoruz.
2: Annem, Sezin'in sesi.
1: Sezin Hanım'ın sesi 80 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Sıvı maddeyi dışarıda tutan, içeri sızdırmayan ürünler için kullanılan sıfattır. Süremiz başladı.

0: Su geçirmez.
1: Su geçirmez mi doğru cevabımız görelim. Bravo. Arkadaşlar ikinci turda çok hızlı gitmiyor mu? İlk 4 sorumuz geride kaldı bile. Hadi bakalım bir kumbaraya gidelim. Kaç puanımız var?
0: 500.
1: 780, 500'den de çok aybarsın ve evet. 1720 puana ihtiyacımız var. Şahane bir ekip oldunuz. Kutluyorum. Ve Aybars'la devam ediyoruz.
0: Rize'nin R'si.
1: Rize'nin R'si 90 puan değerinde ve deyimlerden gelecek sorumuz. Dikkati üzerine çekmek manasındaki deyimdir. Süremiz başladı.

Gelmedi cevap. Haydi bir ekip çalışması yapalım şimdi arkadaşlar. Düşünelim ne olabilir? Dikkati üzerine çekmek manasındaki değil. Bir kutu açalım, öyle düşünelim.

0: Bir kutu daha açalım. Haydi bir kutu daha açalım. Var mı tahminler? Son 60 saniyemiz. Bir kutu daha açalım.
1: İkinciyi buldum.
0: Ne dedin İpekciğim?
1: İkinciyi buldum aslında.
0: Hadi bir ekip çalışması yapın o zaman. Ne
1: İkinci
0: olabilir?
1: Ne? İkinci ne? Yaratmak diye düşünüyorum.
0: Ne?
1: Yaratmak.
0: Bir kutu daha açalım. Hadi ekip son 29 saniyemiz. İpek?
1: Göze çarpmak.
0: Doğru mu cevabımız görelim?
1: Bravo.
0: Abi çok tatlısınız, harikasınız. Badeyi de kutlayalım arkadaşlar, şahanesiniz. İpek'le devam ediyoruz.
1: D.
0: D harfi 100 puan değerinde ve özel günlerden geliyor sorumuz. Hı. Her yıl 27 Mart'ta bir sanat dalı için kutlamaların yapıldığı etkinliktir. Nokta nokta nokta nokta günü. Süremiz başladı.
1: İlk baş dünya.
2: Onu buldum.
1: Ne?
2: İlk baş dünya.
0: Gelmedi cevap ama Aybars oradan bir ekip çalışması başlattı. Ne dedin Aybars'cığım?
2: İlk başı buldum.
0: Bir arkadaşlarına da söyledin galiba.
2: Ben de buldum.
1: İlk baş dünya.
0: Herkes
1: dünya.
0: Çalışıyor şu anda. Ekip çok güzel çalışıyor.
1: Dünya.
0: Bir kutu açalım. Ekip çalışmaya devam etsin bakalım. Dünya. 27 Mart'ta bir sanat dalı için arkadaşlar. Hangi sanat dalı olabilir acaba? Bir kutu daha açalım. Var süremiz, düşünelim. Hadi bir kutu daha açalım. Son 56 saniyemiz. Bir kutu daha açalım. Sanat dallarını düşünüyor muyuz?
1: Evet.
0: Hadi bir kutu daha. Herkesin eller butona gitti.
1: Dünya Tiyatro Günü.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Şahanesiniz arkadaşlar. Ben o zaman bunu Bade, Ertuğrul, İpek ve Aybars'ın ortak çalışması olarak kabul ediyorum ve Ertuğrul'la devam ediyoruz.
1: Şırnağın Şehsi.
0: Şırnağın Şehsi 80 puan değerinde ve hava durumundan geliyor sorumuz. Yağmurun veya karın azar azar yağmasını ifade eden sözcüktür. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap. Haydi ekip çalışması. Bade?
1: Atıştırmak.
0: Atıştırmak mı doğru cevabımız? Bravo.
2: Bravo Bade.
0: Harikasınız arkadaşlar. Bade ile devam ediyoruz.
1: Trabzon'un T'si.
0: Trabzon'un T'si 90 puan değerinde ve bilişimden gelecek sorumuz. Anahtar sözcüklerle internet kullanıcılarının bilgiye erişimini sağlayan teknolojiye verilen isimdir. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevabımız. Ama ekip burada. Değil mi arkadaşlar?
1: Evet. Evet.
0: Hadi bakalım, güzel bir ekip çalışması. Bir kutu açıyorum sizin için. Bir kutu daha açalım.

0: Hepiniz internet kullanıyorsunuz.
1: Evet.
0: Düşünelim. Anahtar sözcüklerle internet kullanıcılarının bilgiye erişimini sağlayan teknolojiye verilen isim. Bir kutu daha açalım. Bu isim ne olabilir?
2: Arama motoru.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo. Arkadaşlar düşünüyoruz, taşınıyoruz, doğru cevabı buluyoruz. Ayvars'ta devam ediyoruz.
2: Ç.
0: Ç harfi 110 puan değerinde ve deyimlerden gelecek sorumuz. Sevinmek çok mutlu olmaktır. Süremiz başladı.

0: İpek. Havalara uçmak.
1: Doğru mu görelim? Herkes çok emindi İpek'ten. Alkışlar önden geldi. Şimdi ben de çok merak ediyorum kumbaramızda kaç puan birikmiş. Görelim bakalım.
0: Bin.
1: Cevaplar geldi. 1000 dediler. Bence daha fazla diyecektim. Bakın 1120 puanımız var ve 1380 puana da ihtiyacımız var. İpek'le devam ediyoruz.
0: Iğdır'ın ısı.
1: Iğdır'ın ısı 140 puan değerinde ve kısaltmalardan geliyor sorumuz. Kısaltması TSE olan kurumun açılımıdır. Nokta nokta nokta nokta enstitüsü. Süremiz başladı.

Gelmedi cevabımız ama ekip burada. Hadi bakalım ekip. Bir kutu açalım. Çok uzun arkadaşlar. Bir kutu daha açalım.

0: Kısaltması TSE olan kurumun açılımıdır. Nokta nokta nokta nokta enstitüsü. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha açalım. Son 45 saniye. Bir kutu daha açalım.
1: Türk olabilir mi yılbaşı?
2: Türk olabilir, Türk olabilir belki.
0: Hadi bir kutu daha. Bir kutu daha. Bir kutu daha derken İpek'ten cevap gelir mi?
3: Türk Standartları Enstitüsü.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Harikasınız. Bade Ertuğrul, İpek ve Aybars'ın ortak çalışması. Birbirinizi kutluyorsunuz, çok tatlısınız. Ertuğrul'la devam ediyoruz. İki harfimiz
3: Metin'in
0: kaldı.
3: Metin'in M'si.
0: Metin'in M'si 110 puan değerinde ve bir söz arıyoruz. Birinden bir şey isteneceği zaman kullanılan rica yollu sözdür. Süremiz başladı.

Cevap gelmedi ama ekip burada. Hadi bakalım. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Birinden bir şey isteneceği zaman kullanılan rica yollu söz. Ne olabilir arkadaşlar? Böyle rica yollu. Hadi şu işi hallet. Ne derler?

60 saniyemiz. Bir kutu daha açalım. ...48 saniye. Bir kutu daha. Hadi bir kutu daha. Bir kutu daha açalım.

0: Bir kutu daha.
1: Hadi. Gözünü seveyim. Gözünü seveyim.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Şahanesiniz. 40 puanı kumbaramıza attık arkadaşlar ve Bade için geliyor harfimiz.
1: Zonguldak'ın Z'si.
0: Zonguldak'ın Z'si 180 puan değerinde ve bitkilerden gelecek sorumuz. Bakla giller arasında yer alan 3 bitkidir. Süremiz başladı.
2: İlkbaş armut olabilir mi?
1: Ne?
2: Armut olabilir mi ilkbaş
0: armut? Bakla giller.
2: Bakla diyor ama. Sonuncu mercimek.
1: Mercimek evet.
0: Arkadaşlar, bu turun en yüksek puanı şu an. 180 puan. Hadi bilelim.
2: Sonu mercimek.
0: Ekip başladı çalışmaya. Sonu mercimek mi diyorsunuz?
2: Evet.
0: Bir kutu açalım o zaman. Mercimeğe benzeyen neler var başka?
1: Bulgur.
2: Şu bulgur.
1: Bezelye ikincisi.
2: Bulgur.
1: Şu bulgur.
2: Evet.
1: Bulgur, bezelye, mercimek.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Olmadı. Biraz daha düşünelim arkadaşlar.
2: Çünkü ilk baş olmuyor. Bulgur. İki ve üç oluyor da birincisi olmuyor.
0: Bir bakın, iyice bakın, o ne olabilir?
1: Bulgur olur mu?
2: Bulgur olmaz.
0: Hadi bir kutu açalım.
1: Armut, bezelye, mercimek.
2: Demedim.
0: Armut, bezelye, mercimek mi görelim? Olmadı arkadaşlar. Arkadaşlar baklagiller. Bakın şimdi bezelye dedin. Mercimek dedin. Başka ne olabilir? Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha. Başka ne var arkadaşlar böyle? Mercimekten biraz daha büyük. Yemeği yapılır. Bir kutu daha.
3: Nohut, bezelye, mercimek.
0: Herkes evet dedi. Çok güzel bir ekip çalışması yaptınız. Ama cevap doğru mu göreceğiz de. Ben önce Bade, Ertuğrul, İpek ve Aybars'ın ortak çalışması demek istiyorum. Görelim bakalım. Arkadaşlar harikasınız. Bu tur da bitti. Ne diyorsunuz? Herkes çok mutlu. O zaman bir kumbarayı görelim. Kaç puan birikmiş?
3: 2000.
0: Arkadaşlar kumbaramızda 1360 puanımız var ve 1140 puana ihtiyacımız var. Yani finalde eğer 6 soru bilirsek ödül bizim. O zaman artık finale gidelim mi arkadaşlar?
3: Gidelim.
0: Hadi bakalım biz finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik artık final turumuza arkadaşlar. Finale hazır mıyız?
3: Evet.
0: Harikasınız. O zaman Aybars için geliyor kategorilerimiz. Eş anlamlılar, vücudumuz, genel kültür, yiyecek, içecek hangisi olsun?
3: Yiyecek, içecek, o.
0: Yiyecek, içecek, o. Sorumuzu görelim. Çırpılmış yumurtanın sade ya da çeşitli malzemelerle tavada pişirildiği bir yiyecektir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması derken herkesin eller butona gitti.
3: Omlet.
1: Omlet.
0: Ekip arkadaşların da sana katılıyor mu?
3: Evet. Evet.
0: Katılıyorlar. Evet. Peki cevabımız doğru mu görelim? Bravo. Harikasınız arkadaşlar. İpek için geliyor kategorilerimiz.
3: Eş anlamlılar ve.
0: Eş anlamlılar ve sorumuzu görelim.

0: Gelmedi cevap ama Ertuğrul'dan gelecek.
1: Dert
0: mi?
1: Deva.
0: Dert ve deva mı doğru cevabımız görelim? Olmadı. Yaklaştın. Eş anlamlısı kelime ve eş anlamlısı. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Sen ne dedin Ertuğrul'cum?
1: Dert, deva.
0: Eş anlamlıları düşünelim. Bir kutu daha açalım.
1: Deva.
0: Bir kutu daha. Ertuğrul?
1: Çare, deva.
0: Katılıyor mu arkadaşlar?
2: Evet, evet.
0: Herkes katılıyor. Cevabımız doğru mu görelim? Harikasınız. Ertuğrul, senin için geliyor kategorilerimiz.
1: Yiyecek, içecek, A.
0: Yiyecek, içecek, A sorumuzu görelim. Şişelere doldurularak hazırlanan meyve esanslı içecektir. Süremiz başladı.

0: Bir kutu daha açalım.
1: Gazoz.
0: Badenin de eli aynı anda gitti. Evet. Sende de mi vardı cevap? O zaman bu ortak çalışmayla kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz? Harikasınız. Arkadaşlar kaç soru bilmemiz gerekiyordu?
1: 6.
0: Kaç soru bildik?
1: 4.
0: 3 soru bildik. O zaman bir kumbaraya bakalım mı? Kaç puanımız var? Bakalım. Görelim. Kumbaramızda 1960 puanımız var arkadaşlar. Ve hedefimiz için kalan puansa 540. Harikasınız. Hadi Bade ile devam edelim.
2: Eş anlamlar ye.
0: Eş anlamlılar ye. Sorumuzu görelim. Toplum içinde uyulması gereken saygı ve incelik davranışlarına verilen ad ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap ama ekip burada. Haydi ekip. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Şimdi düşünelim ne olabilir? Saygı ve incelik. Bir kutu daha açalım. Son 32 saniyemiz. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha. Son 13 saniye.
1: 2'yi buldum.
0: Bir kutu daha. Bir kutu daha derken vadeden cevap gelir mi?
2: Terbiye görgü. Terbiye görgü.
0: Vadeden gelen bu cevapla kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz?

0: arkadaşlar, Aybars için geliyor kategorilerimiz.
1: Vücudumuz yumuşak G.
0: Vücudumuz yumuşak G. Sorumuzu görelim. Karın boşluğunun sağ üst bölgesinde bulunan, safra salgılayan bir organdır. Süremiz başladı. Organlarımızı düşünelim.
1: Akciğer.
0: Akciğer mi doğru cevabımız? Ertuğrul.
1: Karaciğer.
0: Aybars'tan akciğer, Ertuğrul'dan karaciğer. Cevap doğruysa 200 puanı kumbara ekler miyiz? Harikasınız. Birbirimizi kutluyoruz. Teşekkürler arkadaşlar ve İpek'le devam ediyoruz.
1: Genel kültür C.
0: Genel kültür C sorumuzu görelim. Çalışmayan araç gereçleri onarma işini yapan kişidir. Süremiz başladı.
1: Tamirci.
0: Herkes katılıyor mu arkadaşlar İpek?
2: Evet.
0: O zaman Bade, Ertuğrul, İpek ve Aybars'ın ortak cevabıyla biz ödüle gider miyiz görelim.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
8: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Sana sevdalanmışım. Kaderimi kaderine bağlamışım.
12: Ya gizli sevdamızı baban öğrenince bizi ayırırsın?
11: Korkma Ömer.
13: Ananla sana senelerdir ekmek yedirdim. Hadi durma karşımda çalış.
11: Tanımadığı, huyunu suyunu bilmediği biriyle kızımızı evlendirdim.
13: Yeter! Hepimizin gözleri yollarda kaldı.
14: Sağ olun efendim.
11: Evimize hoş geldiniz.
14: Hoş bulduk efendim.
13: Ömer, misafirimizin bavulunu al.
14: Bugüne kadar karşıma Zeynep gibi güzel ve temiz bir kız çıkmadı hiç.
13: Anlıyorum. Seni çok iyi anlıyorum.
11: Parayla sevgi olur mu baba? Biz canımızı birbirimize adamışız. Gitme şu gariplerin üstüne. Gençliklerini haram etme.
14: Ben seven bir yüreği hançerlemem. Bu tertemiz aşkınızın arasına bir karaçalı gibi giremem.
15: Dilek Taşı bugün 16.15'te TV4'te.

sallanan, aralıklı ya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur.

0: Yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet-Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
7: Emanet tutuyor.
8: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
7: Tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
9: Bitti diyeceksin. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
7: Nasıl yakışıyor mu bana?
8: Sünger çok büyük kullanacaksınız.
10: Ne yapıyorsun?
8: Hava asacağız mı buraya daha?
7: Eyvah, yakalandım.
11: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
12: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
13: Nasıl mı?
14: Zaman kaybetmek yok.
15: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
12: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
16: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
17: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
6: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
17: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet-Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
18: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
19: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
20: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
21: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
20: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
21: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
11: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: lira.
1: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
8: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
9: Süper Kumbara başlıyor.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
13: Armut piş ağzıma düş.
14: Dört arkadaşımızla birlikte.
15: Neydi ya?
16: Ay, dilimin ucunda.
14: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
17: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
14: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
18: Ben.
19: Botanik.
18: Abacus.
20: Kasa.
21: Marul.
22: Kumbara.
14: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
23: Süper Kumbara.
9: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
24: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
25: Haydi gel, haydi gel içelim.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
25: Express içelim.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir kartora hazır mısınız?

0: karşınızda yeni Karttor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Karttor'dan bir dünya tatlılık.
1: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemeyin. Yemek Sepeti Market.

0: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Biz ödüle gider miyiz görelim? Harikasınız. Çok tatlısınız.
2: Süper Kumbara.
1: Harikasınız. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Aybars. Bravo Aybars. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi İpek. Bravo İpek. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Ertuğrul. Bravo Ertuğrul. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Bade. Bravo Bade. Arkadaşlar nasıldık? Nasıl geçti Aybars?
3: Çok heyecanlıydı ve çok güzeldi.
1: Teşekkür ediyoruz katıldığın için İpekçi.
4: Çok eğlenceliydi, çok güzel geçti.
1: Ertuğrul'cum?
5: Çok eğlenceli ve çok güzeldi. Tam bir grup olduk.
1: Çok güzeldiniz arkadaşlar. Gerçekten müthiş bir ekip oldunuz. Sizi kutluyorum tekrar Badeciğim.
6: Çok eğlenceliydi. Herkes çok tatlı işte. Çok sevdim.
1: Herkes çok tatlı işte. Hepiniz çok tatlısınız gerçekten arkadaşlar. İyi ki geldiniz. Merak ediyorum. Ödül abla nerede?
2: Arkada.
1: Arkada mı? Yine karanlıkta. Yine karanlıkta. Hep karanlıkta. Buldum. Batman tamam. Şimdi gibi. Biraz ışık yandı. Batman gibi mi diyorsun?
6: Evet.
1: Ödül ablamız bugün de Batman oldu arkadaşlar. İyi ki geldiniz.
4: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür ederim Badeciğim, Ertuğrul'cum, İpek'cim.
4: Teşekkürler.
1: Aybars'cığım.
4: Teşekkür ederiz.

Tatlı Tuzlu'dan hepinize merhaba. Ben Özge. Bugün size iki nefis tarifle geldim. Karamelize soğanlı fırında kek yapacağız. Bir de börek yapacağız. Sonra o börekleri milföyle süsleyeceğiz. Biraz da böreğin içi değişik olsun istedim. Şöyle et sevmeyenlere, sebze sevenlere, biraz sebze tüketmek istiyorum diyenlere güzel bir sebze alternatifiyle geldim. Önce kekimizi fırına koyalım. Şu güzel armutlu keki yapalım. Ondan sonra da geçelim böreğimizi yapmaya. Şimdi ne yapıyoruz? Önce armudumuzu karamelizeştiriyoruz. Karamelize yapıyoruz. Evet, ben şimdi size malzemeleri sayıyorum. Unum var, sütüm var, kakaom var, sıvı yağım var, şekerim var, armudum var. Tam da mevsimi armudun için bol bol tüketmek lazım. 3 tane yumurtam var, kabartma tozum, vanilyam ve şekerim var. Evet, niye ekstra ikinci şeker var? Çünkü armutları biraz şekerle karamelize edeceğim. Evet, önce ocağımın altını yakıyorum. Ve şekerimi ocağa şöyle yavaşça bırakıyorum. Hatta biraz bekliyorum. Şöyle azıcık bir şeker karamelize olsun. Azıcık esmere doğru minik minik dönmeye başlasın. O sırada ben de armutlarımı doğrayacağım zaten. Evet. Armut sever misiniz? Ben çok severim. Özellikle deveci armuduysa daha da çok seviyorum. Çünkü deveci armudun içinde daha fazla şeker varmış. Bu arada armudu kabuklarıyla tüketmek çok önemliymiş.

Ben mesela o küçük armutlar var ya, onları çok severim ve onları kabuğuyla tüketirim. Ama normalde deveci armudunu kabuğuyla tüketmiyordum açıkçası. Şöyle şekerime de bakayım. Ama öğrendim ki içinin faydası kadar kabuğunun faydası da çok fazlaymış. O yüzden kabuklu tüketilmesi gereken meyvelerin içinde yer alıyormuş armut. Keke de bir yakıştı, kakaolu keke. Gerçekten çok çok lezzetli oldu. Şöyle küçük küçük doğrayalım. Evet, şekerimiz de harika bir kıvama geldi. Karamelize yaparken yakmamaya dikkat edeceğiz. O yüzden altının kısık olması gerekiyor. Biraz sabır gerektiriyor karamelize yapmak. Maksat orada şekeri yakmamak. Şimdi armutları da üzerine atıyorum. Biraz şeker, biraz armut yeterlidir. Armutlarımı şekerle çevirdim ve şimdi kekimi yapmaya başlıyorum. Hemen 3 yumurtayla işe koyuldum. Bu arada armutlara birazcık tereyağı da ekleyebilirsiniz arzu ederseniz. Ben burada sadece şekerle kavurdum ama isterseniz biraz da tereyağı ekleyebilirsiniz. Evet, şimdi 3 yumurtayı ne yapıyoruz? Şekerle çırpıyoruz. Şekerle güzel bir kıvam almasını sağlıyoruz. Armutlu, karamelize armutlu kek yapıyoruz. Armudu aslında ben bebekken çocuklarıma çok kullanırdım. Çünkü bağırsak sistemine çok iyi gelirdi. Özellikle armut suyunu bebekler bağırsak sisteminde sorun yaşadığı zaman çok kullanırdık. O yüzden böyle armutsuz dolap olmazdı bizde. Şimdi de çok seviyorum ben. Hatta ne yapıyorum? Mesela kavunu, küçük kavunlar var ya, minik kavunlar. Onları ikiye bölüyorum. Kavunu böyle dondurma oyacağıyla oyuyorum. Dondurma kaşığıyla oyuyorum. Sonra biraz armut, biraz kavun. Hepsini karıştırıp biraz da dondurmayla servis yapıyorum. Çok çok lezzetli oluyor. Evet, sırasıyla başlayalım mı? Sıvı yağımızı koyalım. Gayet güzel karıştı şekerim yumurtayla. Sütümüzü koyalım. Zaten keke ya süt ya yoğurt, değil mi? Kabarması için, güzel olması için. Hemen kakaomuzu da koyalım. Evet. Kakao ile armut çok yakışıyor. Birbirine çok güzel gidiyor. Bu arada armudun taze olup olmadığını anlamak için üzerindeki saplarının hala canlı olması büyük bir göstergeymiş. Eğer armut seçerken dikkat ederseniz buna, taze armutu daha iyi anlayabiliriz galiba. Evet, şimdi şöyle vanilyamı koyuyorum. Arkadan ununla birlikte kabartma tozumu da koyuyorum. Evet, şöyle unu yine ben kontrollü koyacağım. Bakalım kekime ne kadar gerekecek. Evet, kek yapmak insanı mutlu eden bir şey gerçekten. Zaten ufak şeylerle mutlu olmayı biz bu hayatta öğrenebilirsek zaten bir sürü şeyi aşmış oluyoruz, değil mi? Küçük şeylerin bizi mutlu etmesini öğrendiğimiz zaman aslında hayatın gerçeği başlıyor bence. Belki bu biraz zamanla da gelen bir şey ama bir simit çay keyfi mesela. Onun üzerine ben keyif tanımıyorum. Ne kadar yani, biraz keyif çıkartmak lazım hayattan. Bir kekten de olabilir bu. Bazen bir simit ve çaydan da basit şeylerle mutlu olmayı öğrenirsek, aslında ben bu çocuklarıma da öğretmek çok istiyorum. Çünkü hep tüketmeye dayalı bir sistemde yaşıyoruz. Yani bir şey almanın mutluluk olmadığını öğrendiğimiz zaman aslında belki de yaşımız birazcık geçmiş oluyor. Şimdi mesela ya da bir şey alacaksanız bu gerçekten sizin ihtiyacınız mı değil mi, bunu bile anlamamız biraz zaman alıyor. Ama bunu anlayıp bunun üzerine birazcık yoğunlaştıktığınız zaman hakikaten mutluluk onunla birlikte geliyor bence. Evet, armutlarımı da koyuyorum. Benim de şu anda tek amacım çocuklarıma bir şey alarak mutlu olmamalarını öğretmek. Yani üretsinler, kendileri üretsinler, kendileri
çalışarak evet kazansınlar, üretsinler. Ama aldığın 3 ayakkabın da olabilir, 30 ayakkabın da olabilir. Hani oradaki sizin hangisiyle, hani o 20-30 ayakkabı sizi o kadar mutlu edecek mi? Her gün giyebiliyor musunuz 30 ayakkabıyı? Giyemiyoruz. O yüzden biraz daha başka şeylere odaklanmalarını öğretmek istiyorum ama inşallah başarabilirim. Sadece istemek de olmuyor. Sadece öğretmekle de olmuyor. Biraz kendileri de yaşamaları gerekiyor. Sadece alıyorsun, aldığın ihtiyaç mı diye ben de bugün kendime bakıyorum bazen. Kendimi sorguluyorum. Yavaş yavaş un da ekledim. Galiba tam kıvamında un ayarlamışız. O yüzden... Kek kalıbımı ayarladım, yağladım, unladım önceden. Şimdi kek kalıbıma kekimi yerleştiriyorum. Armutlu, kakaolu, nefis bir kek olacak. Armutları çok pişirmedim, diri bıraktım. Bunun da bir sebebi var. Sadece biraz şekerle karamelize ettim. Onu da çok kısa bir sürede yaptım zaten. Sadece biraz daha lezzetlensinler istedim. Arzu ederseniz siz tereyağı da koyabilirsiniz. Evet, şöyle yapalım. Of. Şimdi kendime de biraz sıyırmak için bırakayım. En sevdiğim şey kek sıyırmak. Küçüklükten gelen bir alışkanlıkla kek sıyırmaya gerçekten bayılıyorum. Evet, fırına gidiyoruz. 180 derecede fırında 35-40 dakika yeterlidir. Şık bir börek yapacağız şimdi. Şık diyorum çünkü önce yufkaya saracağız, sonra da onu güzelce süsleyeceğiz. Malzemelerimizi sayalım, güzelce böreğimize başlayalım. Tuzumuz var, karabiberimiz var, pul biberimiz var, bir tane sarımsağımız var. Sıvı yağımız var, peynirimiz var, domatesimiz var, soğanımız var, mantarımız var ve ıspanağımız var. Bir şöyle çiftli milföyümüz var ve bir de yufkamız var. Ne yapıyoruz? Sebzeleri doğramakla işe başlıyoruz. Önce şöyle yapalım. Biraz sıvı yağımdan alayım. Ve ocağıma koyayım. Sonra da soğanımı sotelenmesi için içine boşaltayım. İlk bununla başlayalım. Sonra da sebzelerimi doğrayayım. Evet, mantarlarım var. Ben mantar çok severim. Gerçekten. Her türlü mantarı, istiridye mantarı, kestane mantarı, porcini ne olursa mantarla aram benim çok iyidir. Hem o göbek mantarını çok severim. Hem de böyle pazarda, ben bir pazar delisiyim gerçekten. Yani pazarda bütün günümü geçirebilirim. Yine pazardayım bir gün. Mantar. Ve böyle değişik mantarlar. Böyle sarı sarı, üzeri sanki böyle yosun tutmuş gibi. Kırmızı, sarı da değil, turuncu mantarlar vardı. Annem de aldı. Ama ben korkuyorum. Bir yandan da insan korkuyor hakikaten. Çünkü sonuçta kültür mantarı değil. Biz böyle hani biraz tedirgin bir vaziyette mutfağa gittik. Mantarları güzelce soğanla kavurduk. Hep de böyle soğanla kavurmak çok yakışıyor. Yumurta kırmak çok yakışıyor. Ondan sonra böyle keyifle mantarları yaptık. Korka korka yedik ama çok şükür hiçbir şey olmadı. Gayet iyiyiz ama biraz da korku oluyor açıkçası. Hele böyle tanımadığım, bilmediğim mantarlarsa... evet, böyle aksilikler duyuyoruz yani. Mantar yüzünden hayatından son bulan insanlar da var. Yani hani bunu da biliyorum. Ama bu da bir damak lezzeti midir? Gerçekten doyanamadığım şekilde o mantarları korka korka yiyorum yani. Hiçbir korku engelleyemiyor damak tadımı. Yani pazar mı? Pazara mı gidiyorum ben, karnımı doyurmayı mı? Gerçekten belli değil. Bir kere önce bir peynircide zaten bayağı bir vakit geçiriyorum. O tereyağın tadına bakıyorum, peynirlerin tadına bakıyorum. Sonra yan standa geçiyorum. Mantarların tadına bakarak bir de iki mandalina, artık ne meyve varsa onlardan yiye yiye pazarı böyle bir öğün şeklinde tamamlayıp eksik olmasın. Hepsi de çok misafirperver ve paylaşımcı. Abla tadına bakar mısın falan deyince ben de tabii ki hiçbirine hayır diyemem. Hepsine tek tek bakıp karnımı doyurup çıkıyorum. Bir de mesela zeytin tadına bakıyorum. Neler yiyorum pazarda diye düşünüyorum şimdi.

Zeytin de benim için mesela çok kıymetli. Mesela benim annem babam kendileri yapıyorlar zeytinlerini. Onlar bayağı öğrendiler ya. Gerçekten babam 35 yıl bir firmada çalıştı. Aslında kimya mühendisi kendisi. Yani insanın hobisi belki sonra mesleği oluyor. Gerçekten. Yani benim de öyle oldu zaten. Ama hobilere kıymet vermek lazım. Eğitimle birlikte çocuklarımıza hobi de aşılamak lazım. Çünkü aslında belki sizin hobi severek yaptığınız iş ya sizin. O yüzden bu aslında size daha sonra bambaşka bir ufuk açabiliyor. Evet, sebzeli börekten ben yine pazarlara babama geldim ama işte hep sebze falan deyince o pazarlar, Kaz Dağları benim gözümün önünden hiç gitmiyor. İnsan ne yaşıyorsa, ne görüyorsa onu anlatmayı da ben çok seviyorum. Evet, sarımsağı da biraz öldürüyorum. İçinde sebzelerle sonra da böreğimizi saracağız. İçimizi hazırladım, soğuttum. İçine beyaz peynir, karabiber, pul biber ve tuz ekledim. Şimdi yufkamı güzelce ortadan kesiyorum. Sonra tekrar ikiye böleceğim. 8 parça çıkartacağım yufkadan. Evet, şöyle hemen ayıralım. Sonra da bu yufkayı saracağım. Sonra da üzerine milföyle süsleyeceğiz. Şık bir börek olacak yani.

bugün de tatlı tuzunun sonuna geldik. Bugün armutlu, çikolatalı çok güzel bir kek yaptık. Bir de güzel bir börek sardık, içi bol sebzeli, üzerine de milföyleri böylece doladık ve bir şıklık yaptık. Hemen pudra şekeriyle de birazcık renklendirelim kekimizi. Evet, şöyle güzelce süsleyelim. Zaten kendisi o kadar lezzetli ki tadına bayılacaksınız. Ben bugün size şunu diliyorum. Hobinizle mutlu olduğunuz, uğraşlarınızla mutlu olduğunuz bir gün diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Yaşasın Gezmek Olsun programından ben Yıldız Yakar. Herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Hemen Gezmek Olsun'da bugün nerede olduğumuzu sizlerle paylaşalım. İstanbul Avrupa yakasında Arnavutköy ilçesinde Balaban Köyü'nü gezeceğiz bugün sizlerle birlikte. O zaman Gezmek Olsun bütün ama bütün güzel enerjimizle başlasın.

Balaban Köyü'nün meydanına geldik sevgili seyirciler. Köyün meydanı oluyor burası. Hemen arkada Balaban Mahallesi Camii var. 1985 yılında yapılmış. Şu an kameraman arkadaşım Recep sizlere gösteriyor. Birazdan köyün içinde gezeceğiz. Tabii ki burada yapılacak, bu köyde yapılacak birçok aktivite var. Geldiğiniz zaman zaten göreceksiniz buraya geldiğiniz zaman. Biz önce sizi köy meydanına

meydanıyla, köyün sokaklarıyla baş başa bırakalım. Sonrasındaysa çok güzel bir aileye gideceğiz ve köyde yaşamla ilgili konuşacağız kendileriyle. Bahçelerini de ziyaret edeceğiz.

Hemen sokaktaki canları severken şu mesajımızı da mutlaka verelim sevgili seyirciler. Sevmeyebilirsiniz, korkabilirsiniz ama bu onlara zarar vermeniz anlamına gelmiyor. Kapınızın önüne bir kap su koyabilirsiniz ya da mama verebilirsiniz onlara. Onlarla aynı havayı solumak zorundayız diyelim ve sosyal mesajımızı da verelim. Siz onlara zarar vermediğiniz sürece onlar size zarar vermez.

hayatımıza girmesiyle birlikte hepimiz artık İstanbul'daki köylere ya da yakın yerlere, sessiz sakin yerlere, daha çok yeşille kaçmaya başladık sevgili seyirciler. İstanbul Arnavutköy ilçesinde Balaban Köyü'ndeyiz. Balaban Köyü'nde Reyhan Hanım ve Zekai Bey'in evine konuk olacağız. Bahçelerinde güzel bir sohbet yapacağız şimdi. Sonrasındaysa Balaban Köyü'ne geldiğiniz zaman kahvaltı yapabileceğiniz çok güzel bir yere götüreceğim sizi. Terkos Gölü manzaralı, ama önce köyde yaşam nasıl oluyormuş isterseniz biraz dinleyelim keyifli bahçelerinde.

0: Zekai Bey yanımızda. Reyhan Hanım gelmedi. Reyhan Hanım bizi evde beklemeyi tercih etti. Şimdi Zekai Bey'in bahçesindeyiz. Ne ağacı öncelikle onu sorayım?
1: Ayva.
0: Ayva ağacı. Hemen Recep'in ceviz. Üstündeki ceviz. Recep kafana cevizler düşebilir. Ona göre dikkat et. Başka ne ağaçları
1: İncir
0: var?
1: Ağacı.
0: İncir ağacı.
1: Elma.
0: Başka domates, biber ne isterseniz var burada. Evet. Gayet organik bir bahçedeyiz.
1: Evet,
0: birazdan aynen. İncirleri de yiyeceğiz.
1: Ihlamur ağacı.
0: Ihlamur ağacı da var. Peki şimdi Balaban köylüsünüz.
1: Evet.
0: Köyde yaşam nasıl? Pandemiyle birlikte herkes köylere akın etmeye başladı.
1: Biz zaten köyde yaşıyoruz.
0: Evet.
1: Kızımız İstanbul'da. Biz burada köyde hanımla... Doğma büyüme zaten buralıyız. Köyün zaten kurucuları dedemin amcası kurmuş bu köyü 135-140 sene önce. O gün bugün ecdadımız hep burada yaşamış. Biz ara ara İstanbul, Çatalca böyle iki arada geziyoruz. Kızımızı okuttuk. Artık biz devamlı köydeyiz. Bütün sebzemizi kendimiz yetiştiriyoruz. Hepsi organik. Yani bir yabancı şey kullanmıyoruz, gübre falan. Köy hayatı böyle. Yani bütün sebzemizi kendimiz bütün çeşitli olarak ne varsa her çeşit şeyi sebzeye çıkartıyoruz. Kendimize kadar ama.
0: Peki bir şey soracağım Zekai amca. Zekai amca diyorum artık. Tamam, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi Zekai amca peki, şimdi burada ekip biçiyorsunuz. Eskiden beri mi ekip biçiyorsunuz yoksa korona ile birlikte biraz önce de bahsettiğim şey mi
1: ben
0: oldu?
1: Ben dışarıdan meyve sebze almam. Kendim ama. Devamlı kendim yetiştiririm her şeyi. Her türlü sebzeyi kendimiz yetiştiririz. Yani çok nadir olarak. Meyvanın her çeşidi var benim bahçemde. Aşağı yukarı 20'nin üzerinde ceviz var. Şeftalisi var. Zeytini var. 7-8 çeşit incir ağacımız var. Yani bütün meyvelerin her çeşidi var. Gelen eş dost faydalanabilir.
0: Öyle mi? Evet. Dışarıdan köye gelenler de faydalanabilir mi? Yani
1: köye değil de bana misafir gelenler.
0: Ha, misafir gelenler. Peki köyü gezmeye gelenlerden misafir kabul ediyor musun?
1: Ya tanıdık olursa tabii.
0: Tanıdık olursa
1: başımızın
0: kabul ediyorsun.
1: Yerimiz var.
0: Başınızın üstünde yeri var. Çok teşekkür ediyorum Zekai amca. Siz şanslılardansınız. Siz önceden burada yaşayıp...

0: böyle güzel bahçelerde ekip biçen ve kendi meyvesini, sebzesini kendi yiyen şanslılardansınız aslında. Biraz ben öyleyiz. Çok teşekkür ediyorum size. Hem bu hayatı görmüş olduk hem de nasıl bir bahçeniz olduğunu görmüş olduk aslında. Şöyle şimdi biraz dolaşalım, incir falan da yiyelim. Değil mi Recep? Bir incirlerin de tadına bakalım. Madem misafirleri tanıdık olunca kabul ediyorsunuz Zekai amca. Biz de geldik şimdi dışarıdan, İstanbul'dan köye. Bu köyde senin meyvelerinin tadına bakmak kısmetmiş bize.
1: İnşallah, buyurun.
0: O zaman hadi gidelim. Gidelim.

İncir gerçekten çok güzeldi bu arada. Domates ondan da güzeldi. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın. Organik incirin tadı hala damağımda, ne yalan söyleyeyim. Şimdi güzel bir köy kahvaltısı yapalım dedik ve köyün içinde kahvaltı yapabileceğiniz en güzel yere getirdim sizi sevgili seyirciler. Şimdi birazdan gireceğimiz yerde kahvaltımızı yapacağız. Kahvaltı fiyatları ile ilgili bir bilgim yok. Hem de Terkos Gölü manzarasını izleyeceğiz. Hadi gelin.

Bize hoş geldiniz yazısı karşılıyor. Şöyle bir altında biraz sonra göreceğiniz manzarayı dünyada sadece iki yerde görebilirsiniz. Birincisindesiniz göl, arada uzanan orman ve deniz yazısı. O zaman haydi o güzel manzaraya doğru adım adım ilerleyelim.

0: Köye geldiğinizde en güzel kahvaltıyı yapabileceğiniz yere oturdum. Arkamda çok güzel bir manzara var. Bilmiyorum size o güzellik yansıyor mu ama Terkos Gölü'nü görüyorum. Çok güzel bir ormanı görüyorum. Onun arkasında da hemen Karadeniz'i görüyorum. Üç güzellik yan yana açıkçası. Ve hemen siparişimi vereyim. Çok güzel bir hanımefendi geliyor. Gözleri güzel. Merhaba, hoş buldum. Rica ederim. Ben bir serpme kahvaltı istiyorum. Serpme kahvaltınızın çok güzel olduğunu duydum ve buraya geldim. Tamam, o zaman serpme kahvaltı istiyorum.
1: Tabii, başka bir şey istemiyorum.
0: Başka bir şey istemiyorum. Canın sağlığı. Kahvaltıyı beklerken şunu da eklemek istiyorum bu arada, görseli güzel olsun diye. Şöyle karpuzlardan şekiller yapmışlar. Gayet de güzel duruyor açıkçası. Sen ne düşünüyorsun Recep?
2: Güzel çalışılmış.
0: Güzel çalışılmış diyor Recep de. O zaman bu güzel manzara eşliğinde kahvaltımızı bekleyelim.

Kahvaltıda yok yok gerçekten. Bir tek ekstra olarak karpuzu bizim için özel getirmişler. Onu da bize jest yapmışlar. Teşekkür ediyoruz buraya. Onun dışında iki kişilik kahvaltı aynen bu şekilde geliyormuş. Böreğinden tutun patates kızartmasına, şöyle sucuğa, menemeni, yumurtaya, tavada yumurtaya, şakşukaya, domatesli bibere kadar aradığınız her çeşit var ve bunların hepsi fazlasıyla doğal. Buranın sahibi, işletmecisi daha doğrusu Karadenizli. Bunlar da özellikle işte kaymak olsun, tereyağı olsun, bal olsun, hepsi burada yapılıyor bir kısmı. Bir kısmı da Karadeniz'den özel olarak geliyor. Onu belirtmek isterim. Ve tabii ki şöyle yumurtayla başlayacağım. Gerçekten çok güzel bir kahvaltı, diyecek hiçbir şey yok. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Şöyle yumurtayla başlamak istiyorum. Öyle ki masaya bile sığmadı kahvaltı.

0: Bu arada şimdi ekranda arı görmüş olabilirsiniz ben kahvaltımı yaparken. Tabii ki kahvaltımı yapmaya kameraman arkadaşlarımla beraber devam edeceğiz. Ürünlerin doğal olduğunu arılar belirlermiş. Ürünler doğalsa eğer arılar gelirmiş. Şekil A'da olduğu gibi. Kaçtı ama arı. Ama buradan eksik olmuyor. Ya reçellerin üstünde, ya tereyağın üstünde, ya balın üstünde. O bilgiyi de sizlerle paylaşalım ve kahvaltıdan sonra burası çok güzel bir yer. Aşağıda çok güzel antika birkaç araba var. Onun yanında Faruk Bey, buranın işletmecisi Faruk Bey'le biraz sohbet edelim. Hem Terkos Gölü'yle ve Balaban Köyü'yle ilgili bilgileri alalım. Yanımızda Faruk Bey var. Faruk Bey buranın işletmecisi. Öncelikle merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler, siz de iyisiniz.
0: İyiyiz Allah'a şükür. Sizin çok enteresan bir hikayeniz varmış. Balaban Köyü'ne yerleşme hikayeniz. Ben bu hikayeyi öncelikle dinlemek istiyorum sizden. İzleyicilerimizin de dikkatini çeker diye düşünüyorum.
1: Tabii öncelikle Mandıra filozofundan etkilenen bir hayat hikayesi bu. Şehir hayatında insanların yaşadığı sorunlardan dolayı bir süre sonra bazı şeylerden kaçış veya bir haftalığına tatile gidersiniz, hep orada yaşamak istersiniz. Ama bir türlü bazı şeyler size, eğitim olsun, sağlık olsun, şehir hayatından kopamadığınız şeyler olsun, bunlar etkiler, kopamazsınız. Ama burası öyle bir yer ki, şehrin 45 dakika uzağında ama şehirden çok uzakta bir tatilde hayat yaşadığınız gibi. Doğal bir köy hayatı. Dolayısıyla hiç doğallığı bozulmamış ve inanılmaz bir manzarası var. Göl, orman ve deniz. Aynı zamanda çok temiz bir havası var ve köyün otantik yapısı devam ediyor. Bu şekilde bir kararla buna başladık. Ve ilk önce hobisel olarak başladığımız bu işletmede her gün geliştirerek bugünlere geldik. Ve ilerleyen günlerde de dağ çıtayı yukarıya çıkarıp herkese burayı göstermek ve en azından insanların şehirden kaçtığında bir günlük bile olsa bu temiz havada, bu eşsiz manzarada bu güzellikleri yaşamasını istiyoruz.
0: Siz şehirden kaçmaya nasıl karar verdiniz Faruk Bey? Ben biraz önce programın başlarında şöyle söyledim. Şimdi Covid hayatımıza girdikten sonra daha çok şehirden kaçmak istiyoruz. Evet. Daha çok doğal hayata dönmek istiyoruz ama siz Covid hayatımıza girmeden önce şehirden kaçmak istemişsiniz. Siz buna nasıl karar verdiniz? Çünkü alışılagelmişin dışına çıkmak da cesaret isteyen bir şey aslına baktığınızda.
1: Artık internette insanlar birçok hayaller kurabiliyor veyahut da hayal kurulmuş şeyleri kendi de yaşamak istiyor. Ama herkesin bir şekilde hayata bağlayan bir nedenleri var. Evet, çok uzağa gidemiyorsunuz belki ama burası çok uzağa gitmişçesine bir hayat yaşatacak size. Günübirlik gelen herkes bunu görecek. Ben de işin açıkçası buradan başladım yola. Çok uzağa gidemeyeceğimi ama İstanbul'a çok yakında, çok uzaktaymış gibi hissettirecek bir seçenek buldum ve bunu değerlendirmek istedim. Çünkü bu hayatı bir kere yaşıyorsunuz ve gerçekten geçtiğiniz günlerde baktığınızda yıllar o kadar çabuk geçiyor ki Mandıra filozofunda dediği gibi kaç yıl ömrün kaldı değil, kaç kere daha baharı göreceksin. Evet, belki 40 yıl ömrün kaldı çok gelebiliyor ama hayır, sadece 40 kere daha baharı göreceksiniz. Bu sonbaharınız olmasın diye her gününüzü son ilkbaharmış gibi yaşamak için böyle bir seçeneği değerlendirmek istedik. Ve bunu herkese yaşatmak için de restoran işletme haline dönüştürdük burayı.
0: Peki, Balaban Köyü'nün hikayesinde siz tarihini daha doğrusu iyi bilenlerdensiniz. İyi araştırmışsınız. Aynı zamanda iyi bir araştırmacısınız da. Aslen Trabzonlusunuz. Evet. Hem Trabzon'dan doğal ürünleri buraya getiriyorsunuz. Evet. Hem de dediğim gibi iyi bir araştırmacısınız. Evet. Neler söyleyeceksiniz Balaban Köyü ile ilgili? Mesela evlilik teklifini ilk Cenevizliler tarafından yapılıyormuş. Doğru. Nilüfer çiçekleri hiç hediye edilemeyen bir çiçek Doğru. olduğu için sandalla açılıyorlarmış. Nilüfer çiçeklerinin arasında Aynen. evlilik teklifi yapılıyormuş. Bunu söylememin sebebi burada evlilik teklif edebileceğiniz, sevdiğiniz insana sürpriz yapabileceğiniz birçok farklı mekanın olması buranın kendi içinde de.
1: Şimdi şu şekilde, eskiden beri tabii ki doğal yaşam alanları suya yakın olan bölgelerde kuruluyor. Çünkü su insanın vazgeçilmezi. Terkos olarak bilinen bu gölün asıl ismi Trikos. Üç kiliseden geliyor ve Cenevizler döneminden beri bir yerleşim merkezi. Cenevizler bu dönemde işte mitolojik olarak bazı şeylerinde dünyada evlilik teklifini herkes özel olsun ister. Ama buradaki en özeli şu, dünyada çiçekçilerde satılmayan tek çiçek nilüfer çiçeği. Çünkü suda yaşar, sudan kopardığınızda bir süre sonra solar. evlilik teklifi etmek isteyen çiftler sandalla gezintiye çıkıyor. Eğilerek bir nilüfer çiçeği koparıyor ve hanımefendiye uzatıp evlilik teklif ediyor. Bu dünyada eşsiz bir tekliflerden biri olarak kabul ediliyor ve biz halen işletmemizde evlilik konseptlerinin haricinde böyle tekliflerle de değişiklikler sunabiliyoruz. Bu bölgedeki en güzel şeylerden birisi, manzaraya baktığınızda göl, arada uzanan orman ve arkasında denizi görüyorsunuz. Üçü bir arada panoramik manzara. Bu aynı zamanda dünyada gerçekten iki noktada olan bir manzara. Ayrıyetten de karşı kıyısı Sibirya çam ormanları, denizden gelen iyonize etmiş hava burada oksijen oranını çok yükseğe çıkarıyor ve tertemiz bir havayla karşılaşıyorsunuz.
0: Şunu söyleyelim, Kaz Dağları'ndan daha temiz bir havaya sahipmiş.
1: Doğru, aynen.
0: Balaban Köyü sevgili seyirciler.
1: Balaban Köyü tarihsel olarak Cenevizlere kadar dayanıyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de Osmanlı Devleti bu bölgede otağı çadırını kurduğu noktalardan birisi. Eskiden atları göl kenarında balçık çamurda yürütülerek uzun seferlere hazırlık yaptırılıyor. Yine aynı şekilde avlak bölgesi olarak ilan edilmiş. Daha sonra zaman zaman Balkan Harbi'nden gelen göçmenlerin buraya yerleşmesiyle de yerleşim yeri olarak devam etmiş. Şu anda günümüzde halen daha Balaban Köyü 200 yıllık bir köy yerleşim yeridir ve genellikle Bulgaristan göçmeni ağırlıklı olmak üzere köy yerleşik hayatına devam edilmektedir.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Terkos Gölü'nden bahsetti fazlasıyla Faruk Bey. Biz de birazdan Terkos Gölü'ne gideceğiz ve Terkos Gölü'nde tekne turu yapacağız sevgili seyirciler. Nilüfer çiçeklerinin arasında kaybolacağız. Bir evlenme teklifi yapamayacağız belki ya da alamayacağız. Zamanında aldık diyelim. Ama nilüfer çiçeklerinin arasında kaybolacağız. Ve Faruk Bey'e tekrar teşekkür ederekten sizi bu eşsiz manzarayla baş başa bırakıp antika araçların oraya doğru hareket edeyim.

Gölde gezinti yapabilirsiniz Terkos Gölü'nde, siz de benim gibi. Zaten biraz önce bahsetmiştik sevgili seyirciler. Buranın en büyük özelliği hem gölün hem denizin hem de ormanın içinde olması. Biz şu an Terkos Gölü'nde gezinti yapıyoruz. Buradan kiralayacağınız sandal ya da teknelerle siz de benim yaptığımı yapabilirsiniz. Şimdi gölün etrafında gezeceğiz. Birazdan ileriye gideceğiz. Gölün çevresinde gezeceğiz. Birazdan

ileriye gideceğiz. Dediğim gibi Nilüfer çiçeklerinin olduğu yere gideceğiz. Nilüfer çiçeklerinin olduğu zamana denk gelirseniz özellikle mükemmel bir görüntü ortaya çıkar. Benden size söylemesi. O zaman hadi gelin Nilüfer çiçeklerinin oraya gidelim. Venedik'e gidip de şehrin içinden teknelerle kayıklarla gezmeyi biliyoruz da burnumuzun ucundaki Terkos Gölü'nü mü görmeyelim? Tabii ki görmeniz için ben size bu programda da yine rehber oluyorum. Buyurun.

doğasıyla, temiz havasıyla, sakinliğiyle, düzeniyle bizi büyüleyen Balaban Köyü'nün Terkos Gölü'ndeyiz. Nilüfer çiçeklerinin olduğu yere geldik. Burası o kadar sessiz, o kadar sakin. İstanbul'un karmaşasından kaçmak isteyenler için, bir günlük bile vakit geçirmek isteyenler için o kadar güzel bir yer ki sevgili seyirciler. Gerçekten sizlere anlatamam. Biraz önce bahsettim. Burada tekne turları yapıp nilüfer çiçeklerinin arasında benim gibi sizler de kaybolabilirsiniz. Birazcık çiçekleri dökülmüş ama galiba, değil mi? Tekneyi kullanan beyefendiyle konuşuyorum bir yandan da. Birazdan çiçekler dökülmüş. Şöyle arka taraflarda nilüfer çiçeklerini görebiliyoruz. Kameraman arkadaşım Recep gösteriyor. Nilüfer çiçeklerinin olduğu mevsim buraya gelirseniz buranın görselliğinden gerçekten hem sosyal medyanız hem de sizin gözleriniz faydalanacaktır. Benden size tavsiye, bayağı güzel bir görseli var buranın. İstanbul'un içinde böyle bir yerin olması ciddi anlamda mucize sevgili seyirciler. İsterseniz gölde gezinti yapmak istemiyorsanız tabii ki gölün çevresinde de oturabilirsiniz. Birazdan onları da göstereceğiz size. Bu arada bu gölde fazlasıyla balık var. Buradan tutulan balıklar balık restoranında, köyde bulunan balık restoranında satışa sunuluyor. Ve tabii ki siz değerli misafirlerin yenmesi için hazırlanıyor. Onu söyleyebilirim sizlere. Burası gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Muhteşem. O zaman bu güzel manzarada biraz biz de kaybolalım. Recep fotoğraflarımı çeksin. Ayşegül de size güzel kurgularıyla destek versin.

Sevgili seyirciler, bu köye geldiğiniz zaman aynı zamanda kamp da yapabilirsiniz. Nasıl olacak derseniz, burada tuvalet ve duş imkanının olmadığını belirtmek isterim. Herhangi bir güvenlik de yok. Ama kamp alanları karavanınızla geldiğiniz zaman güzel vakit geçirmek için uygun bir yer. Onu dile getirebilirim sizlere. Aynı zamanda katlanabilir sandalyeleriyle hafta sonu fazlasıyla insan buraya gelip gölün çevresinde kendi yiyeceklerini ve içeceklerini getirip burada piknik de yapıyorlarmış. Bu arada şunu da belirtmek isterim ki göle girmek kesinlikle tehlikeli ve yasaktır.

gölden çıkan balıkları yemeye geldik. Buraya geldiğiniz zaman balık yiyebileceğiniz tek yer burası sevgili seyirciler. Bakalım gölün balığı nasılmış? Masayı şöyle bir donatalım. Ve balık yemeye geldiğimiz yerde oturduk. Gerçekten çok güzel bir yer. Yazın ve kışın gelebileceğiniz bir yer bu köyde. Zaten tekrarlayayım, tek balık yiyebileceğiniz mekan burası açıkçası. Gönlünüzce burada karnınızı doyurabilirsiniz. O zaman siparişimi vereyim.

0: diyeyim ben. Balık gelince ve soğuk yiyeceklerimiz, salatamız gelince buluşalım. Yanımızda balık restoranının, geldiğimiz balık restoranının işletmecisi Kamuran Bey var. Şimdi Kamuran Bey'e soralım. Evet. Öncelikle merhaba.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Şimdi gölden çıkan balığın adı ne?
1: Bu tatlı su levreği.
0: Tatlı
1: normalde,
0: su
1: evet,
0: levreği.
1: Sudak derler. Tatlı su levreği. Balaban Gölü'nden geliyor. Kılçık su olarak biz de servis
0: Balaban
1: yapıyoruz.
0: Balaban Gölü mü, Terkos Gölü mü?
1: Terkos. Biz burada Balaban olduğumuz için biz Balaban alıştık, Balaban söylüyoruz.
0: Şöyle bir limon sıkalım, bir evet. Balığın da tadına bakalım bu arada. Evet. Şimdi salatamız var, mezeleri anlatır mısınız bize?
1: Mezelerimiz...
0: Biraz? Soğuk yiyecekleri.
1: Evet, kızartmamız, yeşil zeytinli soslu mezemiz, şakşuka, cacık, manda yoğurdundan süzme yoğurdumuz, közne biber, atom, közde patlıcanımız var.
0: Hangisini tavsiye edersiniz?
1: Hepsi güzel.
0: En yani müşteri, size özel olan
1: bize özel olan közde patlıcanımız.
0: O zaman közde patlıcanın tadına bir bakalım. Şöyle.
1: Evet.
0: Bayağı lezzetli.
1: Evet. Süzme yoğurdumuz
0: hatta
1: da güzeldir.
0: İkinci evet. Çatalda alıyorum.
1: Süzme yoğurdumuz da 15 yıldır aynı yoğurtçumuzdan çalışıyoruz. Aynı yoğurdumuz. Aynı yoğurttan tüm mezelerimizi bu yoğurttan yapıyoruz.
0: Yalnız çok lezzetli.
1: Afiyet olsun.
0: Şimdi balığın tadına bakmak istiyorum ben. Kılçıksız galiba.
1: Kılçıksız evet.
0: Balık çok güzel.
1: Afiyet olsun.
0: Gerçekten balık çok lezzetli. Aslında et balık, kelle. Bunlar yenir elle.
1: Evet.
0: Ama bu balık kılçıksız olduğu için evet. Çatalla bıçakla yiyebiliriz.
1: Yiyebiliriz evet.
0: Salatanın da tadına bakalım şöyle hemen.
1: Kendi özel salatamız. Bunu sürekli müşterilerimize bu şekilde ikram ediyoruz.
0: Çok
1: özellikle
0: güzel.
1: Salata ve balığımız için bize müşterilerimiz tercih ediyor.
0: Fazla yemem diye geldim ama balık o kadar lezzetli ve o kadar taze ki.
1: Evet.
0: Ben denizden babam çıksa yerim diye söyleyenlerdenim. Kaç senesinden beri köydesiniz?
1: 2007'den beri işletmemiz var. Son 4 yıldır biz devraldık. Bu ikinci şubemiz. Hı-hı. Diğer şubemiz Tayak adında. Orada 2007'den beri bu işi yapıyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum ben
1: Afiyet
0: size.
1: Afiyet olsun.
0: Çok sağ olun vallahi. Hem misafirperverliğiniz
1: sağ
0: için
1: olun.
0: Hem de böyle güzel yiyecekleri bize sunduğunuz için buraya gelmek isteyenlere var mı söylemek istediğiniz?
1: Bekleriz. Bir balığı denemelerini isteriz.
0: Ben göl balığı yememiştim ama bu kadar lezzetli olacağını da düşünmüyordum açıkçası.
1: Müşterilerimizden de bu tepkiyi görüyoruz yani. Teşekkür
0: ben bu
1: ederim.
0: Kadar lezzetli olacağını düşünmemiştim. Bana dediler ki yağlı olur o balık. Göl balığı yağlı olur falan demişlerdi
1: şimdi
0: ama.
1: Şimdi yapma şekli fark ediyor yani. Şimdi bunu İstanbul Galata'da gidip yiyemezsiniz yani. İstanbul'un herhangi Arnavutköy'de falan. Yani bu çevrede sadece biz.
0: Ben bayıldım.
1: Bu şekilde yapıyoruz.
0: Gerçekten bayıldım. Elinize emeğinize sağlık.
1: Afiyet
0: salata
1: olsun.
0: Ve soğuk yiyecekler de aşırı lezzetli. Özellikle közde patlıcan ve yoğurt.
1: Evet.
0: Kesinlikle buraya bu balık için gelinir mi derseniz evet gelinir. Bu köyü görmek için gelinir mi derseniz evet gelinir.
1: Sabahları hafta sonu kahvaltımız da var. Serpme kahvaltımız. O şekil devam ediyoruz, hizmet
0: ben
1: veriyoruz.
0: Ben size çok teşekkür ediyorum
1: ben
0: ve balığımı yemeye
1: ederim.
0: Devam ediyorum gayet
1: afiyet
0: de.
1: Olsun.

0: sana sevdalanmışım. Kaderimi kaderine bağlamışım.
1: Ya gizli sevdamızı baban öğrenince bizi ayırırsın?
0: Korkma Ömer.
2: Ananla sana senelerdir ekmek yedirdim. Hadi durma karşımda, çalış!
3: Tanımadı. Huyunu suyunu bilmediği biriyle kızımızı evlendirdim.
2: Yeter! Hepimizin gözleri yollarda kaldı.
4: Sağ olun efendim.
3: Evimize hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim.
2: Ömer, misafirimizin bavulunu al.
4: Bugüne kadar karşıma Zeynep gibi güzel ve temiz bir kız çıkmadı hiç.
2: Anlıyorum. Seni çok iyi anlıyorum.
0: Parayla sevgi

0: baba. Biz canımızı birbirimize adamışız.
1: Gitme şu gariplerin üstüne. Gençliklerini haram etme.
2: Ben seven bir yüreği hançerlemem. Bu tertemiz aşkınızın arasına bir kara çalı gibi giremem.
3: Dilek Taşı birazdan TV4'te.

0: faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı.
1: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Vinov Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Vinov Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS.
3: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Haydi gel, haydi gel içelim.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç.

0: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
1: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimizde

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
2: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
3: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
2: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Çocuklar,
2: şoka gidelim.
1: Diyecek, okul ihtiyaçları Lektor ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: şoka gidelim.
1: Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
2: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği

0: İnceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Flo. Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Sen bakma göründüğümüze. Bu iki yiğidimiz olmasa encamımız kötü. Dükkan açmaya bile yetmeyiz.
7: Kal sağlıcakla Ezo kızım. Gayrı çok kalıcı değilsin amca evinde. Abin Ezo kızı alıyormuş, doğru mu?
8: Doğru, evet.
9: Desene şenlik başladı.
10: Bende suç yok. Her şeyi uncu olur Reşat yaptırdı.
11: Vatan borcu namus borcudur Ali oğlum. Yolun açık olsun.
12: Ben seni sana emanet ederim Ezo.
13: Haberi dün akşam geldi şubeye.
11: Ocağımızda sizler namımızı sürdürecek kıvamdasınız.
14: Varsın herkes bizi nikahlı bilsin. Sen benim dünya ve ahiret bacımsın.
15: Yazık oldu Ali'ye Cumali baba.
16: Hem de ne türlü yazık.
15: Benim bile yaşadığıma inanasım gelmez.
16: Otur hele. Önce bir karnını doyur. Serseme döndük. Ne yapacağımızı bilemedik.
17: Beni bana emanet ettiğin halde inanmazsın.
18: Ezogelin bugün 18'de TV4'te.
19: Bugün çok keyifli bir gün geçirdik sevgili seyirciler. İstanbul Avrupa yakasında Arnavutköy ilçesinde Balaban köyündeydik. İstanbul'da 45 dakika uzaklıkta, Arnavutköy ilçesine de 17 kilometre uzaklıkta bir köy. Ben rehberiniz olmaya devam edeceğim. İstanbul'da ve İstanbul'a yakın çevrede gezilebilecek her yeri sizlere göstermeye devam edeceğim. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizdeki her şey umarım önünüze böyle su gibi gelsin diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o gün artık ne iş olursa yapmaya çalışıyorum. Bazen kendim merak ediyorum. Hadi şu işi de yapayım diyorum. Bazen de böyle diyorlar ki Tuğba Hanım gelin birlikte çalışalım. İşte o işlerden biri de Bakırköy'de tatlı mı tatlı bir ebru atölyesi. Her zaman merak etmişimdir. Ebru nasıl yapılır? Renklerin suda dansı nasıl olur diye.
1: Bunu ne zaman merak edeceğini merak ediyordum.
0: Sen hiç merak etmiyor musun yani?
1: Etmez miyim Tuğba? Elbette çok merak ediyorum.
0: O zaman sana da ben öneririm yani gelip yapabilirsin burada ya da ben sana öğretirim. Öğreneceğim ya biraz sonra zaten.
1: Sorun şu ki ben senin öğreneceğine ihtimal vermiyorum Tuğba.
0: Ya hava çok soğuk ve beni çok oyalıyorsun burada.
1: Sen bugün önlük mü giydin Tuğba?
0: Evet, kırmızı önlüğümü giydim bugün. Tulumluk bir işim yok yani.
1: Önlük de çok yakışmış, beğendim.
0: Tamam ama lafı fazla uzatmayalım. İsmail abi içeride beni bekliyor. Boyalarını da önüne aldı. Dilersen hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi buyurun gidelim. İsmail abicim merhaba, kolay
2: merhaba,
0: gelsin.
2: Merhaba, hoş geldin.
0: Hoş buldum.
2: Nasılsınız?
0: İyiyim, siz nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Hoş geldin. Ben de teknemi hazırlamıştım.
0: Teknemiz de
2: hazır. Hazır teknemiz. Boyalarımızı ayarlıyordum. Sen geldin. Şimdi bugün madem ebruyu çok merak ediyorsun,
0: evet,
2: sana güzel bir ebru renklendirmesini, boya ayarlarını bir öğreteyim. Belki sen de güzel işler yaparsın, iyi bir ebrucu olursun.
0: İnşallah. Bu arada İsmail abimi ben size bir tanıtayım. Yaklaşık 28 yıldır, böyle 30'a yaklaştı. Bu kadar zamandır ebru sanatıyla ilgileniyor. Kendisini ilk gördüğümde dedim ki ne kadar temiz bir yüzünüz var. Tuğba'cığım ben stresten uzak yaşıyorum dedi. Doğru mu?
2: Evet, ebru sanatıyla uğraştığınız zaman atölyenize girerken stresinizi kapının önünde bırakıyorsunuz. Sonra atölyemizde çalışıyorsunuz. Akşama kadar stres size uğramıyor. Giderken zaten o da kayboluyor gidiyor. Birisi almış oluyor kapının önünde.
0: Ama abi ben sana o zaman bir şikayette bulunayım. Benim bir dış sesim var. Beni sürekli strese sokuyor.
2: Evet. Onu atmanız için ebru sanatıyla uğraşmanız gerekiyor. O sizi terk eder ilerleyen zamanda. Çünkü insanlar bir sanat ile uğraşması gerekiyor.
0: Aynen, benim peşimi bırak artık dış ses. Beni bir rahat bırak.
1: Yapma Tuğba, çok üzüldüm ama.
0: Tamam, hadi bugünlük idare edeyim ben seni. Peki, evet İsmail abi, havuzumuz hazır burada.
2: Şimdi teknemiz havuz değil, tekne diyoruz.
0: Ay tekne.
2: Evet, yani şimdi teknemizin içinde kitre dediğimiz geben otunun suyundan elde edilen bir öz bu. Ve suyu yoğunlaştırmamız gerekiyor. Çünkü boyaları yüzeye bıraktığımız zaman boyalar su olursa kendi halinde hareket eder, kontrol edemeyiz.
0: Bir bütün halde durmaları gerekiyor, doğru.
2: Evet. Ne yapıyoruz? Suyu yoğunlaştırıyoruz ki boyaları kontrol edelim diye.
0: Bu bilgilere
2: evet,
0: dikkat
2: birinci
0: yapmak büyük.
2: Şimdi buradaki, mesela şöyle bir şey yapalım. Boyayı teknemize bir yavaş yavaş atalım. Şimdi burada boyalarımızı atarken sıralama yapmamız gerekiyor. Ben bunu önceden hazırlık yaptım. Geldim sabah erkenden. Boyalarımın hepsini ayarladım. Koyudan açığa doğru. Bütün boyaların su ve öt, safra kullanırız. Her düşen boya, üstüne düşen boyaya yer açar. Ve kat kat oluşur.
0: Hadi sen de gel aramıza katıl mı diyorlar.
2: Evet, ne diyor? Böyle diyor. Gel kardeşim sana yer var. Yer var
0: gel,
2: diyor. Bütün boyalar burada dağılıyorlar, zeminde yaşamaya çalışıyorlar.
0: Ne güzel.
2: Tabii,
0: ne bunların, güzel anlatıyor ama.
2: Boyaların bir tanesine ayarı bozuk olursa buradaki yaşam bozulur.
0: Burada bir yaşam var suda ya.
2: Evet.
0: Suda böyle dans ediyor
2: çünkü
0: renkler.
2: Çünkü herkes burada güzel çıkmalı. Yani boyalar, renkler güzel olmalı. Şimdi bir boyamız var. Bakın böyle düşüyor. Şimdi atabilirsin. Böyle çok sert vurmuyorsunuz. Şöyle 45 derece meyillendir. Yavaş yavaş. Çok sert vurmuyorsunuz. Gayet yumuşak.
1: Sert değil Tuğba. Estetik ol biraz.
2: Yani Tuğba ben bu işi yaparım diyorsun ama yani hiç bak dinle, hocayı bir kere dinleme şeyin yok. Yani dinlemen gerekiyor. Şimdi hoca ne diyor sana? Bak. Şöyle 45 derece meyil. Yani bunu öğrenemedin galiba 45 derece meyil.
0: Şey 45 derece
2: meyil. Yani bakın meyil. 90 derece şöyle bir meyil yaparsa 45.
0: Ha,
2: şimdi ne
0: evet,
2: yapıyorum?
0: Anlamadım.
2: Bu parmağımı tutuyorum. Parmağım böyle esneyecek. Sert tutarsan boyalar başka yere gider. Şöyle bakın şöyle elimden düşecekmiş gibi dokunuyorum. Boyalar düşüyor. Şimdi biraz daha boya alayım o zaman.
0: Evet, boya gelmiyor. Benim yapabilecek bir şeyim yok
2: yani
0: ki.
2: Yani bana göre bu boya tamamdı. Sen şimdi fazla boya sarf edeceksin.
0: Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Ben alttan vuruyorum.
2: Sen alttan, üstten indireceksin.
0: Tamam, bir dakika şimdi çözüm.
2: Neyse, biz uğraşacağız yani şöyle.
3: İsmail abi sadece siz değil, hepimiz Tuğba ile uğraşıyoruz. Hayranız yeteneğine.
2: Ucundaki fırçanın ucu da at kılından yapılmaktadır. Biz bunların hepsini kendimiz yapıyoruz.
0: İşte boşa usta olunmuyor yani, değil mi? Bunu ben yapabiliyor olsaydım usta olurdum zaten.
2: Yalnız gidip de Veli Efendi'nin at kuyruğu falan getirmeyeceksin. Şuralardan devam edelim.
3: İsmail abi desenin iş prensibindeki kolaycılığı hemen çözdü Tuğba ve daha ilk anda uyarısını yaptı.
2: İyi bak, fena değil yani vuruşların, naifleştin yani şimdi demin biraz böyle şeydi.
0: Ama hak verin, ilk defa başladım.
2: Tabii canım ilk defa.
0: Hiç denemedim biliyor
2: şey
0: musun
2: oldu,
0: abi?
2: Tabii. Yani bayağı bir ilk şeyde algılama şeyin güzel.
3: Aman İsmail abi, böyle iltifat cümlesi söylemeyin siz. Siz bilmezseniz hemen havaya gider.
2: Yani bu bir şey gibidir, tarlaya benzer. Toprak hazırsa çiçek çıkar, değilse...
0: Şimdi böyle serbest atış yapar gibi bir şey yapıyorum,
2: evet,
0: ben.
2: Evet, serbest. Her yere eşit olması gerekiyor.
3: Oluyor gibi sanki Tuğba.
0: Ay çok özür dilerim ya. Bir şey olur mu?
2: Böyle ya.
3: Tuğba yaptı yapacağını. Evde kalacaksın bu sakarlıkla.
0: Evde mi kaldım? Evliyim ama ben. Nasıl evde kalabiliyorum? Daha medeni durumumdan haberin yok ya.
3: Eşine sabırlar diliyorum Tuğba.
0: Hayır ya, öyle bir şey yok. Var ya, yuva yıkıyorsun ya şu an. Bir yuvanın yıkılışına şahitlik ediyoruz.
2: İleri geri bak, şuraya duvara gel, dön.
0: Aa, çok görüyor zevkli. Şimdi buna mı devam edeyim?
2: Öyle devam et. Gidiyorsun, oradan dönüyorsun, çubuğunu çıkarmadan geri. Evet.
0: Aa, çok güzel.
3: Zevkli bir işe benziyor Tuğba.
0: Kıskanma, sen de yaparsın bir gün.
2: Şimdi bu yaptığımız işlem, gergi tebrisi diyoruz buna.
0: Hmm.
2: Yani her yaptığımız tekneden yapılan işlemlerin bir adı vardır.
0: Ne güzel ya.
3: Tuğba işi gayet iyi benimsedi.
2: Bekleriz yani her zaman. Teknemiz ve dükkanımız açık.
0: Teşekkürler.
3: İsmail abi böylece 30 senelik tekneyi kapatacaksın.
2: Yani her şeyin hayırlısı diyoruz yani.
0: Hayırlısı yani.
2: Diğer gittikleri yerler kapattı mı acaba?
0: Yok.
2: Devam ediyorlar.
0: Evet.
3: Birçoğu kapattı, bir kısmı da pişmanlar.
0: Hayır ya.
2: Şimdi buradan başta, yukarıdan aşağıya.
3: Gerçekleri söyledim diye kızma bana Tuğba. Hem ne demişler, dost acı söyler.
0: Çok güzel oldu. Ben mi yaptım bunu şimdi ya? Oldu o kadar artık.
2: Senin elinden çıktı. İyisi kötüsü belli olacak kağıttı.
0: Eyvah. Ha bir de kağıt olayımız var değil mi ya?
2: Bu çok güzel oldu. Bir deneyeceğiz bakalım. Kağıdı alalım.
0: Elinin,
2: evet. Elinin ayarı. Bak kağıdı şöyle ben bir tarif edeyim. Hava yapmasın.

0: Ya çok güzel. Süper oldu.
1: Süper mi oldu? Daha önce gördüklerimize hiç benzemiyor Tuğba.
0: Abartma ya. Öyle bir şey yok. O kadar da değil yani.
1: Evet haklısın. Bir daha bakınca fark ettim ki o kadar bile değil.
0: Evet ben yaptım.
1: Evet sen yaptın zaten Tuğba.
2: Şimdi bir Ebru daha yapalım. Evet gördüğün şekilde çalışmanı yap. Eğ biraz fırçanı.
1: İsmail abi malzemeye yazık bence. Bir Ebru daha yapmayalım. O malzemeyi ziyan etmeden gerçekten hakkıyla Ebru yapacak biri kullansın.
0: Canım sen ki orada otur sesini oku. Tamam mı? Dublajını yap sesini oku. O güzel sesinle böyle 360 ekranları bir neşelendir.
1: Seslerimi okuyorum elbette Tuğba. İltifatların için teşekkür ederim ama beni kandıramazsın. Benim en önemli ve en çok keyif aldığım işim senin her işi kolay sanıp başlamanı ve işleri yapmaya çalışırkenki muhteşem beceriksizliklerini gözlemlemek.
0: Ay çok güzel oluyor ya. Gerçekten çok eğlenceli.
1: Nedense sadece sen eğleniyorsun.
2: Sana bir sürprizim olacak şimdi benim.
0: Aa!
2: Evet.
0: Sürprizleri çok severim ben.
1: Tuğba da tekneyi devirerek size bir sürpriz yapabilir İsmail abi. Dikkat edin.
2: Sürprizleri seviyor.
0: Şimdi Tuğba'nın gelişi çok büyük sürpriz
2: biraz
0: oldu.
2: Geniş olsun.
1: Sürpriz demişken Tuğba'nın kendisi sürprizdi zaten İsmail abi.
0: Oldu mu?
2: Evet yeterli bana ver şimdi çubuğu. Ben gerekeni yapayım.
0: Gerekeni ustamız yapsın. Aa!
2: Bak böyle bir şal desen oldu. Bu da bir Ebru çeşidi.
0: Çok
2: şimdi
0: güzel.
2: Boyunu ayarlayayım.
1: İsmail abiyi dikkatle takip etmeni öneririm Tuğba. Senelerin emeği, sabrı ve tecrübesiyle yapılan Ebru harika oluyor.
2: Evet, şimdi size bir sürprizim var.
1: Merakla bekliyoruz sürprizi İsmail abi. Acaba ne var?
2: Evet, şimdi bunu çıkartacağım.
0: Evet sevgili
2: İnşallah
0: seyirciler.
2: Belli olur.
0: Ay çok güzel oldu ama ya. Aa, şey
2: renkler
0: söyleyeceğim.
2: Kaçık oldu yalnız.
0: Vup. Aa, 360 yazdık. İsmail abi çok güzel oldu ya. Ay çok güzel oldu.
2: Eseri az daha bozuyordu.
0: Ay vallahi ya.
1: Eser bozmak, tabak kırmak Tuğba'nın işi İsmail abi.
0: Çok güzel oldu ya. Vallahi ben yaptım diye demiyorum.
1: Zaten sen yapmadın ki Tuğba.
0: Evet efendim. Az önce yaptığımız iki çalışmayı kurumaya bıraktık. İsmail abim, İsmail hocamla birlikte. Değil mi? Güzel oldu bence.
2: Evet, yani ilk deneme olarak güzel. Yani fena değil, hoşuma gitti doğrusu. Yani Tuğba Hanım kapıdan girdi ve atölyemizi aydınlattı. Yani pırıl pırıl bir genç gördüm karşımda. Çok memnun oldum. Bir Ebru sanatçısına yakışır bir oluşumda bir insan. Ve teknemizde klasik tarzda bir Ebru çalışması yaptık. Gelgit Ebru'su. Boyaları kendisi bayağı güzel serpiştirdi. Üç renk boyamızdan gelgitler yaptı ve kağıdı aldık. Gerçekten çok güzel oldu. Yani iyi bir enerjim var. Ebru sanatçılığına yakışır bir oluşumun vardı.
0: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz tekrardan.
2: Rica ederim. Tekrar bekleriz.
0: Açıp, beni kabul edip benimle uğraştığınız için.
2: Evet.
0: Öncelikle olarak. Efendim bugün kolay mı sandığında ben Ebru sanatına yöneldim. Ebru çalışmaları yapmaya çalıştım. Olabildiğince artık. Bundan sonra buradayım. Bundan sonra çalışmaları burada devam edeceğim. Bir sonraki bölümde nerede olacağım bilinmez. Beni izlemeyi, takip etmeyi unutmayın efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: yaşı.
1: Karıma aldırdığım yok. Canım çektiği zaman gene sana gireceğim. Ne dersin? Ha?
0: Hayır der miyim hiç? Gençliğim, güzelliğim o abin yüzünden ziyan oldu. Nasıl aldım o sersemi bilmem.
1: İdare et abimi. Senin esas erkeğin benim Cemile. Benim.
2: Zeynep'im, canım yavrum. Baban geldi kızım. Bak bu bebeği sana aldım. Ama gurbet elde ben oyalandım. Bebem diye sarıldım, kokladım. Sen diye sevdim, kınalı kuzum benim. Cemile!

0: Söyle kimdi o ız düşmanı? Gurbet ellerde sana helal ekmek yedirmek için çalıştım. Ekmeğime, namusuma bebebe kara leke sürdün. Söyle!
1: Yazıklar olsun ız düşmanı!
2: O yılan dilini keserim kadın! Kimse duymasın!
0: Günah işlediğin bu döşek mezarın olacak! Söyle kimdi o? Söyle diyorum! Söyle!
3: Senden başka kimi?

0: Kızımı önce Allah'a sonra sana emanet ediyorum.
1: Demesi kolay abi. Elini kana bularken bunu düşünseydin.
0: Bana acı demiyorum. Şu günahsız sübyana acı. Ona sahip çık. Allah senden razı olur elbet.
2: Ben alıyorum yavruyu. Ona bakmak boynumuzun borcu.
0: Seni öz annesi bilsin yenge. Kardeşimi de babası. Ben zaten ölmüşüm. O mutlu olsun. Gözünde yaş, gönlünde yas olmasın kınalı kuzum.
2: Gözün arkada kalmasın.
0: Allah'a ısmarladık yavrum. Seni bir daha öpüp koklayamayacağım. Canım kızım diyemeyeceğim. Allah'a ısmarladık.

0: Bana karşı geldin kadın. Bunu neden evlat edindin?
1: Evlat veremedin bana. Bari Allah'ın gönderdiğine karışma. Günahının bedelini ödemen için işte sana bir fırsat. Şu Sübyan'ın kaderini sen değiştirdin. Babacığını mahpusa, anasını mezara gönderdin. Bahtı kara şu bebeğe şefkat göster. Onu sev. Sev ki Allah da seni sevsin.

0: Sersem kız.
1: Ayağın takıldı baba.
0: Sus! Konuşma beceriksiz salak, şimdi gebertirim seni ha! Dayaktan öldürürüm seni! Aptal!
2: Kızın yüreğini kaldırma be!
0: Gebersin!
2: Hadi kızım! Okula geç kalacaksın. Allah zihin açıklığı versin.
1: Sağ ol anne.

0: Bir daha bu kıza arka çıkarsan fena yaparım.
1: Her ana evladına arka çıkar.
0: Nereden anası oluyormuşsun?
1: Onu bir karnımda taşımadım. Hep öz çocuğum gibi sevdim. Ninnilerle büyüttüm, öpüp kokladım. Sen bana çocuk verebilseydin, ancak onu da bu kadar severdim.
0: Kusurumu yüzüme vurma!
1: Sen de Zeynep'i sevmeye çalış.
0: Ben katilin kızını sevmem. Ne mal olacağı daha şimdiden belli. Onca çocuklar dururken, yanaşmanın oğlu Ömer'le arkadaşlık ediyor.
1: Ömer'in babası senin işinde çalışırken öldü. Onu da korumalısın, okutmalısın.
0: Benim işlerime karışma! Ömer yanaşmanın oğludur. Babası gibi yanaşma olarak kalacaktır. İşte o kadar!

0: Ne dileyeceğiz bu defa?
1: Birbirimizden hiç ayrılmamayı dileyelim.
0: Ben ilkokulu bitirince yanaşma olacağım. Sen Şerif'in kızısın. Arkadaşlık edemeyiz.
1: Ederiz. Babamın kızı da olsam, padişah kızı da olsam gene senden ayrılmayacağım. Ayrılmamak için.
0: Ayrılmamak için. Biz hiç ayrılmayacağız.
2: Gördün mü Ömer? Dilek taşlarımız gene tuttu. Biz ölünceye kadar hiç ayrılmayacağız.
3: Ya ayrılırsak Zeynep?
2: Neden kader ayırsın bizi? Birbirimizi sevmiyor muyuz? Bu gizli aşkımızı ta

0: çocukluğumuzdan bugüne sürdürmedik mi?
1: Hep korkuyla yaşadık, korkuyla sevdik.
0: Ben hep sevdanla yandım. Günün her deminde yar yar diye seni aradım. Ahu gözlüm, ne olur üzme beni. Gülsün şu güzel yüzün artık.

0: Ne düşünüyorsun Ömer?
1: İkimizi Zeynep, birlikte olunca bir mutluluk sarıyor yüreğimizi. Her şeyi unutuyoruz. Ayrılınca da acı gerçekler kara saplı hançer gibi dağılıyor yüreğimizi. Böyle mi geçecek ömrümüz? Seni sevdiğimi bütün dünyaya haykıramayacak mıyım? Yedi köyün Zeynep'i benimdir diyemeyecek miyim? Hep zengin delikanlıların yüreğinde sen varsın. Çulsuz Ömer sana yüreğinden başka ne verebilir ki?
0: Onlar başıma taç taksalar, bana saraylar yapsalar, ben onlara dönüp de bakar mıyım? Sana sevdalanmışım, kaderimi kaderine bağlamışım.
1: Ya gizli sevdamızı baban öğrenince bizi ayırırsa?
0: Korkma Ömer, Tanrı birleştirecekse baban bizi ayıramaz.
1: Ya ayırırsa?
2: Zeynep evimize uğursuzluk getirdi, mahsul alamıyoruz. Hayvanlarımız kırıldı gitti, borç kıtlığa dayandı.
3: Uğursuzluk Zeynep'te değil, senin içkinde, kumarında. Kasabada kaybettiğin paralar herkesin dilinde.
2: Baykuş gibi ötme kadın. İçki de içerim, kumar da oynarım.
3: Ne istersen yap, ama bağrıma bastığım kızıma dil uzatma.
2: Senin kızın değil o. Söyle ona, Ömer'le, Mıstık'la, benim uşaklarımla yüz göz olmasın. Anlaşıldı mı?
3: Anladım.
2: Temizle çizmeler mi?

0: Dolap niye çalışmıyor?
1: Hayvan hastalanmış. Daha fazla kötülenmesin diye mıstık ahıra çekmiş.
0: Sen necisin? Hayvan hastalandıysa kendini koş dolaba. Ananla sana senelerdir ekmek yedirdim. Hadi durma karşımda çalış!

0: Ömer, seni böyle görünce yüreğim parçalanıyor. Ne yapacağımı şaşırdım.
1: Sen üzme canını Zeynep. Ben bunlara katlanıyorsam senin üzülmemen için yapıyorum.
0: Babamın sana bunu yapmaya hakkı yok.
2: Senin yanında olmak yetiyor bana. Madem ki hiç ayrılmayacağız, dilek taşlarımız böyle söylüyor. Çektiğim acıların ne önemi var? Hadi git artık, seni burada gören olmasın.
3: Daha bu gece tanıdığın biriyle kızımızı nasıl baş göz etmeyi düşünürsün?
4: Yoo, gözlerimle gördüm. Şehir kulübünde onu tanımayan yok. Şevki Bey parasının hesabını kendisi bile bilmezmiş. Sorup soruşturdum. Çok zenginmiş.
3: Ya ahlakı?
4: Ah, bana ne ahlakından? Şehirli, kibar bir bey. Dua et de senin Zeynep'i beğensin.
3: Bakalım Zeynep onu beğenecek mi?
4: Ha, beğenir. Beğenir. Kim sorar ona fikrini? Ben evlen dersem, evlenecektir elbet onunla! Hele bir sözümden çıksın, alimallah onu lokma lokma ederim. Bu evin direği benim, ben ne dersem o olur. Bu evlilik işi olursa, bütün sıkıntılarımız bitecek. Parayla oynayacağız, parayla!
3: Tanımadığı, huyunu suyunu bilmediği biriyle kızımızı evlendirme.
4: Yeter! Bu evde benim dediğim olur. Bundan böyle şehirde, saray gibi evlerde hep birlikte yaşayacağız kadın! Böyle nimet kaçırılır mı? Başımıza devlet kuşu kondu, devlet kuşu! Dua et de adam Zeynep'i beğensin.
1: Dünya batmadı ya, üzülmeyin. Bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır derler.
0: Kim isterse istesin. Ben yalnız Ömer'e aitim. Onu seviyorum.
5: Para uğruna bu dünyada neler dönüyor. Korkarım babam bizi ayıracak Zeynep.
0: Yalvarırım. Babam ne derse desin, ne yaparsa yapsın ona karşı koma.
5: Karşı komam.
1: Para pul için sevdalılara acı çektirenlere lanetlerim yağsın kocaman kocaman. Hiç kimse sizi ayıramayacak, göreceksin kardeşim.

0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, beni mahcup ediyorsun.
0: Ah, rica ederim, buyurun. Alayım.
1: Teşekkür ederim.
0: Hepimizin gözleri yollarda kaldı.
1: Sağ olun efendim.
2: Evimize hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Ömer, misafirimizin bavulunu al.
1: Nasılsınız küçük hanım?
2: Sağ olun.
0: Kızım biraz utangaçtır, buyurun.
1: Teşekkür ederim. Bana gösterdiğiniz bu yakın ilgiden dolayı teşekkür ederim.
0: Aa, sen bizim başımızın tacısın. Burası senin evin sayılır. Hanım kızım, Şevki Bey.
1: Yok, rica ederim, zahmet etmeyin.
0: Zahmet olur mu? Ben kızımı böyle yetiştirdim.
1: Maalesef hayatım hep otellerde geçti. Böyle sıcak bir aile yuvasının tadı çok başka oluyor.
0: Her zaman bekleriz.
1: Artık tarımla ilgili yatırımlar yapacağım. Sizinle ortak olmak bana güç verecek Şerif Bey.
2: Ben izninizle odama gidiyorum baba.
0: Misafirimiz varken bu nasıl söz?
1: Zeynep Hanım çok yoruldu. İstirahat ederse memnun kalırım.
0: Kibar adamın hali başkadır.
1: Zeynep Hanım, her şey için teşekkür ederim. Hazırlıksız geldiğim için size bir hediye getiremedim. Ama şehre döner dönmez bu hatamı tamir edeceğim.
2: Sağ olun efendim, hiç zahmet etmeyin.
0: Ah, güzel kızım, kibar ol biraz. Beyzade'den gelen hediye kabul edilir.
1: İyi geceler Zeynep Hanım.
2: Size de efendim.
1: Kızınızı çok iyi yetiştirmişsiniz, tebrik ederim.
0: Ha, gözüm gibi baktım ona. Onu bir nazlı çiçek gibi büyüttüm.
1: Sizin gibi bir baba az bulunur.
0: Aa, senin de bir baban sayılırım evladım. Hadi şerefe.
1: Saatinize efendim.

0: Ne duruyorsun? Açsana kapıyı!
1: Eline sağlık.
2: Yo, istemem.
0: Terbiyesizlik etme, uşaklığını bil. Al parayı. Hadi, bu kapıyı da aç. Doğru, dolap başına.

0: canın yanıyor mu?
1: Hayır, mühim değil.
0: Nasıl mühim olmaz? Elin kan içinde. Niçin bunu yaptın? Sen böyle canına kıyarsan ben nasıl yaşarım? Nasıl?
1: Nasıl yaşarım diyorsun? Ya benimki yaşamak mı? Babam bana el oğlunun önünde köpek muamelesi etti.
0: Üzülme sevgilim. Beni de üzme ne olursun. Ben aşkımızın uğrunda kul kurbanım. Senin bir damla kanın akarsa yaşayamam kahrımda. Şu kanlar sanki benim yüreğimden akıyor. Duyduğun acıyı 100 defa, 1000 defa ben de duyuyorum.
1: Zeynep, bir tanem sana canım feda. Ama babanın bu gaddarlığına nasıl dayanayım, nasıl?
0: Yalvarırım ona karşı koyma. Babam ne derse, ne yaparsa yapsın ses çıkarma. Söz ver bana, yemin ver.
1: Haklısın, yemin veriyorum sana. Babana karşı ne kadar zulmetse karşı gelmeyeceğim. Yeter ki sen üzülme. Sen rahat ol Zeynep.
2: Ne oldu kızım?
0: Ömer babamın zulmüne dayanamayıp testiyi parçaladı. Eli kan içinde kaldı.
2: Sen de çok üzüldün. Güzel gözlerine yaş doldu hemen.
0: Anam! Çileli anam! Derdimi kimlere açabilirim ki senden başka? Ömer'i seviyorum anne. Bir fidan gibi senelerdir gizlice yeşerttik sevgimizi. Benim hatırıma her gün babamın gaddarlığına boyun eğiyor. Bir başkasına yar olamam. Ölürüz de ayrılmayız biz.
2: Kızım, kınalı kuzum. Yüreğine çöreklenen kara sevdayı bilmez miyim sanıyorsun? Tanrı babanın kayadan sert yüreğini yumuşatsın. Merhamet ihsan eylesin.
3: Bu toprak tam fabrikaya biçilmiş kaftan.
4: Haklısın, süt fabrikası için güzel bir yer.
3: O halde anlaşmayı yapıyoruz. Tamam mı?
4: Tamam.
3: Ha, seni ilk gördüğümde kanım ısınmıştı. Gençsin, güçlüsün, varlıklısın da.
0: Çok acıyor mu elin?
1: Yüreğim alev alev yanarken başka acı duyabilir miyim Zeynep'im?
0: Sonuna kadar senin yanındayım Ömer'im.
1: Yanımda değil, içimdesin. Hiç kimse seni koparıp atamaz yüreğimde.
0: Babam neden böyle? Niçin beni sevmiyor? Senin baban da böyle miydi Ömer?
1: Değildi. Mısırlı elleriyle okşardı hep beni. Toprak toprak kokardı babam.
0: Ben hasret kaldım böyle bir sevgiye.
3: Nasıl buldun Zeynep'i? Hadi, utanacak ne var bunda? Erkek erkeğe konuşuyoruz, değil mi ya?
4: Acaba Zeynep ne düşünüyor benim için? Mühim olan bu.
3: Ha, seni çok beğendi. Buna emin olmalısın.
4: Gerçekten sevindim buna.
3: Anasınla konuşmuş. Seni kibar, yakışıklı bulmuş. Kızımın karşısına ilk defa sen çıktın. Hayır var bunda.
4: İnşallah.
3: Senin fikrin ne? Söyle de duysun baba yüreğim.
4: Kızınızı çok beğendim. Bugüne kadar karşıma Zeynep gibi güzel ve temiz bir kız çıkmadı hiç. Bu sebeple ömrüm otel odalarında geçti.
3: Anlıyorum. Seni çok iyi anlıyorum. Ama buna bir çare bulmamız lazım.
4: Çare mi?
3: Madem iki genç birbirini beğendi, biz büyükler de bu işe gönlümüz razı oldu. Hemen bağlamalıyız bunu. Çevremizde dost var, düşman var. Ağızlara sakız olmak istemem. Haklı değil miyim?
4: Haklısınız. Hiç ummadığım bir zamanda Allah karşıma bir melek çıkardı. Kısmetimi buldum nihayet. Zeynep'i çok mutlu edeceğim. Buna şerefim üstüne söz veriyorum. Hemen şehre dönüp hazırlık yapmalıyım bu konuda.
1: Artık babandan istemeliyim seni.
0: Her şeyi göze alıp söyle. Bu uğurda can vereceğimizi söyle.
3: Hoşsuzlar! Benim elimde can vereceksiniz.
0: Baba, müsaade et, anlatayım.
3: Çekil! Köpek, bana karşı gelirsin ha! Ana! Yetti artık!
0: Dur! Dur Ömer, söz vermiştin.
3: Nankör! Namert! Söz vermeseydim, duvak yerine sana kefen giydirirdim.

0: mavi bir zürafa mı?
1: Vay, konuşabiliyor musun?
0: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Sen bakma göründüğümüze, bu iki yiğidimiz olmasa encamımız kötü. Dükkan açmaya bile yetmeyiz.
10: Kal sağlıcakla Ezo kızım. Gayrı çok kalıcı değilsin amca evinde.
11: Abin Ezo kızı alıyormuş, doğru mu?
9: Doğru, evet. Desene şenlik başladı.
12: Bende suç yok. Her şeyi uncu olur Reşat yaptırdı.
13: Vatan borcu namus borcudur Ali oğlum. Yolun açık olsun.
14: Ben seni sana emanet ederim Ezo.
13: Haberi dün akşam geldi şubeye. Ocağımızda sizler namımızı sürdürecek kıvamdasınız.
15: Varsın herkes bizi nikahlı bilsin. Sen benim dünya ve ahiret bacımsın.
14: Yazık oldu Ali'ye Cumali Baba.
12: Hem de ne türlü yazık.
14: Benim bile yaşadığıma inanasım gelmez.
12: Otur hele. Önce bir karnını doyur. Serseme döndük. Ne yapacağımızı bilemedik.
11: Beni bana emanet ettiğin halde inanmazsın.
16: Ezogelin bugün 18'de TV4'te.

0: Kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak. Şu probisi bir yapamadınız ya.
5: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
4: Anlıyor, yapamıyor.
6: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Süper Kumbara başlıyor.
9: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
10: Ben.
11: Kral Şakir.
12: Armut piş ağzıma düş.
13: Dört arkadaşımızla birlikte...
12: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
13: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
12: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
13: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
14: Ben!
15: Botanik!
14: Abaküs!
12: Kasa!
14: Marul!
12: Kumbara!
13: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
16: Süper Kumbara!
8: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
17: Ne var ya bu? Blok dersten çıkıyor.
18: Atıştırmalık?
17: Yok, ben doymalık takılıyorum.
18: Bir şey diyeyim mi?
19: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
18: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
17: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar, saç boyası yıpranmaya karşı korur ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme, her sen için.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan.

0: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
1: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
2: Bitki diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
1: Nasıl yakışıyor mu bana?
0: Sünger çok iyi kullanacaksınız.
3: Ne yapıyorsun?
0: Hava asacağız mı sıraya?
1: Eyvah yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
1: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
6: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
5: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
6: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
5: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
7: Var ya,
8: blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Pepsi ile hepsi güzel.
14: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
15: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
16: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
17: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
1: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
2: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
1: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
1: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
8: Abi motor komple gitmiş.
9: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.

0: Yetti artık bu naz niyaz. Yakında gelin olacaksın. Aklını başına devşir kız.
1: Sana her zaman dua ettim baba. Bir gün bile karşı gelmedim. Ne olursun yüreğimdeki sevgiyi söküp atma. Ha,
0: sevgi dediğin şu çulsuz Ömer mi? Kapımdaki köpek mi?
1: Parayla sevgi olur mu baba? Biz canımızı birbirimize adamışız.
2: Gitme şu gariplerin üstüne. Gençliklerini haram etme. Baharlarını kışa çevirme.
0: Sus kadın! Şimdi yersin daya. Kızı da sen kışkırtıyorsun. Ben onun istikbalini hazırlıyorum. Şehirde saray gibi konaklarda oturacak. Köpek Ömer'i de silip atacak aklından.
3: Zeynep'i vermezler sana oğlum, vermezler. Boşuna yanıp tutuşma.
4: Baktığım, gördüğüm, nefes aldığım her yerde Zeynep'im var. Zeynep'ten ayrı yaşamam mümkün mü anam?
5: Şerif gaddardır, acımaz sana kardeş.
4: Kimseden korkmuyorum. Ona kulluk ediyorsam, zulmüne katlanıyorsam sevdalımın uğrunadır.
0: Dur bakayım. İndir yükünü yere. Bana sadık mısın göreyim? Diz çök bakayım.

0: Mıstık! Yakında kızımın düğünü var. Yediköy'ün Zeynep'ine şanlı bir düğün yapacağım. Damadıma beni mahcup etmeyin. Her yanı temizleyin, tamir edin. Tamam mı?
1: Emrin başım üstüne.
0: Getir şunu.

0: Söyle, sadık mısın bana? Her emrime kul musun?
1: Zulmetme oğlum, ayağını öpeyim. Kıyma yavruma, etme, eyleme.
0: Senin aramızda işin yok. Çekil kadın!
2: Ana, ana, kendini ortaya koyma. Acımı büyütme.
0: Seni de, ananı da hoş tutmamı istiyorsan işte böyle olacaksın bana. Şimdi kalk ayağa.

0: Şevki Bey'in selamı var.
1: Aleyküm selam. Nasıl damadım, iyi mi?
0: Çok iyi. Ay sonunda gelecek. Zeynep Hanım'ın hediyelerini gönderdi. Bagajda. Size de bir mektup var.
1: Bavulu içeri taşı.
0: Başka bir emriniz var mı?
1: Selam söyle. Gözlerinden öperim. Fazla bekletmesin bizi. Hepimiz beklemekteyiz.
0: Baş üstüne.

0: Aç bavulu. Bakayım bey damadım neler göndermiş. Zeynep! Zeynep! Aslan damadım şehirden hediyeler göndermiş sana. Şu mektubun da sonunu oku bakayım. İyice anlayamadım.
1: Evet muhterem Şerif bey. Size baba diyeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum.
0: Okusana kız!
1: Güzel kızınıza layık değil ama... gönderdiğim bu hediyeleri lütfen kabul etsin. Kendisine burada bir köşk hazırlıyorum. Kızınız her şeye layıktır, hürmet eder, ellerinizden öperim.
0: Oo, kibar olduğu kadar eli de açık damadımın. Ne de olsa zengin adam. Aç ve sefil bir köpek değil. Ha? Oo, şunlara bak ya. Ha? Kürküler. Merak ya. Çok da yakıştı. Ha. Şallar. Ha. Ha. Altınlar. Şunu iki kat dola da Zeynep'in boynuna tak. Hadi durma!

0: Kendini bilsin köpek! Benim kızımla kendi arasındaki mesafeyi görsün!
1: Artık dayanamıyorum. Kendimi de, Şerif'i de, damadı da vuracağım.
2: Sen mezara girersen Zeynep ne olacak? Kahrından ölür.
1: Her gün ölmektense bir kere ölmek daha iyi.
2: Bırak şu ölüm lafını! En iyisi kaçıp gidin buralardan.
1: Onunla nasıl konuşayım? Artık yanına bile sokulamıyorum.
2: Bir kolayını bulup Zeynep'le ben konuşurum.
3: Beni meraklandırma Mıstık, söyle.
2: Sahiden seviyor musun Ömer'i?
3: Evet.
2: Ölümü göze alacak kadar mı?
3: Evet.
2: Ananı babanı gözden çıkaracak kadar mı? Buralardan ta uzaklara göç edecek kadar mı?
3: Evet, evet.
2: O halde ikindi vakti ahırlarına orada ol. Ömer kaçıracak seni.

0: Kaçıyorsun ha? Bundan şüphe ettiğim için yakaladım seni. Şimdi Ömer'in hayatı senin elinde.
1: Ömer'in hayatı mı?
0: Bak. Hadi gitsene Ömer'e. Adımını attığın anda adamlarım onu delik deşik edecekler.
1: Ona dokunma baba. Yalvarırım, kıyma Ömer'e.
0: Konuş onunla. Sevmediğini söyle.
1: Bunu söyleyemem.
0: Günah benden gitti. Şimdi seyret bakalım Ömer'in can verişini.
1: Hayır! Öldürme onu! Ne istersen yapmaya hazırım.
0: Hemen odana git. Tak takıştır ve en şık halinle çabucak buraya gel. Ondan sonra ne yapacağını söyleyeceğim sana.

0: Geciktin Zeynep. Hadi hemen gidelim buradan.
1: Dur biraz. Ben buraya seninle kaçmaya gelmedim.
0: Anlayamadım. Ne demek istiyorsun Zeynep?
1: Ne demek isteyeceğim? Birden gözlerim açıldı, ayıldım. Çocukça duygularımdan kurtuldum. Seninle kaçarsam ömrüm boyunca hep yoksulluk çekeceğim. Gurbet ellerde bir göz odayı, bir lokma ekmeği bile zor bulacağız.
0: Zeynep, bunları sen mi söylüyorsun? Bu acı sözler senin yüreğinden mi çıkıyor? Hani beni seviyordun, hani kavlimiz vardı?
1: Ne kadar körsün sen? Hala anlamıyor musun? Şu ziynetlere bak. Kürkler, altınlar, şehirde köşkler, arabalar. Hepsini bana Şevki verdi. Onunla evlenirsem her istediğimi alacak bana. Ya sen? Seninle gelirsem bana bunları alabilir misin?
0: Şimdi anlıyorum seni. Haklısın. Yerden göğe haklısın Zeynep. Sana hiçbirini alamam. Gücüm yetmez. Keşke param olsa da ayağının altına dünyayı sersem. Ama ben fakirim. Yoksulum. Sana sadece yüreğimi verebilirim. Bu yetmez mi?
1: Yetmez. Çünkü artık aşkımızın bir çocuk oyunu olduğunu nihayet anladım. Lütfen bunu sen de anla ve bir daha karşıma çıkma. Hayatımı mahvetmeye kalkışma. Allah'a ısmarladık.
0: Dur. Belki haklısın. Sen çok yükseklerdesin. Bense ta yerin 7 kat dibinde. Müsaade et. Yüzünü son bir defa göreyim. Sonra da başımı alıp ta uzaklara gideyim.
1: Bunun ne lüzumu var? Hadi yolun açık olsun.

Şahitsiniz. Paramı çaldı. Bana saldırdı. Yetişmeseydiniz öldürecekti. Jandarmaya götürün davacıyım.

0: bağımsız. Şu yeni gelen var ya, senin hemşerinmiş.
1: Sahi mi?
0: Ya.
1: Geçmiş olsun delikanlı.
0: Sağ ol.
1: Duydum ki bizim köydenmişsin. Kimlerdensin?
0: Hasan'ın oğluyum.
1: Ya.
0: Kara Hasan'ın.
1: Civan adamdı rahmetli. Anan Cevriye kadın nasıl?
0: Şileli Hanım'ın gözlerinden yaşlar eksik olmadı.
1: Suçun ne oğlum?
0: Beni diri diri mezara gömdüler.
1: Felek vurdu mu çarpar adamı evlat. Bilirim acısını.
0: Beni vuran felek değil, sevdiğim kız. Nasıl inandım ona? Yüzü ay gibiydi. Gözleri yıldızlar gibi parlardı. Ama bir yılanmış meğer.
1: Tanır mıyım? Kimin kızı?
0: Şerif'in kızı, Zeynep.
1: Zeynep mi?
0: Lanet olsun ona.
1: Ya lanet etme. Bebecikken bilirim Zeynep'i. Kötü olamaz.
0: Ben fakirim biriyim. Yüreğimden başka bir şey veremedim ona. Zeynep parayı seçti. Üç parça altına sattı aşkımızı.
2: Hala akıllanmadın mı? Şehirde köşk bizi bekliyor. Uşaklar, hizmetçiler, altımızda araba.
3: Hiçbirinde gözüm yok baba.
2: Bana tez cevap ver kız. Hayır mı evet mi?
3: Hayır, evlenmeyeceğim.
2: Ben şimdi sana gösteririm.
3: İnsaf et be, yazıktır, günahtır.
2: Çekil karşımdan kadın.

0: Kısmetse bugün çıkıyorum evlat. Bir isteğim var mı?
1: Anamı gör. İyi olduğumu söyle yeter baba.
0: Senden selam götürecek başka kimsen yok mu?
1: Bir mıstık var. Arkadaşız.
0: Ya Zeynep?
1: Onu sildim. Yüreğime mezar gibi gömdüm onu.
0: Kaderini...

0: Burnuna bak. Senin ayrıldığın Zeynep'e ben kavuşmak için tam 18 yıl bekledim.
1: Ne demek bu?
0: Ben Zeynep'in öz babasıyım Ömer.
1: Babası mı?
0: Bu sırrı bilen tek kişi sensin evlat. Belki bir daha görüşemeyiz. Yalnız şunu bil ki benim kızım kötü olamaz. Anlayıp soracağım bunu.
1: Senin kızın olduğunu bilseydim kötü konuşmazdım baba.
0: Yüreğinin yangınını görüyorum oğlum. Nasip olur da köye gidebilirsem önce Dilektaş'ına gideceğim senin için. Kurtulman için.
2: Sen her şeye kadirsin büyük Allah'ım. Yalan söylediğim için beni affet. Ömer'imi öldürmesinler diye yalan söyledim. Sana sığındım. Sana güvendim Allah'ım. Ömer'in kurtulması için ettiğim duaları kabul et.

0: İstemeyerek dualarını duydum yavrum. Allah kabul etsin.
1: Sağ olun. Dua ettiğim Ömer, benim canımdan çok sevdiğim biriydi.
0: Ben onun yanından geliyorum yavrum. Şu taşı da onun adına yapıştırdım. Kurtulması için Mevlam'a dua ettim.
1: Ömer'i gördünüz demek. Nasıl? Saati iyi mi?
0: Dıştan bakınca kapı gibi kızım. Ama içi yanıp kül olmuş. Kara sevdası uğruna dünyası yıkılmış.
1: Ben onu ölümden kurtardım.
0: Seni uzun uzun anlattı bana. Kötülük yapmadığın içime doğmuştu sanki.
1: Niçin ağlıyorsunuz?
0: Seneler sonra buralara döndüm. Kolay mı? Özlediğim yerleri gördüm.
1: Kimseniz yok mu?
0: Bir Allah'ım var yavrum.
1: Allah yardımcınız olsun.
2: Nankörlük etme! Bunca yıl emek verdim kızına. Şimdi zengin bir kısmeti çıktı, vereceğim. İşi bozarsan perişan ederim seni.
0: Ben kızıma zarar verir miyim hiç? Benim hapuslarda yaşatan onun sevgisi oldu. Babası olduğumu nasıl söylerim ona?
2: Söyle istersen. Anasının... babasının da katil olduğunu öğrensin.
0: Ölürüm de söylemem. Ama izin ver burada kalayım. Uzaktan göreyim onu. Kapında kulun olurum. Kuru ekmeye çalışırım. Ne olur.
2: Abim değilsin artık, uşağımsın. Bunu aklından çıkarma. Hadi, şimdi iş başına.

0: Kolay gelsin.
1: Bu yaşta bu kadar yorulmanıza üzüldüm. Yardımım dokunabilir mi?
2: Sağ olasın. Ben koca hayat yükünü çektim evlat. Bu işler kolayıma geliyor.
1: Madem bir aradayız, artık dert ortağım olursunuz.
2: Derdine ortak değil de çare bulmak isterdim kızım.
1: Ömer bana lanet ederek ayrıldı. Bir araya gelemeyiz.
2: Ömer'in bu ay mahkemesi görülecek. Ceza yiyecek. Ama gene de Allah'tan ümit kesilmez kızım.
3: Demek Şevki ile evlenmeye karar verdin.
1: Evet baba. Ne istersen yapacağım.
4: Kızım!
3: Sen sus kadın! Devam et.
1: Sen de Ömer'i kurtaracaksın. Şartım bu.
3: Gene mi Ömer?
1: Benim yüzümden acı çekmesini istemiyorum. Hapisten kurtar onu.
3: Peki, peki. Öyle olsun. Davamdan vazgeçerim. Şahitler gösterip onu kurtarırım. Lakin bana bir oyun oynarsan, hiç acımam, ikinizi de öldürürüm.
1: Şevki ile evleneceğim, söz veriyorum.
5: Benim artık Zeynep adında bir bacım yok. Ömer'i mahpus damına yollayan kıza ben bacım demem.
1: Sen aşkımızın en yakın şahidisin. O gün birlikte kaçsaydık vuracaklardı onu. Yaşaması için yaptım.

0: Sanki şimdi yaşıyor. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Kurtaramıyoruz onu.
1: Haklısın. Ömer'i ne pahasına olursa olsun kurtaracağım. Bu uğurda kendimi feda edeceğim. Yeter ki onu sevdiğimi hiç olmazsa sen anla. Ömer gece gündüz bir türlü aklımdan çıkmıyor.

0: Ağlıyorsun. Neden?
1: Ömrüm hep ağlamakla geçti Şevki Bey.
0: Düğünümüzde gülmeni isterdim.
1: Beni bağışlayın. İçim kan ağlarken gülemem.
0: Benden çekinme Zeynep. Yüreğindeki derdi dile getir. Belki sana yardım edebilirim.
1: Sahi mi? Bu mümkün mü?
0: Ben şerefli bir insanım. Sana asla bir kötülüğüm dokunsun istemem. Bana itimat etmelisin. Söyle, nedir seni böyle ağlatan, bu geceni zindan eden?
1: Daha küçük yaştan beri Ömer'le ben bir arada yaşadık. Birbirimizi sevdik. Bu aşkımız yüce dağlardaki karlar kadar tertemizdi. Ama babam ayırdı bizi. Bizi yaşarken öldürdü.
0: Bunları bilmiyordum. Ben seven bir yüreği hançerlemem. Bu tertemiz aşkınızın arasına bir kara çalı gibi giremem. Sana elimi sürersem ateşte yanayım. Bundan böyle dünya ahiret bacımsın benim.
1: Allah senden razı olsun. Allah senden razı olsun.

0: Hayrola damat?
1: Hayrı şerri yok bunun. Aptal yerine konmak istemem.
2: Haşa! Ne yapmışız ki?
1: Daha ne yapacaksın? Az daha beni günaha sokacaktın. Ben yıkılan bir mutluluğun üstüne yuva kurmam. Vicdanım el vermez. Madem kızının gönlü Ömer'deydi, bana ne hakla verdin onu? Elimi bile sürmediğim Zeynep'ten hemen ayrılacağım.
3: Zeynep! Zeynep! Ömer'e mani olamadık, direkt taşına gitti. Belki canına kıyacak.
4: Bir yere gidemezsin.
1: Bırak onu. Daha fazla günaha girme. Hadi Zeynep, koş. Ömer'e yetiş.
5: Bu sana son dileğim. Dünyada kavuşamadık, ahirette kavuşalım bari.

Gel oğlum, gel sevgilim. Bizi kimse ayıramaz. Sevdamız gönüllerde yaşayacak, türkü olacak. Gel Ömer, gel.

0: Ömer, niçin bunu yaptın? Ben yalnız seni sevdim. Yalnız senin için yaşadım. Sana kıymasınlar, öldürmesinler diye bu evliliğe razı oldum. Ya şimdi, niçin bunu yaptın? Neden ayırdın bizi, neden?
1: Zeynep'im, düğünümüz şen ola, Zeynep'im şen ola.

0: Maya? Niçin beni bırakıp gittin? Sen benim her şeyimdin. Ben şimdi nasıl yaşarım sen olmadan? Nasıl? Nasıl?
1: Uğursuzluğu sen getirdin bu eve. Bütün işlerim alt üst oldu.
2: Seni bu hale gaddarlığın soktu. Para için dünyayı ateşe verdim.
1: Kes sesini, nankör köpek!
0: Allah rızası için sus! İçeride zavallı kızın yüreği parçalanıyor.
1: Hay bana ne? Boncuk mu bulduk?
2: Diyemezsin ona!
1: Anasına bak, kızını al demişler! Anasını sen bir herifin koynunda yakalamadın mı? Ha? Bunca zaman ona analık babalık ettik. Alnındaki karaya göğüs kerdik. Zeynep'in öz anası çıktı. Babası da sensin. O karıyı öldürüp yıllarca mahpusta yattın. Ha. Yalan mı bunlar? Hı? Zeynep öz kızın değil mi? Herifin koynunda yakaladın anasını. Ha? Sen öldürmedin mi?
2: Yalvarırım konuşma artık. Sende hiçbir insaf yok. Ömer'i sen öldürdün. Zeynep'in biricik kızım içeride kahrolmuş çırpınıp duruyor. Daha ne istiyorsun?
1: Şimdi gider kızının yüzüne haykırırım. İşte bu katil senin esas babandır derim. Öz anan da bir derim. Anlasın ne mal olduğunu. Ömer'e de kızına da sana da lanet olsun.
2: Sus diyorum sana. Yetti gayret.

0: Yeti! Yeti! Zeynep! Kızım, yavrum. Niye kıydın canına? Niye?
1: Babacığım, iyi ki seni tanıdım. Onun kadar zalim biri benim babam olamazdı. Olamazdı.
0: Kadersiz kızım, talihsiz Zeynep'im.
1: Babacığım, doğru mu? Anam kötü müydü? Onu sen mi öldürdün?
0: Hayır yavrum, hayır, yalan. Hepsi iftira. Anan dünyanın en namuslu kadınıydı. Seni ninnilerle büyüttü. Canına can kattı.
1: Sonra anama ne oldu?
0: Bir kaza. Tüfeğimi temizlerken ateş aldı. Vuruldu. Gözleri sana açık gitti. Bunun için yattım mahpuslarla.
1: Doğru mu? Babamın dedikleri doğru mu?
2: Doğru kızım. O günden bu yana sana öz kızım gibi baktım. Niçin kıydın canına, niçin?
1: Sen bana analık ettin. Zavallı, kadersiz ananı aratmadın. Sıcacık yüreğinde beni bu yaşa getirdin. Kısmet bu kadarmış. Ağlama. Bak, babamı buldum. Öz babama kavuştum. Babacığım, anamın bana yadigarı babacığım. Sarıl. Bağrına bas beni.
0: Yavrum.
1: Senin kokunu duyayım. Yüreğinin sesini işiteyim. Artık susun. Ay, yalvarırım susun. Ömer'le benim adağımız var. Yemin verdik. Ayrılmamaya and içtik. Beni bekliyor. Onu bekletmemeliyim. Gülün. Yalvarırım, gülümseyin bana. Bu benim düğün günüm. Davullar çalsın. Oyunlar oynasın. Düğünüm şen ola. Şen ola. Bu dünyada önerime kavuşamadım. Ama ruhlarımız ahirette birleşecek. Artık kimse ayıramaz orada bizi. Babacığım. Anacığım. Vasiyetim olsun size. Sağlığımızda birbirimize kavuşamadık. Bundan sonra ayırmayayım bizi. Mezarlarımızı dilek taşına yan yana kazın. Mezar taşlarımıza Ömer'e hasret giden Zeynep ve Zeynep'e hasret giden Ömer diye yazın.

0: çok eğlendim.
1: Yeter artık! Yaktığın, parçaladığın, kana buladığın bunca insanın yüreği ne halde? Şöyle bir dön de ardına bak zalim!
2: Kapa çeneni!
1: Ne istedin zavallılardan? Kara topraklar kıymadı onlara, sen kıydın!
2: Sana sus dedim!
1: O benim kızım!

0: yeter!
1: Kapat çeneni, katil etme beni, yeter!
0: Zeynep'imi, biricik kızımı elimden aldın. Babasına, Ömer'ine doyamadan gitti yavrucak. Anasının yatağına girip, babasını katil yaptın. Öz kardeşinin karısıyla utanmadan yattın. Allah sana bunların hesabını sormayacak mı? Sormayacak mı? Sormayacak mı?
2: Bunlara inanmıyorsun değil mi abi? Ben senin karına kötü gözle bakabilir miyim? Vallahi yalan, iftira, billahi yalan abi.
3: Bu yıktığın yuvam için. Bu Ömer için. Bu Zeynep için.
4: Bakma göründüğümüze, bu iki yiğidimiz olmasa encamımız kötü, dükkan açmaya bile yetmeyiz.
5: Kal sağlıcakla Ezo kızım, gayrı çok kalıcı değilsin amca evinde. Abin Ezo kızı alıyormuş, doğru mu?
6: Doğru, evet.
4: Desene şenlik başladı.
7: Bende suç yok, her şeyi Uncuoğlu Reşat yaptırdı.
8: Vatan borcu, namus borcudur Ali oğlum, yolun açık olsun.
9: Ben seni sana emanet ederim Ezo.
10: Haberi dün akşam geldi şubeye.
8: Ocağımızda sizler namımızı sürdürecek kıvamdasınız.
11: Varsın herkes bizi nikahlı bilsin. Sen benim dünya ve ahiret bacımsın.
9: Yazık oldu Ali'ye Cumali baba.
3: Hem de ne türlü yazık.
9: Benim bile yaşadığıma inanasım gelmez.
4: Otur öyle. Önce bir karnını doyur. Serseme döndük. Ne yapacağımızı bilemedik.
0: Beni bana emanet ettiğin halde inanmazsın.
12: Ezogil'in birazdan TV4'te.
13: Hazırsan, seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin, L'Oréal Paris'ten.
14: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyat. Flo'da seni bekliyor.
15: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
18: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
19: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol.

0: Magnum. Has peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki... Tam güç hijyen.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa.
3: Hesap.
2: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
3: Hesap kurdu.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Süper Kumbara başlıyor.
9: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
10: Ben.
11: Kral Şakir.
12: Armut piş ağzıma düş.
9: Dört arkadaşımızla birlikte.
12: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
9: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
12: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
9: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
13: Ben.
14: Botanik.
13: Abacus.
12: Kasa.
9: Marul.
12: Kumbara.
9: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara.
8: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
16: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
18: Haydi gel, haydi gel içelim.
19: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük yalancısınız.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sırada.
2: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Flo. Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
10: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen lifter serisi.
11: Öyle bir gez dolaş, güzelce bir eylem solukla. Sonra anlatırız derdimizi.
12: Senin müşkilin varken ben eğlenemem ki ağa.
13: Bana borcunuz falan yok. Dünya malı dünyada kalır.
14: Erkek gibi bir tetiği çekemedin lan.
15: Fakire fukaraya yardımını görünce kıyamadım.
16: Bastı çatın!
17: Hepsini dem koydum kardeş.
18: Beğendinse kendin iç.
19: Yeter be! Ulan yeter be!
20: Bizim Erdoğan Fazlı Çetin'in kızını bulmuş.
21: Kendimi tanıtması uzun sürer. Babanıza can borcu olan biriyim.
22: Özür dilerim. Hatırlayamadım.
23: Sen hayatımıza girince bana da babama da güven geldi.
21: Fazlı Çetin belası gene çıktı karşımıza.
23: O adamla buluşmanı istemiyorum baba.
21: Toplantı olacak.
23: Peki ama kim gidecek?
24: Cumalioğlu.
21: İyi tanıdın Kaya Efendi.
5: Ben topraktan bir canım. Yarın 16.15'te TV4'te.

0: Hadi oğlum. Sonra dingile de bak.
1: Peki baba. Bora anahtarını getir.
2: Kolay gele Diner Usta.
0: Oo, sağ olasın Kerim ağa, hoş geldin. Sen bizim kasabanın yolunu bilir miydin yahu?
2: Bilirim, bilirim ya. Eserde ihtiyarlık var. He deyince kasabaya inmek kolay mı? Nerede eski güçler? Yol uzar da uzar. Rençberlik bizi kötüledi Diner Usta. Demircilik seni zinde tuttu, kocatmadı. Neye yarar, zana seçmesini bilemedik, geçti gayb.
0: Yok canım, sen bakma göründüğümüze. Bu iki yiğidimiz olmasa encamımız kötü. Dükkan açmaya bile yetmeyiz. Yahu ayakta kaldınız be Kerim ağa. Gelin de şöyle bir acı kahvemizi için, yorgunluğunu alır.
2: Sağ olasın Diner Usta. Gün dönmeye başladı. Geç kalmadan köyün yolunu tutmak gerektir. Başka sefere inşallah. Kalın sağlıcakla.
0: Selametle Kadir ağa.
2: Hadi kızım, hadi.
3: Somunu takalım mı abi? Hı?
0: Tamam Bekir Develi. Gayrı bu teker ağan Uncuoğlu'nun malını yarı yolda bırakmaz.
4: Elinize sağlık Diner Usta. İşte tam 30 kayme. Hadi eyvallah. Hayırlı işler Diner Usta.
0: Senin gibi köpeğin duası kabul olsa gökten kemik yağardı.
5: Bana bir diyeceğin var mı efendi?
3: Allah cezanı versin. Başka ne derim ben sana? Tövbe tövbe. Neredesin kız?
6: Kuyudan su almaya gittim.
3: Başlarım senin suyundan. Günde 10 kere neyin suyuymuş bu? Beni el alemin ağzına sakız mı edeceksin? Bundan sonra avludan adımını atarsan bacağını kırarım.
6: Peki abi.

0: Yüreğini dara verme be ağam. Rahat ol biraz.
1: Ah ah, söylemesi kolay. Bu güllü karısı beni benden etti develi. Öfkemizi kimden alacağımızı şaşırdık. Dayı kızıdır, mal dışarı gitmesin diye nikah kıydı. Eh, o vakitler yüzüne bakılırdı. Kesimi kalıplıydı. Lakin evlilik kötü etti. Gidişata bakarsan, sonunda bizim erliğimizi de kurutup kendine döndürecek.
0: Tasam bu olsun be ağam. Şeriat hükmünce dörde kadar hak senindir. Bunca köyde namın sayılır. Hangi kıza el atsan güle oynaya gelirler. Şöyle döşeğini dolduracak besili, sağlam kesimli...
1: Öst, rezil, uzattın ama.
0: O laflar, ne biçim bir laflar bakalım, söyle. Söz temsili benimki. Haylidir Kadir Ağa'nın yeğeni Ezo kızı düşünürdüm, ikinci karı diye.
1: Hele hele Bekir Develi. Çıkar ağzındakini. Çıkar ki soluğun tutulmasın.
0: Az önce bozuk teker için dinar ustadaydım.

0: Düşündüm ki binde birlerden rahmetli Dursun Çavuş'un kızı Kerim Ağa'nın yeğeni Ezo, yedi göbek demircigil namımıza layık bir kızdır. Ali Yiğit'imizin mürvetini görmek dileriz. Ne dersin evlat?
1: Siz nasıl münasip görürseniz.
0: İnşallah Elif ananız yarın Kerim Ağa'nın yanından hayırlı haberle döner. Dağarcığımızdaki başlık parasını Kadir Ağa az bulmazsa bu iş bitti sayılır.
2: Selametle git Elif ana.
3: Kal sağlıcakla Ezo kızım. Gayrı çok kalıcı değilsin amca evinde.
4: Ezo kız. Amcan evde mi?
2: Evet.
4: Seslen amcana. Uncuoğlu Reşat ağam gelmiş, konuşmak isterdi.
2: Amca!

0: Selamün aleyküm Kerim Ağa. Geçmiş olsun.
1: Aleyküm selam Uncuoğlu. Hoş geldin. Hayırdır inşallah?
0: Hayırdır, hayırdır Allahül alem. Hastalığını duydum. Bir geçmiş olsun diyeyim dedim. Nasıl oldun?
1: Allah razı olsun Uncuoğlu. Lakin bu defa geçiciye benzemez. Şuramda bir ağrı tepinir durur.
0: Geçer geçer aldırma. Sen daha çok adam eskitirsin.
1: Sen nasılsın bakalım? Güllü gelinimiz ne yapıyor?
2: Suya gideceğim. Bir diyeceğim var mı amca?
1: Yok kızım, sen işine bak.
0: Güllü gelinin dert oldu benim için Kerim Ağa. Bizimki karılıktan azat oldu. Avrat demeye bin şahit ister. Bilmez değilsin. Erkeği de, evi de battal eden karının kötülemişidir. Hamdolsun gencim daha. Düşündüm ki yeğenin Ezo serpilip gelişti. Gelinlik çağına erdi. Münasip bulursan almak isteriz.
1: Güllü avradına nikahım var Uncuoğlu. Ağamın tek yadigarı, yetim, öksüz Ezo'yu davullu zurnalı kapatmamı vereceğim sana?
0: Kerim Ağa, şeriat dört karıya bile müsaade eder. Kitapta yeri var, bilmez misin?
1: Kitabın kavlini karıştırma sen. Hem ben Ezo kızı Demircigillerin Ali'ye sözledim bile. Bitti artık bu iş.
0: Sezmiştim ama inanmamıştım. Demek ki doğruymuş. Gözünü aç Kerim Ağa. Yabanın dinar ustası sana ne başlık veriyorsa benden bir kat fazlası helal olsun yeğenine.
1: Boşa nefes tüketirsin Uncuoğlu. Babanı severdim, seni de severim. Lakin kusura kalma, bende nikahlı adama verecek kız yok. Var git sağlıcakla.
0: Pekala Kerim Ağa. Kız da senin, karar da. Sen gene bir düşün. Eyvallah.

0: Ezo! Gel güzel kızım. Gayri yaşlandım, beli bükük ihtiyar oldum. İsterim ki ağamın tek yadigarı olan seni dünya gözüyle baş göz edeyim, mürüvvetini göreyim. Demircigiller, oğulları Ali'ye isterler seni. Varmağa gönlün var mı? İster misin?
1: Sen münasip bulduktan sonra bana laf düşer mi amca?
0: Güzel Ezo'm, inşallah bahtın da senin kadar güzel, açık olur. Düğün dernek bitince ben de Gaffar oğlumun yanına gider, Emri Hakkı orada beklerim gayrı.
1: Allah gecinden versin Kerim amca.

0: Döksene kız! Ne duruyorsun?
1: Kalmadı ağa! Bugün suya gitmedim.
0: Uncuoğlu'nun evini Kerbela'ya çevirdiniz lanet olasıcalar! Koş su çek hadi!

0: Tez gelmişsin ağam. Hayırlı haberle geldin öyle ya.
1: Kerim ağa domuzluk eder develi. Kolay ehdiciye benzemiyor.
0: Biraz ağırdan almak kız tarafının şanındandır, bilmez değilsin ya ağam. Tasalanma. Biraz düşünecek, oyalanacak, sonunda çaresi senindir diyecek.
1: Artık Kerim Efendi'nin keyfine kalmış. Biz Allah'ın emridir dedik, gittik istedik. Verir verir, vermezse...
0: Vermezse?
1: Uncuoğlu namını ezdirecek değiliz ya... Bakarız, el mi yaman, bey mi? Ne olursa Demircigil'in garip oğlu Aliye olur. Arada ufalanıp gider Allahül Alem. Ne dersin develi? Ezo kız da bizi beğenmekte midir acaba?

0: Köy namınla çalkalanırmış Ali Yiğit'im. Yakında düğünün olacakmış, doğru mu?
1: Allah kısmet ederse öyle olacak garip. Hadi bakalım darısı başına.
0: Fukaralıkta yiğitlik olmaz ki.

0: Meryem, Meryem diye yüreğin dağlanmakta mıdır hala?
1: Uzatma da söyle be garip. Gördün mü onu? Sezinledin mi bunu?
0: Ak mendili gördüm. He? Uslu uslu durur dilek kovuğunda.
1: Kaç zamandır mendil işaretini beklerim Meryem.
2: Çaresizim Yusuf. Abim avludan dışarı bırakmaz beni. Güllü yengemden duydum. Abin Ezo kızı alıyormuş, doğru muyuz?
1: Doğru, evet.
2: Şimdiye kadar ocağınıza gelin getirmek, Ali abinin hakkı diye bekledik. Yetti mi gayrı çilemiz?
1: Yetmesine yetti ya. Lakin koca uncu oğulları demircigillere kız verirler mi hiç? Hem başlık parasını bile biriktiremedim daha.
2: Yüreğini üzmesen. Abim eğer beni vermezse, gayrı kendi bilir.
1: Meryem, Ceylan'ım, dilerim Mevlam bizi tez birleştirsin.

0: Peygamberimizin buyurduğu gibi ben bu ölümlü dünyada güzel kızları ve güzel kokuları severim. Sen hem güzelsin hem de miski amber gibi kokarsın Ezo. Amcandan seni istedim. Başlığın hazır, karım olacaksın Ezo!
1: Ben namusu bitli kızlardan değilim. Amcam beni Ali'ye sözledi. Yoluma çıkma Uncuoğlu!

Hangi elin o

0: Koçum yiğidim benim.
1: Dünya usta, koş, dükkan yanıyor.
2: Ah!

Desene şenlik başladı. Ellerine sağlık develi. Hele şunu bir çek bakalım. Adamoğlunun doğru yolunu işte böyle eğriye bükerler.

0: Dinar cinli herifin biridir. Rüzgardan hile sezer. Uğraştırır sonra bizi hükümet kapılarında. Bu soylarına bir iz bırakmadın ya!
1: Hiç bırakır mıyım ağam?
0: Hay Ali!
1: Artık bana müsaade ağam! Ne olur ne olmaz, görmesinler beni!

0: babamızın oğlu. Ne istersin ekmek kapımızdan? Benden ne alıp veremeyeceğin var?
1: Kulun kölen olayım, bağışla beni. Bende suç yok. Her şeyi Uncuoğlu Reşat yaptırdı.

0: Konuş Uncuoğlu. Ne istedin ekmek kapımızdan? Ne istedin?
1: Ezo'nun... Ezo'nun gönlü bendeydi. Amcası onu sana verdi. Ben de hırsımdan yaptım bunu. İstersen git kendine sor.

0: Aç da yüzüne bakayım. Binde birin kızı, sen güzelliğine güvenip de ocağımızı söndürmeye mi geldin? Nasıl yaptın bunu? Boş böğrümden vurdun beni.
1: Ne yaptım sana Ali? Kulun kurbanın olan söyle bana.
0: Bilmez gibi konuşursun. Ne geçmişim var Reşat Uncuoğlu ile?
1: Anımla, şanımla geldim sana. Kimseyle bir geçmişim yoktur.
0: Uncuoğlu öyle demiyor.
1: Hayvan yularından, insan sözünden tutulur. Bana inanmıyorsan, çek bıçağını Ali Yiğit. Çek bıçağını, doğra beni.

duymuş olasın Ali Yiğit. Ezo gelin tetiği çeken eli ister. Nişan alan gözü ister. Lakin hepsinden önce inanan, seven yüreği ister. Sana buraya senin gibi yiğit bir çocuk vermeye geldim.

0: krizsiz geldi. Sağa sola borç ettiğimiz bir sırada ekmek kapısını yeni baştan kuruyoruz.
1: Sen sağ olasın Dinar Usta. Koç gibi iki oğlum var. Bismillah dediler mi? Sonra bak, gelini de yabana atmaya gelmiyor.
2: Hiç briket kalmadı ya sobacı.

0: Artık yoruldun, bırak ben yapayım. Yeni gelinle bu kadar çalışmak yaraşmaz.
1: Bu kapı benim kapım. Anasına iş bırakan gelini yedi köyde kınarlar sonra.

0: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
1: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
2: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Vinov Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Vinov Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Bu var ya,
4: blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Şoka gidelim.
8: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: elinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Abi motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
4: Hesap!
3: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
4: Hesap kurdu.
0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
8: Bu var ya bu.
9: Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Günün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
13: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
12: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
13: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
12: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: diyecek. Okul ihtiyaçları Lektor ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki

0: tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Ne kadar emanet tutuyor.
4: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
3: Tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
5: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
3: Nasıl, yakışıyor mu bana?
4: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
6: Ulan ne yapıyorsun?
4: Hava asacağız bu sırada.
3: Eyvah, yakalandım.
0: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: Alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z On Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
5: Bırak şu telefonu.
6: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
7: Okullar açılıyor.
6: Evet. Okul masrafları da gelecek.
8: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
6: Tabii ya.
9: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan

0: Hele bir gez dolaş, güzelce bir eylem solukla. Sonra anlatırız derdimizi.
1: Senin müşilin varken ben eğlenemem ki ha.
2: Bana borcunuz falan yok. Dünya malı dünyada kalır.
3: Erkek gibi bir tetiği çekemedin lan!
2: Fakire fukaraya yardımını görünce kıyamadım.
3: Bastışatın!
1: Hepsini dem koydum kardeş.
3: Beğendinse kendin iç.
2: Yeter be! Yeter be!
4: Bizim Erdoğan Fazlı Çetin'in kızını bulmuş.
1: Kendimi tanıtması uzun sürer. Babanıza can borcu olan biriyim.
2: Özür dilerim. Hatırlayamadım.
5: Sen hayatımıza girince bana da babama da güven geldi.
0: Fazlı Çetin belası gene çıktı karşımıza.
5: O adamla buluşmanı istemiyorum baba.

0: olacak.
1: Peki ama kim gidecek?
0: Cumalioğlu.
2: İyi tanıdın Kaya Efendi.
3: Ben topraktan bir canım. Yarın 16.15'te TV4'te.
1: Gayrı ağan da evlendi. Beni ne vakit isteyeceksin?
4: Sen bana telli duvaklı gelin gelemezsin Meryem.
1: Öyleyse kaçır beni. Dağlara mekan kuralım.
4: Dağlara mekan kurmayı kolay mı sanırsın? Yanan kapımızı yeni baştan kuruyoruz. Abim yakında askere gidiyor. Dağlarda nasıl mekan kurayım sana?
1: Haklısın Yusuf. Ama er geç senin olmazsam bu dünyadan gözlerim açık giderim, bunu bilesin.
5: Kore'deki Türk Tugayına mensup Kunuri'nin güneyindeki birliğimiz düşman kuvvetlerinin taarruzuna hedef olmuş ve ağır zayiata uğramıştır. Aldığımız son habere göre şehit ve yaralı sayımız hayırlıca mühimdir.
6: Bana müsaade.

0: aldım.
1: Babamın sorun yüreğinde anacığım.
2: Çocuklar da kasabaya gittiler, ne yaparız biz kadın başımızla?
1: Elif Hanım, babamı ver sırtıma, hükümet tabibine götürelim. Anam davran!
2: Doktora gitmek şart mı?
1: Hadi anacığım, hadi!

0: Babam. Baba ne oldu? Baba.
1: Doktora geldi ki evlat. Babanız yüreğinden hasta.

0: Yüreğim yanar durur. Gittiğinde ıraklığın uzun sürecek mi Alim?
1: Köyden bunca yiğit askere gitti, sağ salim döndü. Allah'ın izniyle ben de sağlıcakla gider, sağlıcakla dönerim.
0: Rabbim seni benden almasın. Beni boynu bükük etmesin. Kurban olam sana Alim.

0: Bunu kardeşine ellerinle sen kuşat.
1: Baş üstüne baba.
0: Vatan borcu namus borcudur Ali oğlum. Yolun açık olsun. Berhudar ol.
2: Selametle yiğidim, dualarımız seninle olacak.

0: askerlik bu bilinmez. Gidip de dönmemek var. Ben seni sana emanet ederim Ezo. Kılına halel gelmesin.
1: Emanetine hayınlık eden, yağlı urganda can versin.

0: bu kapı sana emanet. Sen Dinar Baba'nın dölüsün. Kendini kimselere ezdirme sakın.
1: Tasalanma sen abi. Kurt yavrusu büyüğünde ne görmüşse onu işler.

Çok muhterem bir büyüye. Beni soracak olursan babam, askerliğin icaplarını yapmaktayım. Yakında birliğimiz yola çıkacak. Umarım mektubum elinize vasıl olduğunda biz çoktan Kore topraklarında olacağız. Düşmanla savaşa gireceğiz. Dinar babam, sakın benim için meraklanmayın. Ölümden öte köy var mı? Burada mektubuma nihayet verir, Dinar babamın ellerinden öper, selam ederim. Elif hanımın ellerinden öper, selam ederim. Yusuf kardeşimin yanaklarından öper, selam ederim. Ayrıca karım Ezo'nun alnından öper, selam ederim.

Alim, yiğidim. Elim tutsa, dilim dönseydi derdim ki sana. Hasretim yüreğimde çakır dikenleri gibi kök saldı. Bezo sensiz ne etsin?

0: De bana yiğidim. Ne zaman kavuşacağız? Ey İzzettin dede! Alim'i gavur kurşunundan uzak tut. Yiğidimi kara topraklara çalma. Bizi birbirimizden ayrı koma. Beni bahtı kara eyleme. Ey İzzettin dede! Sana adağım olsun. Ali ocağımıza kavuştuğunda sana 9 mum yakacağım.
1: Kore'deki birliğimiz, süngü hücumu ile düşmanla göğüs göğüse savaştıktan sonra muharebe çemberini yarmış ve düşmanı ağır zayiata uğratmıştır. Türk gücünü Kore'de de tanıtan Mehmetçik, düşmana karşı ayakta kalan ve mevziyi tutabilen tek kuvvet olmuştur. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı Temsil Bürosu'ndan verilen şehit, subay, assubay ve erat'ın listesini okuyoruz. Şehit piyade yüzbaşısı Kenan Ceyhun, piyade üsteğmeni Bülent Kasabalı, er Ahmet Çubuklu.
2: Kızım,
0: yiğidimi gördüm. Alnından kurşunladılar, göçtü yere.
2: Ağzından gel alsın. O nasıl laf öyle kızım? Hadi yat uyu şimdi.

0: Buyurun, buyurun, bin başım.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Kolay gelsin çocuklar. İşler nasıl gidiyor Dinar Usta?
0: Allah verdiği boğazı aç koyar mı?
1: Öyle tabii. Oğlun mu?
0: Allah bağışlarsa. Büyüğü askerliğini Kore'de yapar. Kahveyi nasıl içersin binbaşım?
1: Sade.
0: Ömer! Cabbar'a misafirimizin kim olduğunu söyle, ona göre yapsın. Ah, ölümlü dünya! Ne kadar yaşarsan yaşa, sonumuz toprak. Bizden geçti gayrı. Allah iki yiğidime uzun ömür versin. Radyoyu dinler, gazeteleri okuruz. Lakin esas haber sizdedir binbaşım. Kore'deki cenk halini nasıl bulursunuz?
1: Bizimkiler yiğitliklerini ispat ettiler. Ne var ki bu arada büyük acılarımız oldu. İnsanoğlu acı çekmek için yaratılmıştır derler Dinar Usta. Tabii bu çekenine göre değişir. Haberi dün akşam geldi şubeye. Allah geride kalanlara uzun ömürler versin. Oğlun şehit düşmüş.

0: Sultan köyüne gidecekler, burada insin.
1: Kardeşim, Demircigil'in Ali'yi tanır mısın? O da Koreliydi.
2: Tanımam bacım, Kore'de Ali'den, Ahmet'ten çok ne var ki?
1: Sen tanır mısın Ali'yi?
3: Tanımam bacım.
1: Sen tanır mısın?
0: Nereden tanıyayım kardeş?
1: Kardeşim, tanır mısın Ali'yi? Bak!
2: Yok.
1: Sen tanır mısın?
3: Allah'ım!

0: Haftalardır seni göremedim. Meraktan deli haldeyim Yusuf.
1: Halimizi bilmez değilsin Meryem. Başka bir şey düşünecek insanlar olmaktan çıktık artık.
0: Bilirim elbet. Dağ gibi kardeşini kaybettin, kolay mı? Lakin kadere karşı gelinmez. Halkeden onu bizden fazla severmiş ki yanına istedi. Sabra sığınmak gerek.
1: Demesi kolaydır Meryem. Yüreğimdeki ateş külleneceğine günden güne alevlenir sanki. Ya Ezo bacım, çektiği acıyı görmek bile dayanma gücümüzü tüketir. Hala inanmaz abimin şehitliğine. Yollara çıkar, askerlik şubelerine gider, Ali yiğidim ölmez diye yüreğini dağlar.
0: Ben de sana onu diyecektim. Reşat abim artık 6 ay geçti, yasları bitmiştir diye Dinar babana Ezo gelin istemeye gitti.
1: Kim? Uncuoğlu Reşat mı bacımı istemeye gitti? Ezo abimin ocağımıza yadigarıdır. Kimseye verilmez Ezo bacı, hele Uncuoğlu'na asla!
2: Duydum ki, Cuma Ali babaya Uzun Aptu'ya epey borç yapmışsın. Verdiğin başlığın iki katını hemen eline sayayım. Ezo kadını esirgeme benden Dinar usta.
3: Ekmek kapımızı pis nefesinle kirlettiğin yeter. Ben Ezo gelini kimseye ver.

0: istemem. Defol git gayrı.
1: Ey kocamış dinar! Kime güvenir de bana efelenirsin? Güzellikle verdin, verdin. Yoksa...
0: Yoksa ne olacak? İt! Topla kuyruğunu da defol kapımdan!
1: Uzattın artık!

0: Üçoğlu'nun şerefiyle oynamanın ne demek olduğunu gösteririm size!
1: Isıracak it dişini göstermez! Elinden geleni ardına koma! Yıkıl!

0: Ezo, güzel kızım, gene ağlar mısın?
1: Elif anam, yüreğim dağlanır, üzülürüm. İliklerime, kemiklerime kadar, dişlerime, tırnaklarıma kadar üzülürüm. Geceleri uykularım bölünür. Yiğidimin hayali gözlerimden gitmez. Ne olurdu Rabbim, şehidimden hiç olmazsa bir çocuk nasip eyleyeydi.
0: Yeter kızım, benim de ciğerparem de o, beni de ağlatacaksın.
2: Ezo kızım, sen gene dağlar mısın yüreğini?
1: Bağışla beni Dinar babam, bir türlü unutamam şehidimi.
2: Demedim mi ki, yaptığın yaradana asi olmaktır, kes gayrı ağlamayı. Bu işi hep birlikte konuşmanın zamanı geldi artık.

Onca oğlu domuzunun içindeki ekşik ipi çatlatması gözlerimi açtı. Yabana verilecek malım yok benim. Ezo, sen benim gelinim değil, kızım oldun. Şehit oğlumdan ocağımıza kalan tek yadigarsın sen. Benim kadar, Elif anan kadar, Yusuf kadar bu ev senindir de. Lakin dostun düşmanın gözü ocağımızda. Ezo'nun sahipsiz bir kadın gibi görülmesi huzurumuzu bozar. Ezo kızım, yiğidime tuttuğu yas gününü doldurdu. Yusuf oğlumun da nikah çağına erişmesi, bana bu kocamışlığımda vaktin geldiğini gösterdi. Ocağımızda sizler namımızı sürdürecek kıvamdasınız. Dinimizde ikinizi bir yastığa düşürmek şeriata uygundur.

0: buramda. Tam buramda Dinar babam. Dinmeyen bir acı var. Ayım bir türlü yüreğimden çıkmaz. Gayrı benden bana bile hayır yok. Kimselere yar olamam ben.
1: Ağlama. Ölen öldü. Kalan sağlar bizimdir.
0: Kölen olan Dinar babam. Döv, kurban et beni. Lakin Alim'den ayırma. Yusuf kardeşime nikahlama.
2: Babam, kulunum. Boynumu vur, kılım oynamaz. Lakin beni ez obacımla bir yastığa düşürme. Abimin kemiklerini mezarında sızlatma.
1: Yeter! Arpa tanesi kadar akıl yok mu insan oğullarında? İstemezlerin ocağımızı basıp Ezo kızımızı dağa kaldırmalarını mı istersiniz? Bu mudur muradınız?
3: Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Dinar oğlu Yusuf'la nikahlanmayı gönül rızasıyla kabul eder misin?
4: Evet.
3: Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Dursun kızı Ezo'yla nikahlanmayı gönül rızasıyla kabul eder misin?
1: Evet.
5: Duyduk duymadık kalmasın! Dinar usta oğlu Yusuf'a Ezo'yu nikahladı! Duyduk duymadık kalmasın! Dinar usta oğlu Yusuf'a...

0: Ezogele.
1: Oy kurban! Benim kitapta kardeş karısıyla yatmak yazılı değil. Varsın herkes bizi nikahlı bilsin. Sen benim dünya ve ahiret bacımsın. Sen Ali kardeşimin yadigarısın. Sana elimi sürersem cehennem ateşlerinde yanarım.

0: Ömer! Ömer! Nikahtan bu yana hiç uğramadın. Cebbar'la haber saldım, gelmedin. Bana ne öfken var be garip?
1: Fukara kısmında yiğitlik olmaz ki öfkelensin ha!
0: Ağa mı olduk şimdi? Lafı bükme de konuş!
1: Yiğit bu dünyada nam için yaşar. Ben seni ağabeyin arasına nikah tutmaz bir yiğit bilirdim. Oy kurban! Benim yiğit ağam! Kalk da bak! Kardeşinin sana ettiğini gör!

0: Sende hiç Allah korkusu yok mudur Yusuf? Ölmüş abinin karısını nasıl aldın? Nasıl koynuna girdin? Hani beni severdin? Yeminler etmiştik birbirimize.
1: Meryem, sen Yusuf'u bilirsin. Uğruna boynum kıldan incedir. Beni böyle suçlama. Çilem bana yetti. Bir de sen üstüme gelme.
0: Seni başka türlü bilirdim. Kardeş karısına göz dikmeyecek kadar adam bilirdim. Allah cezasız komasın! Başka bir şişikler demem sana!

0: Meryem. Meryem. Seninle konuşmak isterim.
1: Ben istemem. 6 ay kocası için yas tutup ağıt düzdükten sonra yiğidinin kardeşiyle gerdiğe giren kadınla benim alışverişim olamaz.
0: Yanılırsın Meryem. Bilmezsin, yanılırsın. Yusuf hep seni sevdi, seni sever. Lakin onun da yazısı benim gibi karaymış. Kader bizi nikahlı etti. İstemezlerin lafına bakma Meryem. Karı koca biliniriz ama el elime değmiş değildir. Bacı kardeş kalmışızdır. Yusuf'a günah yükleme.
1: Doğru mu söylersin Ezo? Gerçek midir dediklerin? Peki neden?
0: Dinar babam öyle münasip gördü. Yusuf'a da bana da söz düşmez.
1: Bahtı kara Ezo. Ne günah ettik de kader bize bu oyunu yaptı.

0: Ağam, elimizi kana bulamayalım.
1: Sen dediğimi yap, gerisine karışma.
2: Kurbanın olayım ağam, beni bu işe sürme.
1: Soyu! Köy ortasında acından it gibi tepindiğin günleri unuttun mu?
2: Haklısın, kapını aldın, beni adam hesabına geçirdin. Lakin, kardeş acısıyla yanık Yusuf'u kurşunlamak senin de namını küçültür. Sen ağasın, bağışla garibi.
1: Senin gibi kapı köpekleri bu işten anlamaz. Ağa kısmının sözü yerde kalmamalı.
3: Yusuf'un dükkanı kapattığı zamanı bilirsin. Meydanın dışındaki sokak içinde bekle. İki kurşunla işini bitir. Canının geçtiğini anlayınca, atını atla savuş. Ben de Dinar'ın evini basıp, Ezo'yu kaldırırım. Yarın kuşlukta Savuca dışındaki mağarada buluşuruz. Al bunu.
1: Öyle düşünür müsün hala? Al! Al dedim!
4: Hayır abi!
1: Kız geri dur, çıldırdın mı?
4: Yusuf'umu öldürtmem! Onu yaralı kurşunlara hedef ettirmem!
1: Bırak, ezerim!

0: Yaktın başını ağam, yaktın!
1: Ha, gelin.

0: Ezom, ne oldu sana böyle? Allah istemediği canı almıyor işte. Vuruldum, esir düştüm, kaçtım. Öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. Şükürler olsun, sonunda sizlere kavuştum.
1: Otur hele. Önce bir karnını doyur. Serseme döndük, ne yapacağımızı bilemedik.

0: senin esir düştüğünü bilemedik. Şehit oldu dediler.
1: Dinar babam, ocağımız bir garip olmuş. Bir garip olmuş ki yüzümü gören kaçar.
0: Ah benim koçum, yaralı kartalım. Nasıl söylesem sana, ocağımıza uğursuzluk mekan kurdu. Kapkara bulutlar çöktü üstümüze. Hak yolundan dönen kafir olsun. Seni şehit bilmeseydim yapar mıydım hiç? Nikahlar mıydım Ezo'yu Yusuf'la? Oğlum, felek başımı gözümü dağıttı. Un ufak etti beni. Bana yol göster. Yardım et evladım.
2: Nedir bu başıma gelenler? Nedir benim çilem Allah'ım? Ey Alim, emanetine hayınlık etmedim. Bıraktığın gibiyim. Lakin...
3: Ezo bacım, biz bitiyiz. Gayrı yaşamak haram oldu bize. Oy, kaderi yüreğime kara saplı bıçak gibi saplanan Meryem! Oy, beni arkana vur, dağlara çıkar diyen Ceylan! Kalk kara topraklardan, Yusuf'un halini gör!

malı fez o.

0: Yazık oldu Aliye Cumali baba.
1: Hem de ne türlü yazık! Böylesine tövbe! Bu yaşa geldim rastlamadım! Kahreder insanı, ötesi yok!
2: Doğru değil bu, değil!
3: Demek öyle ha! Bir de inkar ediyorsun!
4: Karınız, ücret karşılığı haftada iki gün piyano dersi verir bana.
5: Mütemadiyen ve ümitsizce aradığı bir şey vardı.
2: Bir üvey anne getiriyormuş bana, nasıl yapar bunu?
6: Kızımdan başka hiçbir kuvvet beni o eve götüremezdi.
5: Küçücük bir çocuk. Bu garip mücadeleye daha ne kadar zaman dayanabilir?
6: Kimse bir annenin yerini alamaz. Belki de seni, anneni bu kadar çok sevdiğin için seviyorum.
7: Bütün Anneler Melektir. Yarın 18'de TV4'te.
8: Kalk limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
9: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
10: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Vinov Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Vinov Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
11: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
12: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
13: Haydi gel, haydi gel içelim.
14: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Express içelim.
15: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
16: Şu probisi bir yapamadınız ya.
17: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
8: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
9: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
8: Üzüm.
9: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
8: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
9: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
8: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
9: Ceviz de buna çok yakışır bence.
8: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
9: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
4: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
10: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
11: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
12: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Ne var ya bu? Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Haydi gel, haydi gel içelim.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
8: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Masa yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
4: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sırada.
2: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Şu probisi bir yapamadınız ya.
7: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
6: Anlıyor, yapamıyor.
8: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
12: Abi motor komple gitmiş.
13: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi...

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
1: Dede ne yapıyorsun?
2: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdurabiliyorum tiketimi.
1: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
2: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
1: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
3: He. Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.
4: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
5: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
4: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
5: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
4: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Ben de gideyim. Bu gece erken ibadete duracağım.
1: Sen de yat. Ben kalacağım.

0: compagni. Gidiyor musun Ali?
1: Evet.
0: Uzaklara mı?
1: Uzaklara.
0: Ne suçum var? Neden yüzüme bile bakmazsın? O yiğit Ali'm! Ne oldu bize böyle?
1: Gayrı bana yiğit deme! Erkeği yiğit eden sevdiği kadındır. Kadın elinden gitti mi, yiğitliği de beraber gider. Ben bu diyarlarda gayrı barınamam. Kimselerin yüzüne bakamam. Sen kal sağlıcakla.
0: Ali'm! Ben sensiz neylerim?
1: Ya ben... Beni yere vuran gavur kurşunu keşke canıma alsaydı da... ...Seni kardeş karısı olarak görmesiydi. Can evimden vurdun, öldürdün... ...Seni sana emanet etmiştim Ezoğlu.
0: Kelamı kadim üstüne yemin ederim. Emanetine hıyanetlik eden yağlı urganda can versin. Kardeşinin eli elime... Gözü gözüme değmedi. Beni nasıl bıraktıysan öylece kaldım. Ali'm! Gitme Ali'm! Ayağının tozu olurum gittiğin yerde. Ne olur beni de götür buralardan.
1: Elleri kınalı, burnu hızmalı Ezo. Yüreğim sana inanmaz. Hem inansa da kardeş karısı kaçırıp demircigillerin namına leke düşürtmem.
0: Bana inanmazsın. Beni bana emanet ettiğin halde inanmazsın. Öyleyse git Ali, git! Bilesin ki hakkım sana helal değildir.

0: sana sevdalanmışım. Kaderimi kaderine bağlamışım.
1: Ya gizli sevdamızı baban öğrenince bizi ayırırsın?
0: Korkma Ömer.
2: Ananla sana senelerdir ekmek yedirdim. Hadi durma karşımda çalış.
0: Tanımadığı, huyunu suyunu bilmediği biriyle kızımızı evlendirdim.
2: Yeter! Hepimizin gözleri yollarda kaldı.
3: Sağ olun efendim.
0: Evimize hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
2: Ömer, misafirimizin bavulunu al.
3: Bugüne kadar karşıma Zeynep gibi güzel ve temiz bir kız çıkmadı hiç.
4: Anlıyorum.
2: Seni çok iyi anlıyorum.
0: Parayla sevgi olur mu baba? Biz canımızı birbirimize adamışız. Gitme şu gariplerin üstüne. Gençliklerini haram etme.
3: Ben seven bir yüreği hançerlemem. Bu tertemiz aşkınızın arasına bir karaçalı gibi giremem.
5: Dilek Taşı birazdan TV4'te.
6: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira.
7: Ucuz, hep ucuz. Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti.
8: Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz.
7: Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimizde

0: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses'in nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
1: Psst, mavi bir zürafa mı?
2: Vay, konuşabiliyor musun?
1: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
3: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
4: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Şoka gidelim.
2: Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacak.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Şu probisi bir yapamadınız ya. En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık. Anlıyor, yapamıyor.
10: %16 proteinli muzlu, kakaolu, kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.

0: şu probisi bir yapamadınız ya.
1: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
0: Anlıyor.
2: Yapamıyor.
3: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Siparişiniz
11: ve Pepsi'niz.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Yaşanacaksa, yaşanacak.
15: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
16: Yaşanacaksa, yaşanacak. Şoka gidelim.
17: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Şu probisi bir yapamadınız ya.
2: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
1: Anlıyor,
2: yapamıyor.
3: %16 protein ve muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme, tasarruf eder çok,
7: tam bir boş,
6: kirlere geçit yok, zorlu leklere, finiş olur çare, yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
8: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
1: Tuttum kardeş Şupra Levrek. Sana bir mucize gerek.
2: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Çipra'nın kilosu 299 liraya Carrefour'larda.
3: Doğrusu Carrefour'sa.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
10: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
9: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
11: Abi motor komple gitmiş.
12: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
13: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
14: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemeyin. Yemek Sepeti Market.

0: Doğru değil bu, değil!
1: Demek öyle ha? Bir de inkar ediyorsun!
2: Karınız, ücret karşılığı haftada iki gün piyano dersi verir bana.
3: Mütemadiyen ve ümitsizce aradığı bir şey vardı.
4: Bir üvey anne getiriyormuş bana, nasıl yapar bunu?
5: Kızımdan başka hiçbir kuvvet beni o eve götüremezdi.
3: Küçücük bir çocuk. Bu garip mücadeleye daha ne kadar zaman dayanabilir?
5: Kimse bir annenin yerini alamaz. Belki de seni, anneni bu kadar çok sevdiğin için seviyorum.
6: Bütün Anneler Melektir. Yarın 18'de TV4'te.

0: başı.
1: Karıma aldırdığım yok. Canım çektiği zaman gene sana geleceğim. Ne dersin? Ha?
0: Hayır der miyim hiç? Gençliğim, güzelliğim o abin yüzünden ziyan oldu. Nasıl aldım o sersemi bilmem.
1: İdare et abimi. Senin esas erkeğin benim Cemile. Benim.
2: Zeynep'im, canım yavrum. Baban geldi kızım. Bak bu bebeği sana aldım. Ama gurbet elde ben oyalandım. Bebem diye sarıldım, kokladım. Sen diye sevdim, kınalı kuzum benim. Cemile!

0: Öyle kimdi o ız düşmanı? Gurbet ellerde sana helal ekmek yedirmek için çalıştım. Ekmeğime, namusuma bebebek kara leke sürdün. Söyle!
1: Yazıklar olsun ırz düşmanı!
2: O yılan dilini keserim kadın! Kimse duymasın!
0: Günah işlediğin bu döşek mezarın olacak! Söyle kimdi o? Söyle diyorum!

0: Senden başka kimim var? Kızımı önce Allah'a sonra sana emanet ediyorum.
1: Demesi kolay abi. Elini kana bularken bunu düşünseydin.
0: Bana acı demiyorum. Şu günahsız sübyana acı. Ona sahip çık. Allah senden razı olur elbet.
2: Ben alıyorum yavruyu. Ona bakmak boynumuzun borcu.
0: Seni öz annesi bilsin yenge. Kardeşimi de babası. Ben zaten ölmüşüm. O mutlu olsun. Gözünde yaş, gönlünde yas olmasın kınalı kuzum.
2: Gözün arkada kalmasın.
0: Allah'a ısmarladın.

0: Bana karşı geldin kadın. Bunu neden evlat edindin?
1: Evlat veremedin bana. Bari Allah'ın gönderdiğine karışma. Günahının bedelini ödemen için işte sana bir fırsat. Şu Sübyan'ın kaderini sen değiştirdin. Babacığını mahpusa, anasını mezara gönderdin. Bahtı kara şu bebeğe şefkat göster. Onu sev. Sev ki Allah da seni sevsin.

0: Sersem kız.
1: Ayağın takıldı baba.
0: Sus! Konuşma beceriksiz salak, şimdi gebertirim seni ha! Dayaktan öldürürüm seni! Aptal!
2: Kızın yüreğini kaldırma bey!
0: Gebersin!
2: Hadi kızım! Okula geç kalacaksın. Allah zihin açıklığı versin.

0: Bir daha bu kıza arka çıkarsan fena yaparım.
1: Her ana evladına arka çıkar.
0: Nereden anası oluyormuşsun?
1: Onu bir karnımda taşımadım. Hep öz çocuğum gibi sevdim. Ninnilerle büyüttüm, öpüp kokladım. Sen bana çocuk verebilseydin, ancak onu da bu kadar severdim.
0: Kusurumu yüzüme vurma.
1: Sen de Zeynep'i sevmeye çalış.
0: Ben katilin kızını sevmem. Ne mal olacağı daha şimdiden belli. Onca çocuklar dururken, yanaşmanın oğlu Ömer'le arkadaşlık ediyor.
1: Ömer'in babası senin işinde çalışırken öldü. Onu da korumalısın, okutmalısın.
0: Benim işlerime karışma. Ömer yanaşmanın oğludur. Babası gibi yanaşma olarak kalacaktır. İşte o kadar.

0: yapıştıralım. Ne dileyeceğiz bu defa?
1: Birbirimizden hiç ayrılmamayı dileyelim.
0: Ben ilkokulu bitirince yanaşma olacağım. Sen Şerif'in kızısın. Arkadaşlık edemeyiz.
1: Ederiz. Babamın kızı da olsam, padişah kızı da olsam gene senden ayrılmayacağım. Ayrılmamak için.
0: Ayrılmamak için. Biz hiç ayrılmayacağız.
2: Gördün mü Ömer? Dilek taşlarımız gene tuttu. Biz ölünceye kadar hiç ayrılmayacağız.
3: Ya ayrılırsak Zeynep?
2: Neden kader ayırsın bizi? Birbirimizi sevmiyor muyuz? Bu gizli aşkımızı ta çocukluğumuzdan bugüne sürdürmedik mi?
3: Hep korkuyla yaşadık, korkuyla sevdik.
2: Ben hep sevdanla yandım. Günün her deminde yar yar diye seni aradım. Ahu gözlüm, ne olur üzme beni. Gülsün şu güzel yüzün artık.

0: Ne düşünüyorsun Ömer?
1: İkimiz Zeynep. Birlikte olunca bir mutluluk sarıyor yüreğimizi. Her şeyi unutuyoruz. Ayrılınca da acı gerçekler kara saplı hançer gibi dağılıyor yüreğimizi. Böyle mi geçecek ömrümüz? Seni sevdiğimi bütün dünyaya haykıramayacak mıyım? Yedi köyün Zeynep'i benimdir diyemeyecek miyim? Hep zengin delikanlıların yüreğinde sen varsın. Çulsuz Ömer sana yüreğinden başka ne verebilir ki?
0: Onlar başıma taç taksalar, bana saraylar yapsalar, ben onlara dönüp de bakar mıyım? Sana sevdalanmışım, kaderimi kaderine bağlamışım.
1: Ya gizli sevdamızı baban öğrenince bizi ayırırsa?
0: Korkma Ömer, Tanrı birleştirecekse baban bizi ayıramaz.
1: Ya ayırırsa?
2: Zeynep evimize uğursuzluk getirdi. Mahsul alamıyoruz. Hayvanlarımız kırıldı gitti. Borç kırtlığa dayandı.
3: Uğursuzluk Zeynep'te değil. Senin içkinde, kumarında. Kasabada kaybettiğin paralar herkesin dilinde.
2: Baykuş gibi ötme kadın. İçki de içerim, kumar da oynarım.
3: Ne istersen yap. Ama bağrıma bastığım kızıma dil uzatma.
2: Senin kızın değil o. Söyle ona, Ömer'le, Mıstık'la, benim uşaklarımla yüz göz olmasın. Anlaşıldı mı?
3: Anladım.
2: Temizle çizmeler mi? Ellerinle!

0: Hayvan hastalanmış. Daha fazla kötülenmesin diye mıstık ahıra çekmiş.
1: Sen necisin? Hayvan hastalandıysa kendini koş dolaba. Ananla sana senelerdir ekmek yedirdim. Hadi durma karşımda, çalış!

0: Ömer, seni böyle görünce yüreğim parçalanıyor. Ne yapacağımı şaşırdım.
1: Sen üzme canını Zeynep. Ben bunlara katlanıyorsam senin üzülmemen için yapıyorum.
0: Babamın sana bunu yapmaya hakkı yok.
2: Senin yanında olmak yetiyor bana. Madem ki hiç ayrılmayacağız, dilek taşlarımız böyle söylüyor. Çektiğim acıların ne önemi var? Hadi git artık, seni burada gören olmasın.
3: Daha bu gece tanıdığın biriyle kızımızı nasıl baş göz etmeyi düşünürsün?
4: Yoo, gözlerimle gördüm. Şehir kulübünde onu tanımayan yok. Şevki Bey parasının hesabını kendisi bile bilmezmiş. Sorup soruşturdum. Çok zenginmiş.
3: Ya ahlakı?
4: Ah, bana ne ahlakından? Şehirli, kibar bir bey. Dua et de senin Zeynep'i beğensin.
3: Bakalım Zeynep onu beğenecek mi?
4: Ha, beğenir. Beğenir. Kim sorar ona fikrini? Ben evlen dersem, evlenecektir elbet onunla! Hele bir sözümden çıksın, alimallah onu lokma lokma ederim. Bu evin direği benim, ben ne dersem o olur. Bu evlilik işi olursa, bütün sıkıntılarımız bitecek. Parayla oynayacağız, parayla!
3: Tanımadığı, huyunu suyunu bilmediği biriyle kızımızı evlendirme.
4: Yeter! Bu evde benim dediğim olur. Bundan böyle şehirde, saray gibi evlerde hep birlikte yaşayacağız kadın! Böyle nimet kaçırılır mı? Başımıza devlet kuşu kondu, devlet kuşu! Dua et de adam Zeynep'i beğensin.
1: Dünya batmadı ya, üzülmeyin. Bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır derler.
0: Kim isterse istesin. Ben yalnız Ömer'e aitim. Onu seviyorum.
5: Para uğruna bu dünyada neler dönüyor. Korkarım babam bizi ayıracak Zeynep.
0: Yalvarırım. Babam ne derse desin, ne yaparsa yapsın ona karşı koma.
5: Karşı komam.
1: Para pul için sevdalılara acı çektirenlere lanetlerim yağsın kocaman kocaman. Hiç kimse sizi ayıramayacak, göreceksin kardeş.

0: Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
1: Hoş buyurun. Bulduk, beni mahcup ediyorsunuz.
0: Ah, rica ederim, buyurun. Alayım.
1: Teşekkür ederim.
0: Hepimizin gözleri yollarda kaldı.
1: Sağ olun efendim.
2: Evimize hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Ömer, misafirimizin bavulunu al.
1: Nasılsınız küçük hanım?
2: Sağ olun.
0: Kızım biraz utangaçtır, buyurun.
1: Teşekkür ederim. Bana gösterdiğiniz bu yakın ilgiden dolayı teşekkür ederim.
0: Aa, sen bizim başımızın tacısın. Burası senin evin sayılır. Hanım kızım, Şevki Bey.
1: Yok, rica ederim, zahmet etmeyin.
0: Zahmet olur mu? Ben kızımı böyle yetiştirdim.
1: Maalesef hayatım hep otellerde geçti. Böyle sıcak bir aile yuvasının tadı çok başka oluyor.
0: Her zaman bekleriz.
1: Artık tarımla ilgili yatırımlar yapacağım. Sizinle ortak olmak bana güç verecek Şerif Bey.
2: Ben izninizle odama gidiyorum baba.
0: Misafirimiz varken bu nasıl söz?
1: Zeynep Hanım çok yoruldu. İstirahat ederse memnun kalırım.
0: Kibar adamın hali başkadır.
1: Zeynep Hanım, her şey için teşekkür ederim. Hazırlıksız geldiğim için size bir hediye getiremedim. Ama şehre döner dönmez bu hatamı tamir edeceğim.
2: Sağ olun efendim, hiç zahmet etmeyin.
0: Ah, güzel kızım, kibar ol biraz. Beyzade'den gelen hediye kabul edilir.
1: İyi geceler Zeynep Hanım.
2: Size de efendim.
1: Kızınızı çok iyi yetiştirmişsiniz, tebrik ederim.
0: Gözüm gibi baktım ona. Onu bir nazlı çiçek gibi büyüttüm.
1: Sizin gibi bir baba az bulunur.
0: Aa, senin de bir baban sayılırım evladım. Hadi şerefe.
1: Saatiniz efendim.

0: Ne duruyorsun? Açsana kapıyı!
1: Eline sağlık.
2: Yo, istemem.
0: Terbiyesizlik etme, uşaklığını bil. Al parayı. Hadi, bu kapıyı da aç. Doğru, dolap başına.

0: misin? Canın yanıyor mu?
1: Hayır, mühim değil.
0: Nasıl mühim olmaz? Elin kan içinde. Niçin bunu yaptın? Sen böyle canına kıyarsan ben nasıl yaşarım? Nasıl?
1: Nasıl yaşarım diyorsun? Ya benimki yaşamak mı? Babam bana el oğlunun önünde köpek muamelesi etti.
0: Üzülme sevgilim. Beni de üzme ne olursun. Ben aşkımızın uğrunda kul kurbanım. Senin bir damla kanın akarsa yaşayamam kahrımdan. Şu kanlar sanki benim yüreğimden akıyor.

0: Acıyı 100 defa, 1000 defa ben de duyuyorum.
1: Zeynep, bir tanem sana canım feda. Ama babanın bu gaddarlığına nasıl dayanayım, nasıl?
0: Yalvarırım, ona karşı koyma.

0: Ne oldu kızım?
1: Ömer babamın zulmüne dayanamayıp pisliği parçaladı. Eli kan içinde kaldı.
0: Sen de çok üzüldün. Güzel gözlerine yaş doldu hemen.
1: Anam! Çileli anam! Derdimi kimlere açabilirim ki senden başka? Ömer'i seviyorum anne. Bir fidan gibi senelerdir gizlice yeşerttik sevgimizi. Benim hatırıma her gün babamın gaddarlığına boyun eğiyor. Bir başkasına yar olamam. Ölürüz de ayrılmayız biz.
0: Kızım, kınalı kuzum. Yüreğine çöreklenen kara sevdayı bilmez miyim sanıyorsun? Tanrı babanın kayadan sert yüreğini yumuşatsın. Merhamet ihsan eylesin.
2: Bu toprak tam fabrikaya biçilmiş kaftan.
3: Haklısın, süt fabrikası için güzel bir yer.
2: O halde anlaşmayı yapıyoruz. Tamam mı?
3: Tamam.
2: Ha, seni ilk gördüğümde kanım ısınmıştı. Gençsin, güçlüsün, varlıklısın da.
1: Çok acıyor mu elin?
4: Yüreğim alev alev yanarken başka acı duyabilir miyim Zeynep'im?
1: Sonuna kadar senin yanındayım Ömer'im.
4: Yanımda değil, içimdesin. Hiç kimse seni koparıp atamaz yüreğimde.
1: Babam neden böyle? Niçin beni sevmiyor? Senin baban da böyle miydi Ömer?
4: Değildi. Mısırlı elleriyle okşardı hep beni. Toprak toprak kokardı babam.
1: Ben hasret kaldım böyle bir sevgiye.
2: Nasıl buldun Zeynep'i? Hadi, utanacak ne var bunda? Erkek erkeğe konuşuyoruz, değil mi ya?
3: Acaba Zeynep ne düşünüyor benim için? Mühim olan bu.
2: Ha, seni çok beğendi. Buna emin olmalısın.
3: Gerçekten sevindim buna.
2: Anasınla konuşmuş. Seni kibar, yakışıklı bulmuş. Kızımın karşısına ilk defa sen çıktın. Hayır var bunda.
3: İnşallah.
2: Senin fikrin ne? Söyle de duysun baba yüreğim.
3: Kızınızı çok beğendim. Bugüne kadar karşıma Zeynep gibi güzel ve temiz bir kız çıkmadı hiç. Bu sebeple ömrüm otel odalarında geçti.
2: Anlıyorum. Seni çok iyi anlıyorum. Ama buna bir çare bulmamız lazım.
3: Çare mi?
2: Madem iki genç birbirini beğendi, biz büyükler de bu işe gönlümüz razı oldu. Hemen bağlamalıyız bunu. Çevremizde dost var, düşman var. Ağızlara sakız olmak istemem. Haklı değil miyim?
3: Haklısınız. Hiç ummadığım bir zamanda Allah karşıma bir melek çıkardı. Kısmetimi buldum nihayet. Zeynep'i çok mutlu edeceğim. Buna şerefim üstüne söz veriyorum. Hemen şehre dönüp hazırlık yapmalıyım bu konuda.
4: Artık babandan istemeliyim seni.
1: Her şeyi göze alıp söyle. Bu uğurda can vereceğimizi söyle.
2: Hoşsuzlar! Benim elimde can vereceksiniz.
1: Baba, müsaade et, anlatayım.
2: Çekil! Köpek, bana karşı gelirsin ha! Ana! Yetti artık!
1: Dur! Dur Ömer, söz vermiştin.
2: Nankör! Namert! Sevgiye söz vermeseydim, duvak yerine sana kefen giydirirdim. Onunla evleneceksin. Bu uşak da düğünde şerbet dağıtacak.

0: Yetti artık bu naz niyaz. Yakında gelin olacaksın. Aklını başına devşir kız.
1: Sana her zaman dua ettim baba. Bir gün bile karşı gelmedim. Ne olursun yüreğimdeki sevgiyi söküp atma. Ha,
0: sevgi dediğin şu çulsuz Ömer mi? Kapındaki köpek mi?
1: Parayla sevgi olur mu baba? Biz canımızı birbirimize adamışız.
2: Gitme şu gariplerin üstüne. Gençliklerini haram etme. Baharlarını kışa çevirme.
0: Sus kadın! Şimdi yersin daya. Kızı da sen kışkırtıyorsun. Ben onun istikbalini hazırlıyorum. Şehirde saray gibi konaklarda oturacak. Köpek Ömer'i de silip atacak aklından.
3: Zeynep'i vermezler sana oğlum, vermezler. Boşuna yanıp tutuşma.
4: Baktığım, gördüğüm, nefes aldığım her yerde Zeynep'im var. Zeynep'ten ayrı yaşamam mümkün mü anam?
5: Şerif gaddardır. Acımaz sana kardeş.
4: Kimseden korkmuyorum. Ona kulluk ediyorsam, zulmüne katlanıyorsam sevdalımın uğrunadır.
0: Dur bakayım. İndir yükünü yere. Bana sadık mısın göreyim? Diz çök bakayım.

0: Mıstık! Yakında kızımın düğünü var. Yedi köyün Zeynep'ine şanlı bir düğün yapacağım. Damadıma beni mahcup etmeyin. Her yanı temizleyin, tamir edin. Tamam mı?
1: Emrin başım üstüne.
0: Getir şunu.

0: Söyle, sadık mısın bana? Her emrime kul musun?
1: Zulmetme oğlum, ayağını öpeyim. Kıyma yavruma, etme, eyleme.
0: Senin aramızda işin yok. Çekil kadın.
2: Ana, ana, kendini ortaya koyma. Acımı büyütme.
0: Seni de, ananı da hoş tutmamı istiyorsan işte böyle olacaksın bana. Şimdi kalk ayağa.

0: Şevki Bey'in selamı var.
1: Aleyküm selam. Nasıl damadım, iyi mi?
0: Çok iyi. Ay sonunda gelecek. Zeynep Hanım'ın hediyelerini gönderdi. Bagajda. Size de bir mektup var.
1: Bavulu içeri taşı.
0: Başka bir eminiz var mı?
1: Selam söyle. Gözlerinden öperim. Fazla bekletmesin bizi. Hepimiz beklemekteyiz.
0: Baş üstüne.

0: Aç bavulu. Bakayım bey damadım neler göndermiş. Zeynep! Zeynep! Aslan damadım şehirden hediyeler göndermiş sana. Şu mektubun da sonunu oku bakayım. İyice anlayamadım.
1: Evet muhterem Şerif bey. Size baba diyeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum.
0: Okusana kız!
1: Güzel kızınıza layık değil ama... gönderdiğim bu hediyeleri lütfen kabul etsin. Kendisine burada bir köşk hazırlıyorum. Kızınız her şeye layıktır, hürmet eder, ellerinizden öperim.
0: Ooo! Kibar olduğu kadar eli de açık damadımın. Ne de olsa zengin adam. Aç ve sefil bir köpek değil. Ha? Oo, şunlara bak ya. Ha? Kürküler. Herhalde. Çok da yakıştı. Ha. Şallar. Ha? Ha, altınlar! Şşt! Şunu iki kat dola da Zeynep'in boynuna tak! Hadi durma!

0: Kendini bilsin köpek! Benim kızımla kendi arasındaki mesafeyi görsün!
1: Artık dayanamıyorum. Kendimi de, Şerif'i de, damadı da vuracağım.
2: Sen mezara girersen Zeynep ne olacak? Kahrından ölür.
1: Her gün ölmektense bir kere ölmek daha iyi.
2: Bırak şu ölüm lafını! En iyisi kaçıp gidin buralardan.
1: Onunla nasıl konuşayım? Artık yanına bile sokulamıyorum.
2: Bir kolayını bulup Zeynep'le ben konuşurum.
3: Beni meraklandırma Mıstık, söyle.
2: Sahiden seviyor musun Ömer'i?
3: Evet.
2: Ölümü göze alacak kadar mı?
3: Evet.
2: Ananı babanı gözden çıkaracak kadar mı? Buralardan ta uzaklara göç edecek kadar mı?
3: Evet, evet.
2: O halde ikindi vakti ahırlarına orada ol. Ömer kaçıracak seni.

0: Kaçıyorsun ha? Bundan şüphe ettiğim için yakaladım seni. Şimdi Ömer'in hayatı senin elinde.
1: Ömer'in hayatı mı?
0: Bak! Hadi gitsene Ömer'e! Adımını attığın anda adamlarım onu delik deşik edecekler.
1: Ona dokunma baba! Yalvarırım, kıyma Ömer'e!
0: Konuş onunla, sevmediğini söyle!
1: Bunu söyleyemem!
0: Günah benden gitti! Şimdi seyret bakalım Ömer'in can verişini!
1: Hayır! Öldürme onu! Ne istersen yapmaya hazırım!
0: Hemen odana git! Tak takıştır ve en şık halinle çabucak buraya gel! Ondan sonra ne yapacağını söyleyeceğim sana!

0: Geciktin Zeynep. Hadi hemen gidelim buradan.
1: Dur biraz. Ben buraya seninle kaçmaya gelmedim.
0: Anlayamadım. Ne demek istiyorsun Zeynep?
1: Ne demek isteyeceğim? Birden gözlerim açıldı, ayıldım. Çocukça duygularımdan kurtuldum. Seninle kaçarsam ömrüm boyunca hep yoksulluk çekeceğim. Gurbet ellerde bir göz odayı, bir lokma ekmeği bile zor bulacağız.
0: Zeynep, bunları sen mi söylüyorsun? Bu acı sözler senin yüreğinden mi çıkıyor? Hani beni seviyordun, hani kavlimiz vardı?
1: Ne kadar körsün sen? Hala anlamıyor musun? Şu ziynetlere bak. Kürkler, altınlar, şehirde köşkler, arabalar. Hepsini bana Şevki verdi. Onunla evlenirsem her istediğimi alacak bana. Ya sen? Seninle gelirsem bana bunları alabilir misin?
0: Şimdi anlıyorum seni. Haklısın. Yerden göğe haklısın Zeynep. Sana hiçbirini alamam. Gücüm yetmez. Keşke param olsa da ayağının altına dünyayı sersem. Ama ben fakirim, yoksulum. Sana sadece yüreğimi verebilirim. Bu yetmez mi?
1: Yetmez. Çünkü artık aşkımızın bir çocuk oyunu olduğunu nihayet anladım. Lütfen bunu sen de anla ve bir daha karşıma çıkma. Hayatımı mahvetmeye kalkışma. Allah'a ısmarladık.
0: Dur. Belki haklısın. Sen çok yükseklerdesin. Bense ta yerin 7 kat dibinde. Müsaade et. Yüzünü son bir defa göreyim. Sonra da başımı alıp ta uzaklara gideyim.
1: Bunun ne lüzumu var? Hadi yolun açık olsun.

0: şahitsiniz. Paramı çaldı. Bana saldırdı. Yetişmeseydiniz öldürecekti. Jandarmaya götürün davacıyım.
1: Ramsız, şu yeni gelen var ya, senin hemşerinmiş.
2: Sahi mi?
1: Ya.
2: Geçmiş olsun delikanlı.
1: Sağ ol.
2: Duydum ki bizim köydenmişsin. Kimlerdensin?
3: Hasan'ın oğluyum.
2: Ya.
3: Kara Hasan'ın.
2: Civan adamdı rahmetli. Anan Cevriye kadın nasıl?
3: Şileli Hanım'ın gözlerinden yaşlar eksik olmadı.
2: Suçun ne oğlum?
3: Beni diri diri mezara gömdüler.
2: Ah, felek vurdu mu çarpar adamı evlat. Bilirim acısını.
3: Beni vuran felek değil, sevdiğim kız. Nasıl inandım ona? Yüzü ay gibiydi. Gözleri yıldızlar gibi parlardı. Ama bir yılanmış meğer.
2: Tanır mıyım? Kimin kızı?
3: Şerif'in kızı, Zeynep.
2: Zeynep mi?
3: Lanet olsun ona.
2: Ya lanet etme. Bebecikken bilirim Zeynep'i. Kötü olamaz.
3: Ben fakirim biriyim. Yüreğimden başka bir şey veremedim ona. Zeynep parayı seçti. Üç parça altına sattı aşkımızı.
0: Hala akıllanmadın mı? Şehirde köşk bizi bekliyor. Uşaklar, hizmetçiler, altımızda araba.
4: Hiçbirinde gözüm yok baba.
0: Bana tez cevap ver kız. Hayır mı, evet mi?
4: Hayır, evlenmeyeceğim.
0: Ben şimdi sana gösteririm.
4: İnsaf et be, yazıktır, günahtır.
0: Çekil karşımdan kadın!

0: Kısmetse bugün çıkıyorum evlat. Bir isteğin var mı?
1: Anamı gör. İyi olduğumu söyle yeter baba.
0: Senden selam götürecek başka kimsen yok mu?
1: Bir mıstık var. Arkadaşız.
0: Ya Zeynep?
1: Onu sildim. Yüreğime mezar gibi gömdüm onu.
0: Kaderin oyununa bak. Senin ayrıldığın Zeynep'e ben kavuşmak için tam 18 yıl bekledim.
1: Ne demek bu?
0: Ben Zeynep'in öz babasıyım Ömer.
1: Babası mı?
0: Bu sırrı bilen tek kişi sensin evlat. Belki bir daha görüşemeyiz. Yalnız şunu bil ki benim kızım kötü olamaz. Anlayıp soracağım bunu.
1: Senin kızın olduğunu bilseydim kötü konuşmazdım baba.
0: Yüreğinin yangınını görüyorum oğlum. Nasip olur da köye gidebilirsem önce Dilektaş'ına gideceğim senin için, kurtulman için.
2: Sen her şeye kadirsin büyük Allah'ım. Yalan söylediğim için beni affet. Ömer'imi öldürmesinler diye yalan söyledim. Sana sığındım, sana güvendim Allah'ım. Ömer'in kurtulması için ettiğim duaları kabul et.

0: İstemeyerek dualarını duydum yavrum. Allah kabul etsin.
1: Sağ olun. Dua ettiğim Ömer benim canımdan çok sevdiğim biriydi.
0: Ben onun yanından geliyorum yavrum. Şu taşı da onun adına yapıştırdım. Kurtulması için Mevlam'a dua ettim.
1: Ömer'i gördünüz demek. Nasıl? Saati iyi mi?
0: Dıştan bakınca kapı gibi kızım. Ama içi yanıp kül olmuş. Kara sevdası uğruna dünyası yıkılmış.
1: Ben onu ölümden kurtardım.
0: Seni uzun uzun anlattı bana. Kötülük yapmadığın içime doğmuştu sanki.
1: Niçin ağlıyorsunuz?
0: Seneler sonra buralara döndüm. Kolay mı?

0: Özlediğim yerleri gördüm.
1: Kimseniz yok mu?
0: Bir Allah'ım var yavrum.
1: Allah yardımcınız olsun.
2: Nankörlük etme! Bunca yıl emek verdim kızına. Şimdi zengin bir kısmeti çıktı, vereceğim. İşi bozarsan perişan ederim seni.
0: Ben kızıma zarar verir miyim hiç? Benim hapuslarda yaşatan onun sevgisi oldu. Babası olduğumu nasıl söylerim ona?
2: Söyle istersen. Anasının, babasının da katil olduğunu öğrensin.
0: Ölürüm de söylemem. Ama izin ver burada kalayım. Uzaktan göreyim onu. Kapında kulun olurum. Kuru ekmeğe çalışırım. Ne olur.
2: Abim değilsin artık, uşağımsın. Bunu aklından çıkarma. Hadi, şimdi iş başına.

0: Kolay gelsin. Bu yaşta bu kadar yorulmanıza üzüldüm. Yardımım dokunabilir mi?
1: Sağ olasın. Ben koca hayat yükünü çektim evlat. Bu işler kolayıma geliyor.
0: Madem bir aradayız, artık dert ortağım olursunuz.
1: Derdine ortak değil de çare bulmak isterdim kızım.
0: Ömer bana lanet ederek ayrıldı. Bir araya gelemeyiz.
1: Ömer'in bu ay mahkemesi görülecek. Ceza yiyecek. Ama gene de Allah'tan ümit kesilmez kızım.
2: Demek Şevki ile evlenmeye karar verdin.
0: Evet baba. Ne istersen yapacağım.
3: Kızım!
2: Sen sus kadın! Devam et.
0: Sen de Ömer'i kurtaracaksın. Şartım bu.
2: Gene mi Ömer?
0: Benim yüzümden acı çekmesini istemiyorum. Hapisten kurtar onu.
2: Peki, peki. Öyle olsun. Davamdan vazgeçerim. Şahitler gösterip onu kurtarırım. Lakin bana bir oyun oynarsan hiç acımam, ikinizi de öldürürüm.
0: Şevki ile evleneceğim, söz veriyorum.
4: Benim artık Zeynep adında bir bacım yok. Ömer'i mahpus damına yollayan kıza ben bacım demem.
0: Sen aşkımızın en yakın şahidisin. O gün birlikte kaçsaydık vuracaklardı onu. Yaşaması için yaptım.
4: Sanki şimdi yaşıyorum. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Kurtaramıyoruz onu.
0: Haklısın. Ömer'i ne pahasına olursa olsun kurtaracağım. Bu uğurda kendimi feda edeceğim. Yeter ki onu sevdiğimi hiç olmazsa sen anla. Ömer gece gündüz bir türlü aklımdan çıkmıyor. Feryadımı duymuyor.

0: Ağlıyorsun. Neden?
1: Ömrüm hep ağlamakla geçti Şevki Bey.
0: Düğünümüzde gülmeni isterdim.
1: Beni bağışlayın. İçim kan ağlarken gülemem.
0: Benden çekinme Zeynep. Yüreğindeki derdi dile getir. Belki sana yardım edebilirim.
1: Sahi mi? Bu mümkün mü?
0: Ben şerefli bir insanım. Sana asla bir kötülüğüm dokunsun istemem. Bana itimat etmelisin. Söyle, nedir seni böyle ağlatan, bu geceni zindan eden?
1: Daha küçük yaştan beri Ömer'le ben bir arada yaşadık. Birbirimizi sevdik. Bu aşkımız yüce dağlardaki karlar kadar tertemizdi. Ama babam ayırdı bizi. Bizi yaşarken öldürdü.
0: Bunları bilmiyordum. Ben seven bir yüreği hançerlemem. Bu tertemiz aşkınızın arasına bir kara çalı gibi giremem. Sana elimi sürersem ateşte yanayım. Bundan böyle dünya ahiret bacımsın benim.
1: Allah senden razı olsun. Allah senden razı olsun.

0: Hayrola damat?
1: Hayrı şerri yok bunun. Aptal yerine konmak istemem.
2: Haşa! Ne yapmışız ki?
1: Daha ne yapacaksın? Az daha beni günah sokacaktın. Ben yıkılan bir mutluluğun üstüne yuva kurmam. Vicdanım el vermez. Madem kızının gönlü Ömer'deydi, bana ne hakla verdin onu? Elimi bile sürmediğim Zeynep'ten hemen ayrılacağım.
3: Zeynep! Zeynep! Ömer'e mani olamadık, direkt taşına gitti. Belki canına kıyacak.
0: Bir yere gidemezsin.
1: Bırak onu. Daha fazla günah girme. Hadi Zeynep, koş. Ömer'e yetiş.
4: Bu sana son dileğim. Dünyada kavuşamadık, ahirette kavuşalım bari.

yanım. Gel sevgilim. Bizi kimse ayıramaz. Sevdamız gönüllerde yaşayacak, türkü olacak. Gel Ömer, gel.

0: Ömer, niçin bunu yaptın? Ben yalnız seni sevdim. Yalnız senin için yaşadım. Sana kıymasınlar, öldürmesinler diye bu evliliğe razı oldum. Ya şimdi, niçin bunu yaptın? Neden ayırdın bizi? Neden? Neden? Ömer!
1: Zeynep'im, düğünümüz şen olur. Zeynep'im.

0: için geldim bu dünyaya? Niçin beni bırakıp gittin? Sen benim her şeyimdin. Ben şimdi nasıl yaşarım sen olmadan? Nasıl? Nasıl?
1: Uğursuzluğu sen getirdin bu eve. Bütün işlerim alt üst oldu.
2: Seni bu hale gaddarlığın soktu. Para için dünyayı ateşe verdin.
1: Kes sesini, nankör köpek!
3: Allah rızası için sus! İçeride zavallı kızın yüreği parçalanıyor.
1: Hay bana ne? Boncuk mu bulduk?
2: Diyemezsin ona!
1: Anasına bak, kızını al demişler! Anasını sen bir herifin koynunda yakalamadın mı? Ha? Bunca zaman ona analık babalık ettik. Alnındaki karaya göğüs kerdik. Zeynep'in öz anası çıktı. Babası da sensin. O karıyı öldürüp yıllarca mahpusta yattın. Ha. Yalan mı bunlar? Hı? Zeynep öz kızın değil mi? Herifin koynunda yakaladın anasını, ha? Sen öldürmedin mi?
2: Yalvarırım, konuşma artık. Sende hiçbir insaf yok. Ömer'i sen öldürdün. Zeynep'in biricik kızım içeride kahrolmuş çırpınıp duruyor. Daha ne istiyorsun?
1: Şimdi gider kızının yüzüne haykırırım. İşte bu katil senin esas babandır derim. Öz anan da bir derim. Anlasın ne mal olduğunu. Ömer'e de, kızına da, sana da lanet olsun.
2: Sus diyorum sana. Yetti gayri. Yetti! Yetti! Zeynep! Kızım, yavrum! Yavrum! Niye kıydın canına? Niye?
0: Babacığım, iyi ki seni tanıdım. Onun kadar zalim biri benim babam olamazdı. Olamazdı.
2: Kadersiz kızım, talihsiz Zeynep'im.
0: Babacığım, doğru mu? Anam kötü müydü? Onu sen mi öldürdün?
2: Hayır yavrum.

0: Hay, yalan. Hepsi iftira. Anan dünyanın en namuslu kadınıydı. Seni ninnilerle büyüttü. Canına can kattı.
1: Sonra anama ne oldu?
0: Bir kaza. Tüfeğimi temizlerken ateş aldı. Vuruldum. Gözleri sana açık gitti. Bunun için yattım mahpuslarda.
1: Doğru mu? Babamın dedikleri doğru mu? Doğru kızım. O günden bu yana sana öz kızım gibi baktım. Niçin kıydın canına, niçin? Sen bana analık ettin. Zavallı, kadersiz anamı aratmadın. Sıcacık yüreğinde beni bu yaşa getirdin. Kısmet bu kadarmış. Ağlama. Bak, babamı buldum. Öz babama kavuştum. Babacığım, anamın bana yadigarı babacığım. Sarıl. Bağrına bas beni.
0: Yavrum.
1: Senin kokunu duyayım. Yüreğinin sesini işiteyim. Artık susun. Ay, yalvarırım susun. Ömer'le benim adamız var. Yemin verdik. Ayrılmamaya and içtik. Beni bekliyor. Onu bekletmemeliyim. Gülün. Yalvarırım, gülümseyin bana. Bu benim düğün günüm. Davullar çalsın. Oyunlar oynasın. Düğünüm şen ola. Şen ola. Bu dünyada önerime kavuşamadım. Ama ruhlarımız ahirette birleşecek. Artık kimse ayıramaz orada bizi. Babacığım. Anacığım. Vasiyetim olsun size. Sağlığımızda birbirimize kavuşamadık. Bundan sonra ayırmayın bizi. Mezarlarımızı dilek taşına yan yana kazın. Mezar taşlarımıza Ömer'e hasret giden Zeynep ve Zeynep'e hasret giden Ömer diye yazın.

0: Sen bakma göründüğümüze. Bu iki yiğidimiz olmasa encamımız kötü. Dükkan açmaya bile yetmeyiz.
1: Kal sağlıcakla Ezo kızım. Gayrı çok kalıcı değilsin amca evinde. Abin Ezo kızı alıyormuş, doğru mu?
2: Doğru, evet. Desene şenlik başladı.
3: Bende suç yok. Her şeyi Uncuoğlu Reşat yaptırdı.
4: Vatan borcu namus borcudur Ali oğlum. Yolun açık olsun.
5: Ben seni sana emanet ederim Ezo.
6: Haberi dün akşam geldi şubeye.
4: Ocağımızda sizler namımızı sürdürecek kıvamdasınız.
7: Varsın herkes bizi nikahlı bilsin. Sen benim dünya ve ahiret bacımsın.
5: Yazık oldu Ali'ye Cumali baba.
0: Hem de ne türlü yazık.
5: Benim bile yaşadığıma inanasım gelmez.
0: Otur hele. Önce bir karnını doyur. Serseme döndük. Ne yapacağımızı bilemedik.
8: Beni bana emanet ettiğin halde inanmazsın.
9: Ezogelin birazdan TV.com'da.

0: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
3: Bu çarşamba 4 litre Elit bulaşık deterjanı 139 lira, 4 kilogram Elit ultra çamaşır suyu Kopta 139 lira.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.

0: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalı?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Tuttum karides, çupra levrek. Sana bir mucize gerek.
8: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Levreğin kilosu 499 liraya Carrefour'larda.
9: Doğrusu Carrefour'sa.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize geliyoruz.

0: Şokak gidelim.
1: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Bu var ya,
4: yok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
9: Seçmeyi lezzet.
10: Modası geçmeyen lezzet, al beni.
11: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma be. Al beni, al.
12: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
1: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
2: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Şoka gidelim.
6: Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Şu probisi bir yapamadınız ya. En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
10: Anlıyor, yapamıyor.
11: %10

0: ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemeyin. Yemek Sepeti Market.

0: önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
1: Öyle bir gez dolaş, güzelce bir eğlen, solukla. Sonra anlatırız derdimizi.
2: Senin müşilin varken ben eğlenemem ki ha.
3: Bana borcunuz falan yok. Dünya malı dünyada kalır.
4: Erkek gibi bir tetiği çekemedin lan.
2: Fakire fukaraya yardımını görünce kıyamadım.
4: Bastı çatın!
2: Hepsini dem koydum kardeş.
4: Beğendinse kendin iç.
2: Yeter be! Yeter be!
5: Bizim Erdoğan Fazlı Çetin'in kızını bulmuş.
2: Kendimi tanıtması uzun sürer. Babanıza can borcu olan biriyim.
3: Özür dilerim. Hatırlayamadım.
6: Sen hayatımıza girince bana da babama da güven geldi.
2: Fazlı Çetin belası gene çıktı karşımıza.
6: O adamla buluşmanı istemiyorum baba.
2: Toplantı olacak.
6: Peki ama kim gidecek?
4: Cumalioğlu.
2: İyi tanıdın Kaya Efendi.
7: Ben topraktan bir canım. Yarın 16.15'te TV4'te.
8: Yeter artık! Yaktığın, parçaladığın, kana buladığın bunca insanın yüreği ne halde? Şöyle bir dön de ardına bak zalim!
4: Kapa çeneni!
8: Ne istedin zavallılardan? Kara topraklar kıymadı onlara, sen kıydın!
4: Sana sus dedim!
8: O benim kızımdı! Ömrümce edindiğim tek evladımdı! Nefret ediyorum senden! Bunca yıl bana hiçbir şey vermedin! Dölsüz, dölsüz!
4: Yeter!
8: Vur! Öldür istersen! Bunca zaman sustum, baş eğdim! Yetti gayrı! Artık susmayacağım! Ahirette Ömer'in de, Zeynep'in de elleri yakana yapışacak! Senden hesap soracaklar!
4: Kapat çeneni, katil etme beni, yeter!
8: Zeynep'imi, biricik kızımı elimden aldın! Babasına, Ömer'ine doyamadan gitti yavrucak! Anasının yatağına girip babasını katil yaptın! Öz kardeşinin karısıyla utanmadan yattın! Allah sana bunların hesabını sormayacak mı? Sormayacak mı? Sormayacak mı?
4: Bunlara inanmıyorsun değil mi abi?

0: Ben senin karına kötü gözle bakabilir miyim? Vallahi yalan. İftira, billahi yalan abi.
1: Bu yıktığın yuvam için. Bu emel için. Bu Zeynep için.

0: Ali oğlum, sonra dingile de bak.
1: Peki baba, Bora anahtarını getir.
2: Kolay gele Diner Usta.
0: Oo, sağ olasın Kerim ağa, hoş geldin. Sen bizim kasabanın yolunu bilir miydin yahu?
2: Bilirim, bilirim ya. Eserde ihtiyarlık var. He deyince kasabaya inmek kolay mı? Nerede eski güçler? Yol uzar da uzar. Rençberlik bizi kötüledi Diner Usta. Demircilik seni zinde tuttu, kocatmadı. Neye yarar, zana seçmesini bilemedik, geçti gayb.
0: Yok canım, sen bakma göründüğümüze. Bu iki yiğidimiz olmasa encamımız kötü. Dükkan açmaya bile yetmeyiz. Yahu ayakta kaldınız be Kerim ağa. Gelin de şöyle bir acı kahvemizi için, yorgunluğunu alır.
2: Sağ olasın Diner Usta. Gün dönmeye başladı. Geç kalmadan köyün yolunu tutmak gerektir. Başka sefere inşallah. Kalın sağlıcakla.
0: Selametle Kadir ağa.
2: Hadi kızım, hadi.
3: Somunu takalım mı abi?
0: Tamam Bekir Develi. Gayrı bu teker ağan Uncuoğlu'nun malını yarı yolda bırakmaz.
4: Elinize sağlık Diner Usta. İşte tam 30 kaymı. Hadi eyvallah. Hayırlı işler Diner Usta.
0: Senin gibi köpeğin duası kabul olsa, gökten kemik yağardı.
5: Bana bir diyeceğin var mı efendi?
3: Allah cezanı versin. Başka ne derim ben sana? Tövbe tövbe. Neredesin kız?
6: Kuyudan su almaya gittim.
3: Başlarım senin suyundan. Günde 10 kere neyin suyuymuş bu? Beni el alemin ağzına sakız mı edeceksin? Bundan sonra avludan adımını atarsan bacağını kırarım.
6: Peki abi.
3: Yüreğini dara verme be ağam. Rahat ol biraz.
7: Ah ah, söylemesi kolay. Bu güllü karısı beni benden etti Develi. Öfkemizi kimden alacağımızı şaşırdık. Dayı kızıdır, mal dışarı gitmesin diye nikah kıydı. O vakitler yüzüne bakılırdı. Kesimi kalıplıydı. Lakin evlilik kötü etti. Gidişata bakarsan, sonunda bizim erliğimizi de kurutup kendine döndürecek.
3: Tasam bu olsun be ağam.
4: Şeriat hükmünce dörde kadar hak senindir. Bunca köyde namın sayılır. Hangi kıza el atsan güle oynaya gelirler. Şöyle döşeğini dolduracak besili, sağlam kesimli...
7: Öst, rezil, uzattın ama.
4: O laflar, ne biçim bir laflar bakalım, söyle.
3: Söz temsili benimki. Haylidir Kadir Ağa'nın yeğeni Ezo kızı düşünürdüm, ikinci karı diye.
7: Hele hele Bekir Develi. Çıkar ağzındakini. Çıkar ki soluğun tutulmasın.
3: Az önce bozuk teker için Dinar Usta'daydım.

0: düşündüm ki binde birlerden rahmetli Dursun Çavuş'un kızı Kerim Ağa'nın yeğeni Ezo, yedi göbek demircigil namımıza layık bir kızdır. Ali Yiğit'imizin mürvetini görmek dileriz. Ne dersin evlat?
1: Siz nasıl münasip görürseniz.
0: İnşallah Elif ananız yarın Kerim Ağa'nın yanından hayırlı haberle döner. Dağarcığımızdaki başlık parasını Kadir Ağa az bulmazsa bu iş bitti sayılır.
2: Selametle git Elif ana.
3: Kal sağlıcakla Ezo kızım. Gayrı çok kalıcı değilsin amca evinde.
4: Ezo kız. Amcan evde mi?
2: Evet.
4: Seslen amcana. Uncuoğlu Reşat ağam gelmiş, konuşmak isterdi.
2: Amca!

0: Selamün aleyküm Kerim Ağa. Geçmiş olsun.
1: Aleyküm selam Uncuoğlu. Hoş geldin. Hayırdır inşallah?
0: Hayırdır, hayırdır Allahül Alem. Hastalığını duydum. Bir geçmiş olsun diyeyim dedim. Nasıl oldun?
1: Allah razı olsun Uncuoğlu. Lakin bu defa geçiciye benzemez. Şuramda bir ağrı tepinir durur.
0: Geçer geçer aldırma. Sen daha çok adam eskitirsin.
1: Sen nasılsın bakalım? Güllü gelinimiz ne yapıyor?
2: Suya gideceğim. Bir diyeceğim var mı amca?
1: Yok kızım, sen işine bak.
0: Güllü gelinin dert oldu benim için Kerim Ağa. Bizimki karılıktan azat oldu. Avrat demeye bin şahit ister. Bilmez değilsin. Erkeği de, evi de battal eden karının kötülemişidir. Hamdolsun gencim daha. Düşündüm ki yeğenin Ezo serpilip gelişti. Gelinlik çağına erdi. Münasip bulursan almak isteriz.
1: Güllü avradına nikahım var Uncuoğlu. Ağamın tek yadigarı, yetim, öksüz Ezo'yu, davullu zurnalı kapatmamı vereceğim sana?
0: Kerim Ağa, şeriat dört karıya bile müsaade eder. Kitapta yeri var, bilmez misin?
1: Kitabın kavlini karıştırma sen. Hem ben Ezo kızı, demircigillerin Ali'ye sözledim bile. Bitti artık bu iş.
0: Sezmiştim ama inanmamıştım. Demek ki doğruymuş. Gözünü aç Kerim Ağa! Yabanın dinar ustası sana ne başlık veriyorsa, benden bir kat fazlası helal olsun yeğenine.
1: Boşa nefes tüketirsin Uncuoğlu. Babanı severdim, seni de severim. Lakin kusura kalma, bende nikahlı adama verecek kız yok. Var git sağlıcakla.
0: Pekala Kerim Ağa. Kız da senin, karar da. Sen gene bir düşün. Eyvallah.

0: Enzo! Gel güzel kızım. Gayri yaşlandım, beli bükük ihtiyar oldum. İsterim ki ağamın tek yadigarı olan seni dünya gözüyle baş göz edeyim. Mürüvvetini göreyim. Demircigiller, oğulları Ali'ye isterler seni. Varmağa gönlün var mı? İster misin?
1: Sen münasip bulduktan sonra bana laf düşer mi amca?
0: Güzel Esom. İnşallah bahtın da senin kadar güzel, açık olur. Düğün dernek bitince ben de Gaffar oğlumun yanına gider... Emri Hakkı orada beklerim gayrı.
1: Allah gecinden versin Kerim amca.

0: Döksene kız! Ne duruyorsun?
1: Kalmadı ağa! Bugün suya gitmedim.
0: Muncuoğlu'nun evini Kerbela'ya çevirdiniz lanet olasıcalar! Koş düşecek hadi!

0: Kerim Ağa domuzluk eder develi. Kolay ehtiyiciye benzemiyor.
1: Biraz ağırdan almak kız tarafının şanındandır, bilmez değilsin ya ağam. Tasalanma. Biraz düşünecek, oyalanacak, sonunda çaresi senindir diyecek.
0: Artık Kerim Efendi'nin keyfine kalmış. Biz Allah'ın emridir dedik, gittik istedik. Verir verir, vermezse...
1: Vermezse?
0: Uncuoğlu namını ezdirecek değiliz ya... Bakarız, el mi yaman, bey mi? Ne olursa Demircigil'in garip oğlu Aliye olur. Arada ufalanıp gider Allahül Alem. Ne dersin develi? Ezo kız da bizi beğenmekte midir acaba?

0: Köy namınla çalkalanırmış Ali Yiğit'im. Yakında düğünün olacakmış, doğru mu?
1: Allah kısmet ederse öyle olacak garip. Hadi bakalım darısı başına.
0: Fukaralıkta yiğitlik olmaz ki.

0: Meryem, Meryem diye yüreğin dağlanmakta mıdır hala?
1: Uzatma da söyle be garip. Gördün mü onu? Sezinledin mi bunu?
0: Ak mendili gördüm. He? Uslu uslu durur dilek kovuğunda.
1: Kaç zamandır mendil işaretini beklerim Meryem.
2: Çaresizim Yusuf. Abim avludan dışarı bırakmaz beni. Güllü yengemden duydum. Abin Ezo kızı alıyormuş, doğru mu Yusuf?
1: Doğru, evet.
2: Şimdiye kadar ocağınıza gelin getirmek, Ali abinin hakkı diye bekledik. Yetti mi gayrı çilemiz?
1: Yetmesine yetti ya. Lakin koca uncu oğulları demircigillere kız verirler mi hiç? Hem başlık parasını bile biriktiremedim daha.
2: Yüreğini üzme sen. Abim eğer beni vermezse, gayrı kendi bilir.
1: Meryem, Ceylan'ım, dilerim Mevlam bizi tez birleştirsin.

0: Peygamberimizin buyurduğu gibi ben bu ölümlü dünyada güzel kızları ve güzel kokuları severim. Sen hem güzelsin hem de miski amber gibi kokarsın Ezo. Amcandan seni istedim. Başlığın hazır, karım olacaksın Ezo!
1: Ben namusu bitli kızlardan değilim. Amcam beni Ali'ye sözledi. Yoluma çıkma Uncuoğlu!

Hangi elini uzat?

0: Koçum, yiğidim benim.
1: Dünya usta, koş, dükkan yanıyor.
2: Desene şenlik başladı. Ellerine sağlık develi. Hele şunu bir çek bakalım. Adamoğlunun doğru yolunu işte böyle eğriye bükerler.

0: Dinar cinli herifin biridir. Rüzgardan hile sezer. Uğraştırır sonra bizi hükümet kapılarında. Bu soylarına bir iz bırakmadın ya!
1: Hiç bırakır mıyım ağam?
0: Hay hadi.
1: Artık bana müsaade ağam. Ne olur ne olmaz, görmesinler beni.

0: domuzun oğlu. Ne istersin ekmek kapımızdan? Benden ne alıp veremeyeceğin var.
1: Kulun kölen olayım, bağışla beni. Bende suç yok. Her şeyi uncu olur Reşat yaptırdı.

0: Konuş Uncuoğlu! Ne istedin ekmek kapımızdan? Ne istedin?
1: Ezo'nun gönlü bendeydi. Amcası onu sana verdi. Ben de hırsımdan yaptım bunu. İstersen git kendine sor.

0: Aç da yüzüne bakayım. Binde birin kızı, sen güzelliğine güvenip de ocağımızı söndürmeye mi geldin? Nasıl yaptın bunu? Boş böğrümden vurdun beni.
1: Ne yaptım sana Ali? Kulun kurbanın olam söyle bana.
0: Bilmez gibi konuşursun. Ne geçmişim var Reşat Uncuoğlu ile?
1: Anımla, şanımla geldim sana. Kimseyle bir geçmişim yoktur.
0: Uncuoğlu öyle demiyor.
1: Hayvan yularından, insan sözünden tutulur. Bana inanmıyorsan, çek bıçağını Ali Yiğit. Çek bıçağını doğra beni.

Duymuş olasın Ali Yiğit. Ezo gelin tetiği çeken eli ister. Nişan alan gözü ister. Lakin hepsinden önce inanan, seven yüreği ister. Sana buraya senin gibi yiğit bir çocuk vermeye geldim.

inandım sana Ezogelin. Al, yüreğim senin olsun.

0: krizsiz geldi. Sağa sola borç ettiğimiz bir sırada ekmek kapısını yeni baştan kuruyoruz.
1: Sen sağ olasın Dinar Usta. Koç gibi iki oğlum var. Bismillah dediler mi? Sonra bak, gelini de yabana atmaya gelmiyor.
2: Hiç briket kalmadı Ezobacı.

0: Artık yoruldun, bırak ben yapayım. Yeni gelinle bu kadar çalışmak yaraşmaz.
1: Bu kapı benim kapım. Anasına iş bırakan gelini yedi köyde kınarlar sonra.

0: Gayrı ağan da evlendi. Beni ne vakit isteyeceksin?
1: Sen bana telli duvaklı gelin gelemezsin Meryem.
0: Öyleyse kaçır beni, dağlara mekan kuralım.
1: Dağlara mekan kurmayı kolay mı sanırsın? Yanan kapımızı yeni baştan kuruyoruz. Abim yakında askere gidiyor. Dağlarda nasıl mekan kurayım sana?
0: Haklısın Yusuf. Ama er geç senin olmazsam, bu dünyadan gözlerim açık giderim, bunu bilesin.
2: Kore'deki Türk Tugayına mensup Kunuri'nin güneyindeki birliğimiz, düşman kuvvetlerinin taarruzuna hedef olmuş ve ağır zayiata uğramıştır. Aldığımız son habere göre şehit ve yaralı sayımız haylice mühimdir.
3: Bana müsaade!

0: ben oldum.
1: Babamın soru yüreğinde anacığım.
0: Çocuklar da kasabaya gittiler, ne yaparız biz kadın başımızla?
1: Elif Hanım, babamı ver sırtıma, hükümet tabibine götürelim. Anam davran!
0: Doktora gitmek şart mı?
1: Hadi anacığım, hadi!

0: Babam.
1: Baba ne oldu?
0: Baba.
2: Doktora geldi ki evlat. Babanız yüreğinden hasta.

0: babanızın kalbi zayıf. Bedenen çalışmayı ve onu bırakacak. Üzülmeyecek. Sakin bir hayat sürecek. İkinci bir kriz daha tehlikeli olabilir. Bu ilaçları ihmal etmeden alması gerekir.
1: Yüreğim yanar durur. Gittiğinde ıraklığın uzun sürecek mi Alim?
2: Köyden bunca yiğit askere gitti, sağ salim döndü. Allah'ın izniyle ben de sağlıcakla gider, sağlıcakla dönerim.
1: Rabbim seni benden almasın. Beni boynu bükük etmesin. Kurban olam sana Alim.

0: Bunu kardeşine ellerinle sen kuşat.
1: Baş üstüne baba.
0: Vatan borcu namus borcudur Ali oğlum. Yolun açık olsun. Berhudar olsun.

0: askerlik bu bilinmez. Gidip de dönmemek var. Ben seni sana emanet ederim Ezo. Kılına halel gelmesin.
1: Emanetine hayınlık eden yağlı urganda can versin.

0: bu kapı sana emanet. Sen Dinar Baba'nın dölüsün. Kendini kimselere ezdirme sakın.
1: Tasalanma sen abi. Kurt yavrusu büyüğünde ne görmüşse onu işler.

Çok muhterem bir büyüye. Beni soracak olursan babam, askerliğin icaplarını yapmaktayım. Yakında birliğimiz yola çıkacak. Umarım mektubum elinize vasıl olduğunda biz çoktan Kore topraklarında olacağız. Düşmanla savaşa gireceğiz. Dinar babam, sakın benim için meraklanmayın. Ölümden öte köy var mı? Burada mektubuma nihayet verir, Dinar babamın ellerinden öper, selam ederim. Elif hanımın ellerinden öper, selam ederim. Yusuf kardeşimin yanaklarından öper, selam ederim. Ayrıca karım Ezo'nun alnından öper, selam ederim.

0: Alim, yiğidim. Elim tutsa, dilim dönseydi derdim ki sana. Hasretim yüreğimde çakır dikenleri gibi kök saldı. Bezo sensiz ne etsin? De bana yiğidim, ne zaman kavuşacağız? Ey İzzettin dede, Alim'i gavur kurşunundan uzak tut. Yiğidimi kara topraklara çalma. Bizi birbirimizden ayrı koma. Beni bahtı kara eyleme. Ey İzzettin dede, sana adağım olsun. Ali ocağımıza kavuştuğunda sana 9 mum yakacağım.
1: Kore'deki birliğimiz, süngü hücumu ile düşmanla göğüs göğüse savaştıktan sonra muharebe çemberini yarmış ve düşmanı ağır zayiata uğratmıştır. Türk gücünü Kore'de de tanıtan Mehmetçik, düşmana karşı ayakta kalan ve mevziyi tutabilen tek kuvvet olmuştur. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı Temsil Bürosu'ndan verilen şehit, subay, assubay ve eratın listesini okuyoruz. Şehit piyade yüzbaşısı Kenan Ceyhun, piyade üsteğmeni Bülent Kasabalı, er Ahmet Çubuklu.
2: Kızım,
0: yiğidimi gördüm. Alnından kurşunladılar, göçtü yere.
2: Ağzından gel alsın. O nasıl laf öyle kızım? Hadi yat, uyu şimdi.

0: bu, değil!
1: Demek öyle ha? Bir de inkar ediyorsun!
2: Karınız, ücret karşılığı haftada iki gün piyano dersi verir bana.
3: Mütemadiyen ve ümitsizce aradığı bir şey vardı.
0: Bir üvey anne getiriyormuş bana, nasıl yapar bunu?
4: Kızımdan başka hiçbir kuvvet beni o eve götüremezdi.
3: Küçücük bir çocuk, bu garip mücadeleye daha ne kadar zaman dayanabilir?
4: Kimse bir annenin yerini alamaz. Belki de seni, anneni bu kadar çok sevdiğin için seviyorum.
5: Bütün Anneler Melektir. Yarın 18'de TV4'te.
6: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize

0: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa.
3: Hesap.
2: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
1: Kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
2: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
3: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacak. Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
9: Bu var ya,
10: blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Şoka gidelim.
4: Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
11: Bu var ya bu.
12: Yok, dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.

0: aşk diyorsun da stokladın mı? Her şeyine baktın mı?
1: Her şeyine baktım. 20 kalori.
2: True Love. Tanesi 20 kalori. Yeni aşkınız True Love.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa, yaşanacak. Bu var ya bu.
7: Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
8: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
9: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
8: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
10: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
11: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
12: Merhaba, ben Ela Topkuş.
13: Ben de Sıla Bilgi.

0: Tokgöz.
1: En sevdiğin meyve hangisi senin?
2: Üzüm.
1: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
2: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
0: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
2: Havuçlu kek ve çefirli smoothie.
1: Ceviz de buna çok yakışır bence.
2: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
1: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
3: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Buyurun, buyurun bin başım.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Kolay gelsin çocuklar. İşler nasıl gidiyor Dinar Usta?
0: Allah verdiği boğazı aç koyar mı?
1: Öyle tabii. Oğlun mu?
0: Allah bağışlarsa. Büyüğü askerliğini Kore'de yapar. Kahveyi nasıl içersin binbaşım?
1: Sade.
0: Ömer! Cabbar'a misafirimizin kim olduğunu söyle, ona göre yapsın. Ölümlü dünya! Ne kadar yaşarsan yaşa, sonumuz toprak. Bizden geçti gayrı. Allah iki yiğidime uzun ömür versin. Radyoyu dinler, gazeteleri okuruz. Lakin esas haber sizdedir binbaşım. Kore'deki cenk halini nasıl bulursunuz?
1: Bizimkiler yiğitliklerini ispat ettiler. Ne var ki bu arada büyük acılarımız oldu. İnsanoğlu acı çekmek için yaratılmıştır derler Dinar Usta. Tabii bu çekenine göre değişir. Haberi dün akşam geldi şubeye. Allah geride kalanlara uzun ömürler versin. Oğlun şehit düşmüş.

0: Sultan köyüne gidecekler, burada insin.
1: Kardeşim, Demircigil'in Ali'yi tanır mısın? O da Kore'deydi.
2: Tanımam bacım, Kore'de Ali'den, Ahmet'ten çok ne var ki?
1: Sen tanır mısın Ali'yi?
3: Tanımam bacım.
1: Sen tanır mısın?
0: Nereden tanıyayım kardeş?
1: Kardeşim, tanır mısın Ali'yi? Bak!
2: Yok.
1: Sen tanır mısın?
3: Allah Allah!

0: Haftalardır seni göremedim. Meraktan deli haldeyim Yusuf.
1: Halimizi bilmez değilsin Meryem. Başka bir şey düşünecek insanlar olmaktan çıktık artık.
0: Bilirim elbet. Dağ gibi kardeşini kaybettin, kolay mı? Lakin kadere karşı gelinmez. Halkeden onu bizden fazla severmiş ki yanına istedi. Sabra sığınmak gerek.
1: Demesi kolaydır Meryem. Yüreğimdeki ateş külleneceğine günden güne alevlenir sanki. Ya Ezobacım, çektiği acıyı görmek bile dayanma gücümüzü tüketir. Hala inanmaz abimin şehitliğine. Yollara çıkar, askerlik şubelerine gider, Ali yiğidim ölmez diye yüreğini dağlar.
0: Ben de sana onu diyecektim. Reşat abim artık 6 ay geçti, yasları bitmiştir diye Dinar babana Ezo gelin istemeye gitti.
1: Kim? Uncuoğlu Reşat mı bacımı istemeye gitti? Ezo abimin ocağımıza yadigarıdır. Kimseye verilmez Ezo bacı, hele Uncuoğlu'na asla!
2: Duydum ki, Cuma Ali babaya Uzun Aptu'ya epey borç yapmışsın. Verdiğin başlığın 2 katını hemen eline sayayım. Ezo kadını esirgeme benden Dinar usta.
3: Ekmek kapımızı pis nefesinle kirlettiğin yeter. Ben Ezo gelini kimseye vermem, defol git gayrı.
2: Ey kocamış Dinar! Kime güvenir de bana efelenirsin? Güzellikle verdin, verdin, yoksa...
3: Yoksa ne olacak, it! Topla kuyruğunu da defol kapımdan!
2: Uzattın artık!

0: çoğulunun şerefiyle oynamanın ne demek olduğunu gösteririm size!
1: Isıracak it dişini göstermez! Elinden geleni ardına koma! Yıkıl!

0: Ezo, güzel kızım, gene ağlar mısın?
1: Elif anam, yüreğim dağlanır, üzülürüm. İliklerime, kemiklerime kadar, dişlerime, tırnaklarıma kadar üzülürüm. Geceleri uykularım bölünür. Yiğidimin hayali gözlerimden gitmez. Ne olurdu Rabbim, şehidimden hiç olmazsa bir çocuk nasip eyleyeydi.
0: Yeter kızım, benim de ciğerparem de o, beni de ağlatacaksın.
2: Ezo kızım, sen gene dağlar mısın yüreğini?
1: Bağışla beni Dinar babam, bir türlü unutamam şehidimi.
2: Demedim mi ki, yaptığın yaradana asi olmaktır, kes gayrı ağlamayı. Bu işi hep birlikte konuşmanın zamanı geldi artık.

Onca oğlu domuzunun içindeki ekşik küpü çatlatması gözlerimi açtı. Yabana verilecek malım yok benim. Ezo, sen benim gelinim değil, kızım oldun. Şehit oğlumdan ocağımıza kalan tek yadigarsın sen. Benim kadar, Elif anan kadar, Yusuf kadar bu ev senindir de. Lakin dostun düşmanın gözü ocağımızda. Ezo'nun sahipsiz bir kadın gibi görülmesi huzurumuzu bozar. Ezo kızım, yiğidime tuttuğu yas gününü doldurdu. Yusuf oğlumun da nikah çağına erişmesi, bana bu kocamışlığımda vaktin geldiğini gösterdi. Ocağımızda sizler namımızı sürdürecek kıvamdasınız. Dinimizde ikinizi bir yastığa düşürmek şeriata uygundur.

0: buramda. Tam buramda dinar babam. Dinmeyen bir acı var. Alim bir türlü yüreğimden çıkmaz. Gayrı benden bana bile hayır yok. Kimselere yar olamam ben.
1: Ağlama! Ölen öldü. Kalan sağlar bizimdir.
0: Kölen olan dinar babam. Döv! Kurban et beni! Lakin Alim'den ayırma! Yusuf kardeşime nikahlama!
2: Babam, kulunum! Boynumu vur, kılım oynamaz! Lakin beni ez obacımla bir yastığa düşürme! Abimin kemiklerini mezarında sızlatma!
1: Yeter! Arpa tanesi kadar akıl yok mu insan oğullarında? İstemezlerin ocağımızı basıp Ezo kızımızı dağa kaldırmalarını mı istersiniz? Bu mudur muradınız?
3: Allah'ın emri, peygamberin kavliyle dinar oğlu Yusuf'la nikahlanmayı gönül rızasıyla kabul eder misin?
4: Evet.
3: Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Dursun kızı Ezo ile nikahlanmayı gönül rızasıyla kabul eder misin?
1: Evet.
5: Duyduk duymadık kalmasın! Dinar usta oğlu Yusuf'a Ezo'yu nikahladık!

0: Ezogelin.
1: Oy kurban! Benim kitapta kardeş karısıyla yatmak yazılı değil. Varsın herkes bizi nikahlı bilsin. Sen benim dünya ve ahiret bacımsın. Sen Ali kardeşimin yadigarısın. Sana elimi sürersem cehennem ateşlerinde yanarım.

0: Ömer! Ömer! Nikahtan bu yana hiç uğramadın. Cebbar'la haber saldım, gelmedin. Bana ne öfken var be garip?
1: Ufuk ara kısmında yiğitlik olmaz ki öfkelensin ha!
0: Ağa mı olduk şimdi? Lafı bükme de konuş!
1: Yiğit bu dünyada nam için yaşar. Ben seni ağabeyin arasına nikah tutmaz bir yiğit bilirdim. Oy kurban! Benim yiğit ağam! Kalk da bak! Kardeşinin sana ettiğini gör!

0: sende hiç Allah korkusu yok mudur Yusuf? Ölmüş abinin karısını nasıl aldın? Nasıl koynuna girdin? Hani beni severdin? Yeminler etmiştik birbirimize.
1: Meryem, sen Yusuf'u bilirsin. Uğruna boynum kıldan incedir. Beni böyle suçlama. Çilem bana yetti. Bir de sen üstüme gelme.
0: Seni başka türlü bilirdim. Kardeş karısına göz dikmeyecek kadar adam bilirdim. Allah cezasız komasın! Başka bir şişikler demem sana!

0: Meryem. Meryem. Seninle konuşmak isterim.
1: Ben istemem. 6 ay kocası için yas tutup ağıt düzdükten sonra yiğidinin kardeşiyle gerdiğe giren kadınla benim alışverişim olamaz.
0: Yanılırsın Meryem. Bilmezsin, yanılırsın. Yusuf hep seni sevdi, seni sever. Lakin onun da yazısı benim gibi karaymış. Kader bizi nikahlı etti. İstemezlerin lafına bakma Meryem. Karı koca biliniriz ama el elime değmiş değildir. Bacı kardeş kalmışızdır. Yusuf'a günah yükleme.
1: Doğru mu söylersin Ezo? Gerçek midir dediklerin? Peki neden?
0: Dinar babam öyle münasip gördü. Yusuf'a da bana da söz düşmez.
1: Bahtı kara Ezo. Ne günah ettik de kader bize bu oyunu yaptı.

0: Ağam, elimizi kana bulamayalım.
1: Sen dediğimi yap, gerisine karışma.
2: Kurbanın olayım ağam, beni bu işe sürme.
1: Soyu! Köy ortasında acından it gibi tepindiğin günleri unuttun mu?
2: Haklısın, kapını aldın, beni adam hesabına geçirdin. Lakin, kardeş acısıyla yanık Yusuf'u kurşunlamak senin de namını küçültür. Sen ağasın, bağışla garibi.
1: Senin gibi kapı köpekleri bu işten anlamaz. Ağa kısmının sözü yerde kalmamalı. Yusuf'un dükkanı kapattığı zamanı bilirsin. Meydanın dışındaki sokak içinde bekle. İki kurşunla işini bitir. Canının geçtiğini anlayınca, atını atla savuş. Ben de Dinar'ın evini basıp, Ezo'yu kaldırırım. Yarın kuşlukta Savuca dışındaki mağarada buluşuruz. Al bunu. Öyle düşünür müsün hala? Al! Al dedim!
3: Hayır abi!
1: Kız geri dur, çıldırdın mı?
3: Yusuf'umu öldürtmem! Onu yaralı kurşunlara hedef ettirmem!
1: Bırak, keserim!

0: Yaktın başını ağam, yaktın!
1: Ha, gelin, gelin.

0: Ezom, ne oldu sana böyle? Allah istemediği canı almıyor işte. Vuruldum, esir düştüm, kaçtım. Öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. Şükürler olsun, sonunda sizlere kavuştum.
1: Otur öyle. Önce bir karnını doyur, serseme döndük, ne yapacağımızı bilemedik.

0: senin esir düştüğünü bilemedik. Şehit oldu dediler.
1: Dinar babam, ocağımız bir garip olmuş. Bir garip olmuş ki yüzümü gören kaçar.
0: Ah benim koçum, yaralı kartalım. Nasıl söylesem sana... Ocağımıza uğursuzluk mekan kurdu. Kapkara bulutlar çöktü üstümüze. Hak yolundan dönen kafir olsun. Seni şehit bilmeseydim yapar mıydım hiç? Nikahlar mıydım Ezo'yu Yusuf'la? Oğlum... Felek başımı gözümü dağıttı. Un ufak etti beni. Bana yol göster. Yardım et evladım.
2: Nedir bu başıma gelenler? Nedir benim çilem Allah'ım? Ey Alim! Emanetine hayırlık etmedim. Bıraktığın gibiyim. Lakin...
3: Ezo bacım, biz bitiyiz. Gayrı yaşamak haram oldu bize. Oy, kaderi yüreğime kara saplı bıçak gibi saplanan Meryem! Oy, beni arkana vur, dağlara çıkar diyen Ceylan! Kalk kara topraklardan, Yusuf'un halini gör!

0: Yazık oldu Ali'ye Cumali baba.
1: Hem de ne türlü yazık! Böylesine tövbe, bu yaşa geldim rastlamadım. Kahreder insanı, ötesi yok.

0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
1: Ocağımızı bırakıp gurbete çıkman şart mı evlat?
2: Bağışla beni Dinar babam. Dayanamam. Çok düşündüm. Lakin dayanamam. Kader alnımıza böyle yazılmış.
1: Kusurumuzu bağışla. Yolun açık olsun evladım.

0: компании.
1: Gidiyor musun Ali?
0: Evet.
1: Uzaklara mı?
0: Uzaklara.
1: Ne suçum var? Neden yüzüme bile bakmazsın? O yiğit Ali'm. Ne oldu bize böyle?
0: Gayrı bana yiğit deme. Erkeği yiğit eden sevdiği kadındır. Kadın elinden gitti mi, yiğitliği de beraber gider. Ben bu diyarlarda gayrı barınamam. Kimselerin yüzüne bakamam. Sen kal sağlıcakla.
1: Halim! Ben sensiz neylerim?
0: Ya ben... Beni yere vuran gavur kurşunu keşke canıma alsaydı da... ...Seni kardeş karısı olarak görmesiydi. Can evimden vurdun. Öldürdün. Seni sana emanet etmiştim Ezo.
1: Kelamı kadim üstüne yemin ederim. Emanetine hıyanetlik eden yağlı urganda can versin. Kardeşinin eli elime, gözü gözüme değmedi. Beni nasıl bıraktıysan ölecek kaldım. Halim! Gitme Halim! Ayağının tozu olurum gittiğin yerde. Ne olur beni de götür buralardan.
0: Elleri kınalı, burnu hızmalı Ezo. Yüreğim sana inanmaz. Hem inansa da kardeş karısı kaçırıp demircigillerin namına leke düşürtmem.
1: Bana inanmazsın. Beni bana emanet ettiğin halde inanmazsın. Öyleyse git Ali. Git! Bilesin ki hakkım sana helal değildir.

0: Dede ne yapıyorsun?
1: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdurabilirim tiketimi.
0: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
1: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
0: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
2: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500

0: bin lira değerinde Magnum Kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Size 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
5: Yaşanacak. Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
4: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sırada.
2: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: 6000 liraya varan para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Şoka gidelim.
4: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
5: Ve pit kararı geldi. Dolu toz fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz.

0: Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Bu var ya,
2: blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Abi motor komple gitmiş.
7: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
8: Hesap!
7: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
9: Hesap kurdu. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

İzleyenlerimiz yepyeni bir sabaha merhaba diyoruz ve bu merhaba Midilli'ye ve Sakız Adaları'na merhaba olacak. Keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz ve bu yolculuk 4 gün boyunca devam edecek. Ayvalık'tan çıkacağız yola. İlk durağımız Midilli olacak ve yaklaşık 1,5 saat sonra Midilli'de görüşmek üzere diyoruz. Keyifli bir deniz yolculuğu bizleri bekliyor. Hiçbir yere ayrılmayın. Midilli'yi keşfetme zamanı.

Evet değerli izleyenlerimiz, geldik Midilli'ye. 1,5 saatlik bir deniz yolculuğunun ardından işte görmüş olduğunuz gibi Midilli Limanı'na merhaba demek üzereyiz. Ve içeriye giriş yapacağız. Yaklaşık olarak 2 gün boyunca Midilli'yi gezeceğiz, dolaşacağız. Midilli, Yunanistan'ın en büyük 3. adası. Gerçekten zeytiniyle, zeytin ağaçlarıyla çok meşhur bir ada ve kendine özel bir kültürü var. Midilli'yi tanıma zamanı diyoruz ve Midilli yolculuğunda işte bu start noktasında başlangıcı limandan yapıyoruz.

değerli izleyenlerimiz, Midilli'ye merhaba dedik. İşte Midilli'nin meşhur limanı. Midilli'ye gelenler ilk önce bu noktaya ayak basıyorlar. Burada gerçekten çok keyifli bir ortam var. Görmüş olduğunuz gibi Midilli'de kafeler, restoranlar, şehir merkezi, yani Midilli'nin kalbi burası diyoruz. Ve Midilli'nin bu keyifli limanından güzel manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.

0: ve Midilli Adası'nda bizden kalan bir yapı.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Midilli'de şehir merkezini gezmeye devam ediyoruz ve arkamızda görmüş olduğunuz bina bizim açımızdan önemli. Çünkü adanın ilk bankası aynı zamanda 1890 yılında kurulan Osmanlı Bankası diyebileceğimiz bir banka. Tabii ki o yıllarda bu bölge, bu coğrafya Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyeti altındaydı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun bu adada kurduğu adanın ilk bankası ve binası arkamızda duruyor. Şu anda bir kafe olarak hizmet vermekte ama yazı hali hazırda gözüküyor. Bank Imperiale Ottoman.
0: Şimdi de Safo Meydanı'ndayız.
1: Değerli izleyenlerimiz, Midilli şehir turu devam ediyor. Merkezdeyiz ve bulunduğumuz meydanın adı Safo Meydanı ve arkamızdaki heykelde ünlü şair Safo'nun heykeli. Milattan önce 6. yüzyılda arkaik dönemin en önemli düşünürlerinden, felsefecilerinden biri olarak biliniyor ve Safo bu adanın medarı iftiharı diyebileceğimiz bir sanatçısı. Buraya da hem meydana adını vermişler hem de burada heykelini bulunduruyorlar diyoruz. Midilli turunu sürdürüyoruz.

0: 1912 yılına kadar Midilli Osmanlı İmparatorluğu'ndaymış. Bu da Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma bir gümrük binası.
1: Midilli şehir turu devam ederken arkamda görmüş olduğunuz bina Osmanlı tarihi açısından ve ada tarihi açısından önemli bir bina. Osmanlı İmparatorluğu yüzyıllarca egemenlik kurduğu bu coğrafyada ve Osmanlı'nın yönetiminde olan Midilli'de arkamdaki bina gümrük binası olarak kullanılıyordu. Ta ki takvimler 7 Kasım 1912'yi gösterinceye dek işte o tarihten itibaren Osmanlı'nın hakimiyetinden çıktı. Ve bulunduğumuz nokta hemen merdivenleri görüyorsunuz. O dönemde bu dolgu yoktu ve gümrük binasının merdivenleri denizle bir aradaydı, denize kavuşuyordu. Ama şimdi artık arada bir yol var diyoruz ve Midilli turunu sürdürüyoruz.

0: Şimdi de Midilli'nin ünlü Taş Kahvesi'ndeyiz. Burası Taş Kahve.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Midilli turunda şehir merkezinde uğramanız gereken noktalardan bir tanesi de Taş Kahve. Cunda'daki Taş Kahve'nin kız kardeşi diyebiliriz. Çünkü hakikaten aynı mimari, aynı yapı ve kullanım amacı da aynı. Buradaki tek fark Yunanlıların kahve severliği. Dünyanın en fazla kahve içen uluslarından bir tanesi Yunanlılar ve aynı zamanda frappeleri çok meşhur. Taş Kahve'ye geldiğinizde mutlaka frappeden tatmalısınız. 150 yıllık bir taş binadan bahsediyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz gibi tavanlar çok yüksek ve burada yapılan her şey son derece keyifli ve kaliteli diyoruz size. Ayvalık'ta Cunda'nın kız kardeşi Midilli Taş Kahve'den güzel manzaralar getiriyoruz.

0: Midilli'ye gelince eşsiz lezzetli tatlılardan denemelisiniz.
1: Değerli izleyenlerimiz, bir yere ziyarete gittiğinizde, tatile çıktığınızda elbette yeme içme çok önemli. Hele konunun içinde bir de tatlı varsa olay daha da büyük bir iştah kabartıcı hale geliyor. İşte Midilli'ye geldiğinizde yapmanız gereken şeylerden bir tanesi keyifli yemekten sonra tatlılardan tatmak. Çok çeşit var. Yani zorlanacaksınız seçmekte. Baklavasından farklı türde görmediğimiz tatlılara kadar, pastasından dondurmasına kadar Midilli'de bu sektör çok gelişmiş. Geldiğinizde tadın diye öneriyoruz ve size güzel görüntüler getiriyoruz. Nereden mi? Harika bir pastaneden.
0: Midilli'de denize nazır yemek yenecek harika mekanlar var. İşte onların ortasındayız.
1: Midilli şehir merkezinde nerede yemek yiyeyim derseniz, özellikle bir de deniz kenarı istiyorsanız doğru yerdeyiz. Burada yan yana sıralanmış 5-6 restoran size Yunanlıların harika mezelerini ve yemeklerini sunabiliyor diyoruz. Şu anda boş tabii ki sabah saatleri ama akşam burası tıklım tıklım oluyor. Ve güzel Yunan müzikleri eşliğinde harika yemekleri bu noktada şehir merkezinde de tadabiliyorsunuz.

0: ve Midilli'nin balıkçılarına uğruyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Midilli'nin en önemli yanlarından bir tanesi de elbette Ege'nin harika envai çeşit balığını sizlere sunuyor olmaları. İşte bir balıkçıdayız. Burada köpek balığından sardalyaya, efendim lagostan bizim hamsi dediğimiz ama burada daha tabii büyüyen balıklara kadar birçok balık var. Çuprası, levreyi sayamıyoruz hani cinsleri. Ve gerçekten fiyatları da son derece uygun. Fiyatlar demişken Yunanistan'da bir adet var. Bugünün balığı örnek veriyorum 5 euroysa kilo olarak. İşte görmüş olduğunuz gibi böyle bir tabela hazırlıyorlar. Ve bu tabelanın altına dünkü yazıyorlar. Ve dünkü, yani dünün balığını yarı fiyata satıyorlar. Yani eğer balık dünden kalmaysa 5 euro değil 2,5 euro.

0: Burası da Midilli'nin İstiklal Caddesi.
1: Midilli turu devam ediyor. Şehir merkezinde mutlaka uğramanız gereken duraklardan bir tanesi işte trafiğe kapalı bu cadde. Sağlı sollu alışveriş yapabileceğiniz dükkanlar da mevcut, kafeler de mevcut diyoruz. Ve araç trafiğine ne zaman açılıyor bu cadde derseniz, dükkanlar kapandıktan sonra araç trafiği burada sağlanıyor. Ama şu anda bizim İstanbul İstiklal Caddesi gibi trafiğe kapalı ve alabildiğine yürüyüp alışverişinizi yapabilirsiniz.

0: ve midilli de eşsiz bir lezzet. Kaldırımı.
1: Midilli'de öğlen yemeği zamanı ve bizim önerimiz kaldırımı diyoruz. Buranın en eski restoranlarından bir tanesi. Öncelikle ne kadar olmuş bu restoran bir sorabilir miyiz?
2: Boşakronya. 19 yıldan beri açıktır bu dükkan.
1: Ve ne gibi şeyler servis ediyorlar? Masada neler göreceğiz?
2: Geleneksel Yunan mutfağının çeşitli ürünlerini servis etmekteyiz.
1: Buraya gelenlere en fazla önereceği şöyle bir 5 şey, bir ya da bir menü ne olabilir?
3: Bir salata, elindeki salata.
2: Grek salatası. Midilli'nin geleneksel peyniri olan Ladotiri, zeytinyağında olgunlaşmış peynirini deniyorlar. Bunu çiğ olarak tava veya ızgara olarak yiyebilirler. Ev yapımı dolmalarımızı, kabak çiçeği dolmalarımızı çok severler. Haliyle deniz ürünleri ve balıklar, ahtapot, kalamar, sardalya mesela gibi balıkları yerler. Kışında geldikleri

için mevsime göre hangi balık çeşitler bulunmaktaysa onları servis etmekteyiz. Şimdi Türkiye'den gelenler artık o kadar uzun seneler geliyorlar ki artık onlar bizim arkadaşlarımız oldu. Özellikle bizim adamıza geldikleri için çok çok teşekkür ederiz ve her zaman onları beklemekteyiz.

0: şu telefonu.
1: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
2: Okullar açılıyor.
1: Evet. Okul masrafları da gelecek.
3: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
1: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın.
5: Garanti BBVA. Abi motor komple gitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
11: Yok ben doyumalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
15: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
14: Türev da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
15: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
14: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
16: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter.

0: Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter.

0: Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane.

Gezmek Olsun programından ben Yıldız Yakar. Herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Hemen Gezmek Olsun'da bugün nerede olduğumuzu sizlerle paylaşalım. İstanbul Avrupa yakasında Arnavutköy ilçesinde Balaban Köyü'nü gezeceğiz bugün sizlerle birlikte. O zaman Gezmek Olsun bütün ama bütün güzel enerjimizle başlasın.

Balaban Köyü'nün meydanına geldik sevgili seyirciler. Köyün meydanı oluyor burası. Hemen arkada Balaban Mahallesi Camii var. 1985 yılında yapılmış. Şu an kameraman arkadaşım Recep sizlere gösteriyor. Birazdan köyün içinde gezeceğiz. Tabii ki burada yapılacak, bu köyde yapılacak birçok aktivite var. Geldiğiniz zaman zaten göreceksiniz buraya geldiğiniz zaman. Biz önce sizi köy meydanıyla, köyün sokaklarıyla baş başa bırakalım. Sonrasındaysa çok güzel bir aileye gideceğiz ve köyde yaşamla ilgili konuşacağız kendileriyle. Bahçelerini de ziyaret edeceğiz.

Hemen sokaktaki canları severken şu mesajımızı da mutlaka verelim sevgili seyirciler. Sevmeyebilirsiniz, korkabilirsiniz ama bu onlara zarar vermeniz anlamına gelmiyor. Kapınızın önüne bir kap su koyabilirsiniz ya da mama verebilirsiniz onlara. Onlarla aynı havayı solumak zorundayız diyelim ve sosyal mesajımızı da verelim. Siz onlara zarar vermediğiniz sürece onlar size zarar vermez.

hayatımıza girmesiyle birlikte hepimiz artık İstanbul'daki köylere ya da yakın yerlere, sessiz sakin yerlere, daha çok yeşille kaçmaya başladık sevgili seyirciler. İstanbul Arnavutköy ilçesinde Balaban Köyü'ndeyiz. Balaban Köyü'nde Reyhan Hanım ve Zekai Bey'in evine konuk olacağız. Bahçelerinde güzel bir sohbet yapacağız şimdi. Sonrasındaysa Balaban Köyü'ne geldiğiniz zaman kahvaltı yapabileceğiniz çok güzel bir yere götüreceğim sizi. Terkos Gölü manzaralı, ama önce köyde yaşam nasıl oluyormuş isterseniz biraz dinleyelim keyifli bahçelerinde.

Zekai Bey yanımızda, Reyhan Hanım gelmedi. Reyhan Hanım bizi evde beklemeyi tercih etti. Şimdi Zekai Bey'in bahçesindeyiz. Ne ağacı öncelikle?

0: Bunu sorayım.
1: Ayva.
0: Ayva ağacı. Hemen Recep'in üstündeki ceviz. Recep, kafana cevizler düşebilir, ona göre dikkat et. Başka ne ağaçları
1: İncir
0: var?
1: İncir ağacı. Elma.
0: Başka domates, biber, ne isterseniz var burada. Gayet organik bir bahçedeyiz. Evet, birazdan aynen. İncirleri de yiyeceğiz.
1: Ihlamur ağacı.
0: Ihlamur ağacı da var. Peki şimdi Balaban köylüsünüz. Evet. Köyde yaşam nasıl? Pandemiyle birlikte herkes köylere akın etmeye başladı.
1: Biz zaten köyde yaşıyoruz.
0: Evet.
1: Kızımız İstanbul'da, biz burada köyde hanımla... Doğma büyüme zaten buralıyız. Köyün zaten kurucuları, dedemin amcası kurmuş bu köyü 135-140 sene önce. O gün bugün ecdadımız hep burada yaşamış. Biz ara ara İstanbul, Çatalca böyle iki arada geziyoruz. Kızımızı okuttuk, artık biz devamlı köydeyiz. Bütün sebzemizi kendimiz yetiştiriyoruz. Hepsi organik, yani bir yabancı şey kullanmıyor, gübre falan. Köy hayatı böyle. Yani bütün sebzemizi kendimiz, bütün çeşitli olarak ne varsa her çeşit şeyi sebze çıkartıyoruz. Kendimize kadar ama.
0: Peki bir şey soracağım Zekai amca. Zekai amca diyorum artık. Tamam, sen teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi Zekai amca, peki şimdi burada ekip biçiyorsunuz. Eskiden beri mi ekip biçiyorsunuz, yoksa korona ile birlikte aynen. Biraz önce de bahsettiğim şey mi
1: ben
0: oldu?
1: Ben dışarıdan meyve sebze almam. Kendim ama. Devamlı... Kendim yetiştiririm her şeyi. Her türlü sebzeyi kendimiz yetiştiririz. Yani çok nadir olarak. Meyvanın her çeşidi var benim bahçemde. Aşağı yukarı 20'nin üzerinde ceviz var. Şeftalisi var. Zeytini var. 7-8 çeşit incir ağacımız var. Yani bütün meyvelerin her çeşidi var. Gelen eş dost faydalanabilir.
0: Öyle mi? Evet. Dışarıdan köye gelenler de faydalanabilir mi? Yani
1: köye değil de bana misafir gelenler.
0: Ha, misafir gelenler. Misafir. Peki köyü gezmeye gelenlerden misafir kabul ediyor musun?
1: Ya tanıdık olursa tabii.
0: Tanıdık olursa başımızın kabul ediyorsun. Başınızın üstünde yeri var. Çok teşekkür ediyorum Zekai amca. Siz şanslılardansınız. Siz önceden burada yaşayıp böyle güzel bahçelerde ekip biçen ve kendi meyvesini, sebzesini kendi yiyen şanslılardansınız aslında.
1: Biraz
0: ben çok teşekkür ediyorum size. Hem bu hayatı görmüş olduk, hem de nasıl bir bahçeniz olduğunu görmüş olduk aslında. Şöyle şimdi biraz dolaşalım, incir falan da yiyelim. Değil mi Recep? Bir incirlerin de tadına bakalım. Madem misafirleri tanıdık olunca kabul ediyorsunuz Zekai amca, biz de geldik şimdi dışarıdan, İstanbul'dan köye. Bu köyde senin meyvelerinin tadına bakmak kısmetmiş bize.
1: İnşallah, buyurun.
0: O zaman hadi gidelim. Gidelim.

incir gerçekten çok güzeldi bu arada. Domates ondan da güzeldi. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın. Organik incirin tadı hala damağımda, ne yalan söyleyeyim. Şimdi güzel bir köy kahvaltısı yapalım dedik ve köyün içinde kahvaltı yapabileceğiniz en güzel yere getirdim sizi sevgili seyirciler. Şimdi birazdan gireceğimiz yerde kahvaltımızı yapacağız. Kahvaltı fiyatları ile ilgili bir bilgim yok. Hem de Terkos Gölü manzarasını izleyeceğiz. Hadi gelin.

Bize hoş geldiniz yazısı karşılıyor. Şöyle bir altında biraz sonra göreceğiniz manzarayı dünyada sadece iki yerde görebilirsiniz. Birincisindesiniz göl, arada uzanan orman ve deniz yazısı. O zaman haydi o güzel manzaraya doğru adım adım ilerleyelim.

0: Köye geldiğinizde en güzel kahvaltıyı yapabileceğiniz yere oturdum. Arkamda çok güzel bir manzara var. Bilmiyorum size o güzellik yansıyor mu ama Terkos Gölü'nü görüyorum. Çok güzel bir ormanı görüyorum. Onun arkasında da hemen Karadeniz'i görüyorum. Üç güzellik yan yana açıkçası. Ve hemen siparişimi vereyim. Çok güzel bir hanımefendi geliyor. Gözleri güzel. Merhaba, hoş buldum. Rica ederim. Ben bir serpme kahvaltı istiyorum. Serpme kahvaltınızın çok güzel olduğunu duydum ve buraya geldim. Tamam, o zaman serpme kahvaltı istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Canın sağlığı. Kahvaltıyı beklerken şunu da eklemek istiyorum bu arada, görseli güzel olsun diye. Şöyle karpuzlardan şekiller yapmışlar. Gayet de güzel duruyor açıkçası. Sen ne düşünüyorsun Recep?
1: Güzel çalışılmış.
0: Güzel çalışılmış diyor Recep de. O zaman bu güzel manzara eşliğinde kahvaltımızı bekleyelim.

Kahvaltıda yok yok gerçekten. Bir tek ekstra olarak karpuzu bizim için özel getirmişler. Onu da bize jest yapmışlar. Teşekkür ediyoruz buraya. Onun dışında iki kişilik kahvaltı aynen bu şekilde geliyormuş. Böreğinden tutun patates kızartmasına, şöyle sucuğa, menemeni, yumurtaya, tavada yumurtaya, şakşukaya, domatesli bibere kadar aradığınız her çeşit var ve bunların hepsi fazlasıyla doğal. Buranın sahibi, işletmecisi daha doğrusu Karadenizli. Bunlar da özellikle işte kaymak olsun, tereyağı olsun, bal olsun hepsi burada yapılıyor bir kısmı. Bir kısmı da Karadeniz'den özel olarak geliyor. Onu belirtmek isterim. Ve tabii ki şöyle yumurtayla başlayacağım. Gerçekten çok güzel bir kahvaltı, diyecek hiçbir şey yok. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Şöyle yumurtayla başlamak istiyorum. Öyle ki masaya bile sığmadı kahvaltı.

0: Bu arada şimdi ekranda arı görmüş olabilirsiniz ben kahvaltımı yaparken. Tabii ki kahvaltımı yapmaya kameraman arkadaşlarımla beraber devam edeceğiz. Ürünlerin doğal olduğunu arılar belirlermiş. Ürünler doğalsa eğer arılar gelirmiş. Şekil A'da olduğu gibi. Kaçtı ama arı. Ama buradan eksik olmuyor. Ya reçellerin üstünde, ya tereyağın üstünde, ya balın üstünde. O bilgiyi de sizlerle paylaşalım ve kahvaltıdan sonra burası çok güzel bir yer. Aşağıda çok güzel antika birkaç araba var. Onun yanında Faruk Bey, buranın işletmecisi Faruk Bey'le biraz sohbet edelim. Hem Terkos Gölü'yle ve Balaban Köyü'yle ilgili bilgileri alalım. Yanımızda Faruk Bey var. Faruk Bey buranın işletmecisi. Öncelikle merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler, siz de iyisiniz.
0: İyiyiz Allah'a şükür. Sizin çok enteresan bir hikayeniz varmış. Balaban Köyü'ne yerleşme hikayeniz. Ben bu hikayeyi öncelikle dinlemek istiyorum sizden. İzleyicilerimizin de dikkatini çeker diye düşünüyorum.
1: Tabii öncelikle Mandıra filozofundan etkilenen bir hayat hikayesi bu. Şehir hayatında insanların yaşadığı sorunlardan dolayı bir süre sonra bazı şeylerden kaçış veya bir haftalığına tatile gidersiniz, hep orada yaşamak istersiniz. Ama bir türlü bazı şeyler size, eğitim olsun, sağlık olsun, şehir hayatından kopamadığınız şeyler olsun, bunlar etkiler, kopamazsınız.

0: Ama burası öyle bir yer ki şehrin 45 dakika uzağında ama şehirden çok uzakta bir tatilde hayat yaşadığınız gibi. Doğal bir köy hayatı. Dolayısıyla hiç doğallığı bozulmamış ve inanılmaz bir manzarası var. Göl, orman ve deniz. Aynı zamanda çok temiz bir havası var ve köyün otantik yapısı devam ediyor. Bu şekilde bir kararla buna başladık. Ve ilk önce hobisel olarak başladığımız bu işletmede her gün geliştirerek bugünlere geldik. Ve ilerleyen günlerde de dağ çıtayı yukarıya çıkarıp herkese burayı göstermek ve en azından insanların şehirden kaçtığında bir günlük bile olsa bu temiz havada, bu eşsiz manzarada bu güzellikleri yaşamasını istiyoruz.
1: Siz şehirden kaçmaya nasıl karar verdiniz Faruk Bey? Ben biraz önce programın başlarında şöyle söyledim. Şimdi Covid hayatımıza girdikten sonra daha çok şehirden kaçmak istiyoruz. Evet. Daha çok doğal hayata dönmek istiyoruz ama siz Covid hayatımıza girmeden önce şehirden kaçmak istemişsiniz. Siz buna nasıl karar verdiniz? Çünkü alışılagelmişin dışına çıkmak da cesaret isteyen bir şey aslına baktığınızda.
0: Artık internette insanlar birçok hayaller kurabiliyor veyahut da hayal kurulmuş şeyleri kendi de yaşamak istiyor. Ama herkesin bir şekilde hayata bağlayan bir nedenleri var. Evet, çok uzağa gidemiyorsunuz belki ama burası çok uzağa gitmişçesine bir hayat yaşatacak size. Günübirlik gelen herkes bunu görecek. Ben de işin açıkçası buradan başladım yola. Çok uzağa gidemeyeceğimi ama İstanbul'a çok yakında, çok uzaktaymış gibi hissettirecek bir seçenek buldum ve bunu değerlendirmek istedim. Çünkü bu hayatı bir kere yaşıyorsunuz ve gerçekten geçtiğiniz günlerde baktığınızda yıllar o kadar çabuk geçiyor ki Mandıra filozofun da dediği gibi kaç yıl ömrün kaldı değil, kaç kere daha baharı göreceksin. Evet, belki 40 yıl ömrün kaldı çok gelebiliyor ama hayır, sadece 40 kere daha baharı göreceksiniz. Bu sonbaharınız olmasın diye her gününüzü son ilk baharmış gibi yaşamak için böyle bir seçeneği değerlendirmek istedik ve bunu herkese yaşatmak için de restoran işletme haline dönüştürdük burayı.
1: Peki Balaban Köyü'nün hikayesinde siz tarihini daha doğrusu iyi bilenlerdensiniz, iyi araştırmışsınız. Aynı zamanda iyi bir araştırmacısınız da. Aslen Trabzonlusunuz. Evet. Hem Trabzon'dan doğal ürünleri buraya getiriyorsunuz, evet. Hem de dediğim gibi iyi bir araştırmacısınız. Evet. Neler söyleyeceksiniz Balaban Köyü ile ilgili? Mesela evlilik teklifini ilk Cenevizliler tarafından yapılıyormuş. Doğru. Nilüfer çiçekleri hiç hediye edilemeyen bir çiçek, doğru, olduğu için sandalla açılıyorlarmış. Nilüfer çiçeklerinin arasında, aynen, evlilik teklifi yapılıyormuş. Bunu söylememin sebebi burada evlilik teklif edebileceğiniz, sevdiğiniz insana sürpriz yapabileceğiniz birçok farklı mekanın olması buranın kendi içinde de.
0: Şimdi şu şekilde, eskiden beri tabii ki doğal yaşam alanları suya yakın olan bölgelerde kuruluyor. Çünkü su insanın vazgeçilmezi. Terkos olarak bilinen bu gölün asıl ismi Trikos. Üç kiliseden geliyor ve Cenevizler döneminden beri bir yerleşim merkezi. Cenevizler bu dönemde işte mitolojik olarak bazı şeylerinde dünyada evlilik teklifini herkes özel olsun ister. Ama buradaki en özeli şu, dünyada çiçekçilerde satılmayan tek çiçek nilüfer çiçeği. Çünkü suda yaşar, sudan kopardığınızda bir süre sonra solar. Evlilik teklifi etmek isteyen çiftler sandalla gezintiye çıkıyor. Eğilerek bir nilüfer çiçeği koparıyor ve hanımefendiye uzatıp evlilik teklif ediyor. Bu dünyada eşsiz bir tekliflerden biri olarak kabul ediliyor ve biz halen işletmemizde evlilik konseptlerinin haricinde böyle tekliflerle de değişiklikler sunabiliyoruz. Bu bölgedeki en güzel şeylerden birisi, manzaraya baktığınızda göl, arada uzanan orman ve arkasında denizi görüyorsunuz. Girişte üçü bir arada panoramik gibi manzara. Bu aynı zamanda dünyada gerçekten iki noktada olan bir manzara. Ayrıyetten de karşı kıyı Sibirya çam ormanları, denizden gelen iyonize etmiş hava burada oksijen oranını çok yükseğe çıkarıyor ve tertemiz bir havayla karşılaşıyorsunuz.
1: Şunu söyleyelim, Kaz Dağları'ndan daha temiz bir havaya sahipmiş, doğru, Balaban Köyü sevgili seyirciler.
0: Balaban Köyü tarihsel olarak Cenevizlere kadar dayanıyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de Osmanlı Devleti bu bölgede otağı çadırını kurduğu noktalardan birisi. Eskiden atları göl kenarında balçık çamurda yürütülerek uzun seferlere hazırlık yaptırılıyor. Yine aynı şekilde avlak bölgesi olarak ilan edilmiş. Daha sonra zaman zaman Balkan Harbi'nden gelen göçmenlerin buraya yerleşmesiyle de yerleşim yeri olarak devam etmiş. Şu anda günümüzde halen daha Balaban Köyü 200 yıllık bir köy yerleşim yeridir ve genellikle Bulgaristan göçmeni ağırlıklı olmak üzere köy yerleşik hayatına devam edilmektedir.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Terkos Gölü'nden bahsetti fazlasıyla Faruk Bey. Biz de birazdan Terkos Gölü'ne gideceğiz ve Terkos Gölü'nde tekne turu yapacağız sevgili seyirciler. Nilüfer çiçeklerinin arasında kaybolacağız. Bir evlenme teklifi yapamayacağız belki ya da alamayacağız. Zamanında aldık diyelim. Ama nilüfer çiçeklerinin arasında kaybolacağız. Ve Faruk Bey'e tekrar teşekkür ederekten sizi bu eşsiz manzarayla baş başa bırakıp antika araçların oraya doğru hareket edeyim.

Gölde gezinti yapabilirsiniz Terkos Gölü'nde, siz de benim gibi. Zaten biraz önce bahsetmiştik sevgili seyirciler. Buranın en büyük özelliği hem gölün hem denizin hem de ormanın içinde olması. Biz şu an Terkos Gölü'nde gezinti yapıyoruz. Buradan kiralayacağınız sandal ya da teknelerle siz de benim yaptığımı yapabilirsiniz. Şimdi gölün etrafında gezeceğiz. Birazdan ileriye gideceğiz. Gölün çevresinde gezeceğiz. Birazdan ileriye gideceğiz dediğim gibi. Nilüfer çiçeklerinin olduğu yere gideceğiz. Nilüfer çiçeklerinin olduğu zamana denk gelirseniz özellikle mükemmel bir görüntü ortaya çıkar. Benden size söylemesi. O zaman hadi gelin nilüfer çiçeklerinin oraya gidelim. Venedik'e gidip de şehrin içinden teknelerle, kayıklarla gezmeyi biliyoruz da burnumuzun ucundaki Terkos Gölü'nü mü görmeyelim? Tabii ki görmeniz için ben size bu programda da yine rehber oluyorum. Buyurun.

doğasıyla, temiz havasıyla, sakinliğiyle, düzeniyle bizi büyüleyen Balaban Köyü'nün Terkos Gölü'ndeyiz. Nilüfer çiçeklerinin olduğu yere geldik. Burası o kadar sessiz, o kadar sakin. İstanbul'un karmaşasından kaçmak isteyenler için, bir günlük bile vakit geçirmek isteyenler için o kadar güzel bir yer ki sevgili seyirciler. Gerçekten sizlere anlatamam. Biraz önce bahsettim. Burada tekne turları yapıp nilüfer çiçeklerinin arasında benim gibi sizler de kaybolabilirsiniz. Birazcık çiçekleri dökülmüş ama galiba, değil mi? Tekneyi kullanan beyefendiyle konuşuyorum bir yandan da. Birazdan çiçekler dökülmüş. Şöyle arka taraflarda nilüfer çiçeklerini görebiliyoruz. Kameraman arkadaşım Recep gösteriyor. Nilüfer çiçeklerinin olduğu mevsim buraya gelirseniz buranın görselliğinden gerçekten hem sosyal medyanız hem de sizin gözleriniz faydalanacaktır. Benden size tavsiye. Bayağı güzel bir görseli var buranın. İstanbul'un içinde böyle bir yerin olması ciddi anlamda mucize sevgili seyirciler. İsterseniz gölde gezinti yapmak istemiyorsanız tabii ki gölün çevresinde de oturabilirsiniz. Birazdan onları da göstereceğiz size. Bu arada bu gölde fazlasıyla balık var. Buradan tutulan balıklar balık restoranında, köyde bulunan balık restoranında satışa sunuluyor. Ve tabii ki siz değerli misafirlerin yenmesi için hazırlanıyor. Onu söyleyebilirim sizlere. Burası gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Muhteşem. O zaman bu güzel manzarada biraz biz de kayboladım. Recep fotoğraflarımı

Sevgili seyirciler, bu köye geldiğiniz zaman aynı zamanda kamp da yapabilirsiniz. Nasıl olacak derseniz, burada tuvalet ve duş imkanının olmadığını belirtmek isterim. Herhangi bir güvenlik de yok. Ama kamp alanları karavanınızla geldiğiniz zaman güzel vakit geçirmek için uygun bir yer. Onu dile getirebilirim sizlere. Aynı zamanda katlanabilir sandalyeleriyle hafta sonu fazlasıyla insan buraya gelip gölün çevresinde kendi yiyeceklerini ve içeceklerini getirip burada piknik de yapıyorlarmış. Bu arada şunu da belirtmek isterim ki göle girmek kesinlikle tehlikeli ve yasak.

0: Gölden çıkan balıkları yemeye geldik. Buraya geldiğiniz zaman balık yiyebileceğiniz tek yer burası sevgili seyirciler. Bakalım gölün balığı nasılmış? Masayı şöyle bir donatalım. Ve balık yemeye geldiğimiz yerde oturduk. Gerçekten çok güzel bir yer. Yazın ve kışın gelebileceğiniz bir yer bu köyde. Zaten tekrarlayayım. Tek balık yiyebileceğiniz mekan burası açıkçası. Gönlünüzce burada karnınızı doyurabilirsiniz. O zaman siparişimi vereyim ben. Balık gelince ve soğuk yiyeceklerimiz, salatamız gelince buluşalım. Yanımızda balık restoranının, geldiğimiz balık restoranının işletmecisi Kamuran Bey var. Şimdi Kamuran Bey'e soralım. Evet. Öncelikle merhaba.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Şimdi gölden çıkan balığın adı ne?
1: Bu tatlı su levreği.
0: Tatlı
1: normalde,
0: su
1: evet,
0: levreği.
1: Sudak derler. Tatlı su levreği. Balaban Gölü'nden geliyor. Kılçıksız olarak biz de servis
0: Balaban
1: yapıyoruz.
0: Balaban Gölü mü, Terkos Gölü mü?
1: Terkos. Biz burada Balaban olduğumuz için biz Balaban alıştık. Balaban söylüyoruz.
0: Şöyle bir limon sıkalım. Bir evet. Balığın da tadına bakalım bu arada. Evet. Şimdi salatamız var. Mezeleri anlatır mısınız bize?
1: Mezelerimiz...
0: Soğuk yiyecekleri.
1: Evet. Kızartmamız. Yeşil zeytinli soslu mezemiz. Şakşuka, cacık, manda yoğurdundan süzme yoğurdumuz. Közne biber, atom, közde patlıcanımız var.
0: Hangisini tavsiye edersiniz?
1: Hepsi güzel.
0: Yani müşterim, size özel olan,
1: bize özel olan közde patlıcanımız.
0: O zaman közde patlıcanın tadına bir bakalım. Şöyle.
1: Evet.
0: Bayağı lezzetli.
1: Evet. Süzme yoğurdumuz
0: hatta
1: da güzeldir.
0: İkinci çatalda alıyorum.
1: Süzme yoğurdumuz da 15 yıldır aynı yoğurtçumuzdan çalışıyoruz. Aynı yoğurdumuz. Aynı yoğurttan tüm mezelerimizi bu yoğurttan yapıyoruz.
0: Yalnız çok lezzetli.
1: Afiyet olsun.
0: Şimdi balığın tadına bakmak istiyorum ben. Kılçıksız galiba.
1: Kılçıksız, evet.
0: Balık çok güzel.
1: Afiyet olsun.
0: Gerçekten balık çok lezzetli. Aslında et balık, kelle. Bunlar yenir elle.
1: Evet.
0: Ama bu balık kılçıksız olduğu için evet, çatalla bıçakla yiyebiliriz.
1: Yiyebiliriz, evet.
0: Salatanın da tadına bakalım şöyle hemen.
1: Kendi özel salatamız. Bunu sürekli müşterilerimize bu şekilde ikram ediyoruz.
0: Çok güzel.
1: Özellikle salata ve balığımız için bize müşterilerimiz tercih ediyor.
0: Fazla yemem diye geldim ama balık o kadar lezzetli ve o kadar taze ki.
1: Evet.
0: Ben denizden babam çıksa yerim diye söyleyenlerdenim. Kaç senesinden beri köydesiniz?
1: 2007'den beri işletmemiz var. Son 4 yıldır biz devraldık. Bu ikinci şubemiz. Hı hı. Diğer şubemiz Tayak adında. Orada 2007'den beri bu işi yapıyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum ben
1: Afiyet
0: size.
1: Afiyet olsun.
0: Çok sağ olun vallahi. Hem misafirperverliğiniz için hem de böyle güzel yiyecekleri bize sunduğunuz için. Buraya gelmek isteyenlere var mı söylemek istediğiniz?
1: Bekleriz. Bir balığı denemelerini isteriz.
0: Ben göl balığı yememiştim ama bu kadar lezzetli olacağını da düşünmüyordum açıkçası.
1: Müşterilerimizden de bu tepkiyi görüyoruz yani. Teşekkür
0: ben bu
1: ederim.
0: Kadar lezzetli olacağını düşünmemiştim. Bana dediler ki yağlı olur o balık. Göl balığı yağlı olur falan demişlerdi
1: şimdi
0: ama.
1: Şimdi yapma şekli fark ediyor yani.

0: Bunu İstanbul Galata'da gidip yiyemezsiniz yani. İstanbul'un herhangi Arnavutköy'de falan. Yani bu çevrede sadece biz.
1: Ben bayıldım.
0: Bu şekilde yapıyoruz.
1: Gerçekten bayıldım. Elinize emeğinize sağlık. Afiyet salata olsun. Ve soğuk yiyecekler de aşırı lezzetli. Özellikle közde patlıcan ve yoğurt.
0: Evet.
1: Kesinlikle buraya bu balık için gelinir mi derseniz evet gelinir. Bu köyü görmek için gelinir mi derseniz evet gelinir.
0: Sabahları hafta sonu kahvaltımız da var. Serpme kahvaltımız. O şekil devam ediyoruz, hizmet
1: ben
0: veriyoruz.
1: Ben size çok teşekkür ediyorum ve balığımı yemeye devam ediyorum gayet.
0: Afiyet olsun.

Bugün çok keyifli bir gün geçirdik sevgili seyirciler. İstanbul Avrupa yakasında Arnavutköy ilçesinde Balaban köyündeydik. İstanbul'da 45 dakika uzaklıkta, Arnavutköy ilçesine de 17 kilometre uzaklıkta bir köy. Ben rehberiniz olmaya devam edeceğim. İstanbul'da ve İstanbul'a yakın çevrede gezilebilecek her yeri sizlere göstermeye devam edeceğim. E o zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizdeki her şey umarım önünüze böyle su gibi gelsin diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

0: başım.
1: Karıma aldırdığım yok. Canım çektiği zaman gene sana geleceğim. Ne dersin? Ha?
0: Hayır der miyim hiç? Gençliğim, güzelliğim o abin yüzünden ziyan oldu. Nasıl aldım o sersemi bilmem.
1: İdare et abimi. Senin esas erkeğin benim Cemile. Benim.
2: Zeynep'im, canım yavrum. Baban geldi kızım. Bak bu bebeği sana aldım. Ama gurbet elde ben oyalandım. Bebem diye sarıldım, kokladım. Sen diye sevdim, kınalı kuzum benim. Cemile!

0: Söyle kimdi o ız düşmanı? Gurbet ellerde sana helal ekmek yedirmek için çalıştım. Ekmeğime, namusuma bebebe kara leke sürdün. Söyle!
1: Yazıklar olsun ırz düşmanı!
2: O yılan dilini keserim kadın! Kimse duymasın!
0: Günah işlediğin bu döşek mezarın olacak! Söyle kimdi o? Söyle diyorum! Söyle!
3: Senden başka kimim var? Kızımı önce Allah'a sonra sana emanet ediyorum.
2: Demesi kolay abi. Elini kana bularken bunu düşünseydin.
3: Bana acı demiyorum. Şu günahsız sübyana acı. Ona sahip çık. Allah senden razı olur elbet.
1: Ben alıyorum yavruyu. Ona bakmak boynumuzun borcu.
3: Seni öz annesi bilsin yenge. Kardeşimi de babası. Ben zaten ölmüşüm. O mutlu olsun. Gözünde yaş, gönlünde yas olmasın kınalı kuzum.
1: Gözün arkada kalmasın.
3: Allah'a ısmarladık yavrum. Seni bir daha öpüp koklayamayacağım. Canım kızım diyemeyeceğim. Allah'a ısmarladık.

0: Bana karşı geldin kadın. Bunu neden evlat edindin?
1: Evlat veremedin bana. Bari Allah'ın gönderdiğine karışma. Günahının bedelini ödemen için işte sana bir fırsat. Şu Sübyan'ın kaderini sen değiştirdin. Babacığını mahpusa, anasını mezara gönderdin. Bahtı kara şu bebeğe şefkat göster. Onu sev. Sev ki Allah da seni sevsin.

0: sersem kız.
1: Ayağın takıldı baba.
0: Sus! Konuşma beceriksiz salak, şimdi gebertirim seni ha! Dayaktan öldürürüm seni! Aptal!
2: Kızın yüreğini kaldırma bey!
0: Gebersin!
2: Hadi kızım! Okula geç kalacaksın. Allah zihin açıklığı versin.

0: Bir daha bu kıza arka çıkarsan fena yaparım.
1: Her ana evladına arka çıkar.
0: Nereden anası oluyormuşsun?
1: Onu bir karnımda

0: taşımadım. Hep öz çocuğum gibi sevdim. Ninnilerle büyüttüm, öpüp kokladım. Sen bana çocuk verebilseydin, ancak onu da bu kadar severdim.
1: Kusurumu yüzüme vurma!
0: Sen de Zeynep'i sevmeye çalış.
1: Ben katilin kızını sevmem. Ne mal olacağı daha şimdiden belli. Onca çocuklar dururken, yanaşmanın oğlu Ömer'le arkadaşlık ediyor.
0: Ömer'in babası senin işinde çalışırken öldü. Onu da korumalısın, okutmalısın.
1: Benim işlerime karışma! Ömer yanaşmanın oğludur. Babası gibi yanaşma olarak kalacaktır. İşte o kadar!

0: Ne dileyeceğiz bu defa?
1: Birbirimizden hiç ayrılmamayı dileyelim.
0: Ben ilkokulu bitirince yanaşma olacağım. Sen Şerif'in kızısın. Arkadaşlık edemeyiz.
1: Ederiz. Babamın kızı da olsam, padişah kızı da olsam gene senden ayrılmayacağım. Ayrılmamak için.
0: Ayrılmamak için. Biz hiç ayrılmayacağız.
2: Gördün mü Ömer? Dilek taşlarımız gene tuttu. Biz ölünceye kadar hiç ayrılmayacağız.
3: Ya ayrılırsak Zeynep?
2: Neden kader ayırsın bizi? Birbirimizi sevmiyor muyuz? Bu gizli aşkımızı ta çocukluğumuzdan bugüne sürdürmedik mi?
3: Hep korkuyla yaşadık, korkuyla sevdik.
2: Ben hep sevdanla yandım. Günün her deminde yar yar diye seni aradım. Ahu gözlüm, ne olur üzme beni. Gülsün şu güzel yüzün artık.

0: Ne düşünüyorsun Ömer?
1: İkimizi Zeynep, birlikte olunca bir mutluluk sarıyor yüreğimizi. Her şeyi unutuyoruz. Ayrılınca da acı gerçekler kara saplı hançer gibi dağılıyor yüreğimizi. Böyle mi geçecek ömrümüz? Seni sevdiğimi bütün dünyaya haykıramayacak mıyım? Yedi köyün Zeynep'i benimdir diyemeyecek miyim? Hep zengin delikanlıların yüreğinde sen varsın. Çulsuz Ömer sana yüreğinden başka ne verebilir ki?
0: Onlar başıma taç taksalar, bana saraylar yapsalar, ben onlara dönüp de bakar mıyım? Sana sevdalanmışım, kaderimi kaderine bağlamışım.
1: Ya gizli sevdamızı baban öğrenince bizi ayırırsa?
0: Korkma Ömer, Tanrı birleştirecekse baban bizi ayıramaz.
1: Ya ayırırsa?
2: Zeynep evimize uğursuzluk getirdi, mahsul alamıyoruz. Hayvanlarımız kırıldı gitti, borç kıtlığa dayandı.
3: Uğursuzluk Zeynep'te değil, senin içkinde, kumarında. Kasabada kaybettiğin paralar herkesin dilinde.
2: Baykuş gibi ötme kadın. İçki de içerim, kumar da oynarım.
3: Ne istersen yap, ama bağrıma bastığım kızıma dil uzatma.
2: Senin kızın değil o. Söyle ona, Ömer'le, Mıstık'la, benim uşaklarımla yüz göz olmasın. Anlaşıldı mı?
3: Anladım.
2: Temizle çizmeler mi?

0: Dolap niye çalışmıyor?
1: Hayvan hastalanmış. Daha fazla kötülenmesin diye mıstık ahıra çekmiş.
0: Sen necisin? Hayvan hastalandıysa kendini koş dolaba. Ananla sana senelerdir ekmek yedirdim. Hadi durma karşımda çalış!

0: Ömer, seni böyle görünce yüreğim parçalanıyor. Ne yapacağımı şaşırdım.
1: Sen üzme canını Zeynep. Ben bunlara katlanıyorsam senin üzülmemen için yapıyorum.
0: Babamın sana bunu yapmaya hakkı yok.
2: Senin yanında olmak yetiyor bana. Madem ki hiç ayrılmayacağız, dilek taşlarımız böyle söylüyor. Çektiğim acıların ne önemi var? Hadi git artık, seni burada gören olmasın.
3: Daha bu gece tanıdığın biriyle kızımızı nasıl baş göz etmeyi düşünürsün?
4: Yoo, gözlerimle gördüm. Şehir kulübünde onu tanımayan yok. Şevki Bey parasının hesabını kendisi bile bilmezmiş. Sorup soruşturdum. Çok zenginmiş.
3: Ya ahlakı?
4: Ah, bana ne ahlakından? Şehirli, kibar bir bey. Dua et de senin Zeynep'i beğensin.
3: Bakalım Zeynep onu beğenecek mi?
4: Ha, beğenir. Beğenir. Kim sorar ona fikrini? Ben evlen dersem, evlenecektir elbet onunla! Hele bir sözümden çıksın, alimallah onu lokma lokma ederim. Bu evin direği benim, ben ne dersem o olur. Bu evlilik işi olursa, bütün sıkıntılarımız bitecek. Parayla oynayacağız, parayla!
3: Tanımadığı, huyunu suyunu bilmediği biriyle kızımızı evlendirme.
4: Yeter! Bu evde benim dediğim olur. Bundan böyle şehirde, saray gibi evlerde hep birlikte yaşayacağız kadın! Böyle nimet kaçırılır mı? Başımıza devlet kuşu kondu, devlet kuşu! Dua et de adam Zeynep'i beğensin.
1: Dünya batmadı ya, üzülmeyin. Bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır derler.
0: Kim isterse istesin. Ben yalnız Ömer'e aidim. Onu seviyorum.
5: Para uğruna bu dünyada neler dönüyor. Korkarım babam bizi ayıracak Zeynep.
0: Yalvarırım. Babam ne derse desin, ne yaparsa yapsın ona karşı koma.
5: Karşı komam.
1: Para pul için sevdalılara acı çektirenlere lanetlerim yağsın kocaman kocaman. Hiç kimse sizi ayıramayacak, göreceksin kardeşim.

0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, beni mahcup ediyorsunuz.
0: Ah, rica ederim, buyurun. Alayım.
1: Teşekkür ederim.
0: Hepimizin gözleri yollarda kaldı.
1: Sağ olun efendim.
2: Evimize hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Ömer, misafirimizin bavulunu al.
1: Nasılsınız küçük hanım?
2: Sağ olun.
0: Kızım biraz utangaçtır, buyurun.
1: Teşekkür ederim. Bana gösterdiğiniz bu yakın ilgiden dolayı teşekkür ederim.
0: Aa, sen bizim başımızın tacısın. Burası senin evin sayılır. Hanım kızım, Şevki Bey.
1: Yok, rica ederim, zahmet etmeyin.
0: Zahmet olur mu? Ben kızımı böyle yetiştirdim.
1: Maalesef hayatım hep otellerde geçti. Böyle sıcak bir aile yuvasının tadı çok başka oluyor.
0: Her zaman bekleriz.
1: Artık tarımla ilgili yatırımlar yapacağım. Sizinle ortak olmak bana güç verecek Şerif Bey.
2: Ben izninizle odama gidiyorum baba.
0: Misafirimiz varken bu nasıl söz?
1: Zeynep Hanım çok yoruldu. İstirahat ederse memnun kalırım.
0: Kibar adamın hali başkadır.
1: Zeynep Hanım, her şey için teşekkür ederim. Hazırlıksız geldiğim için size bir hediye getiremedim. Ama şehre döner dönmez bu hatamı tamir edeceğim.
2: Sağ olun efendim, hiç zahmet etmeyin.

0: Güzel kızım, kibar ol biraz. Beyzade'den gelen hediye kabul edilir.
1: İyi geceler Zeynep Hanım.
2: Size de efendim.
1: Kızınızı çok iyi yetiştirmişsiniz, tebrik ederim.
0: Ha, gözüm gibi baktım ona. Onu bir nazlı çiçek gibi büyüttüm.
1: Sizin gibi bir baba az bulunur.
0: Aa, senin de bir baban sayılırım evladım. Hadi şerefe.

0: Ne duruyorsun? Açsana kapıyı!
1: Eline sağlık.
2: Yo, istemem.
0: Terbiyesizlik etme, uşaklığını bil. Al parayı. Hadi, bu kapıyı da aç. Doğru, dolap başına.

0: Canın yanıyor mu?
1: Hayır, mühim değil.
0: Nasıl mühim olmaz? Elin kan içinde. Niçin bunu yaptın? Sen böyle canına kıyarsan ben nasıl yaşarım? Nasıl?
1: Nasıl yaşarım diyorsun? Ya benimki yaşamak mı? Babam bana el oğlunun önünde köpek muamelesi etti.
0: Üzülme sevgilim. Beni de üzme ne olursun. Ben aşkımızın uğrunda kul kurbanım. Senin bir damla kanın akarsa yaşayamam kahrımdan. Şu kanlar sanki benim yüreğimden akıyor. Duyduğun acıyı 100 defa, 1000 defa ben de duyuyorum.
1: Zeynep, bir tanem sana canım feda. Ama babanın bu gaddarlığına nasıl dayanayım, nasıl?
0: Yalvarırım ona karşı koyma. Babam ne derse, ne yaparsa yapsın ses çıkarma. Söz ver bana, yemin ver.
1: Haklısın, yemin veriyorum sana. Babana karşı ne kadar zulmetse karşı gelmeyeceğim. Yeter ki sen üzülme. Sen rahat ol Zeynep.
2: Ne oldu kızım?
0: Ömer babamın zulmüne dayanamayıp testiyi parçaladı. Eli kan içinde kaldı.
2: Sen de çok üzüldün. Güzel gözlerine yaş doldu hemen.
0: Anam! Çileli anam! Derdimi kimlere açabilirim ki senden başka? Ömer'i seviyorum anne. Bir fidan gibi senelerdir gizlice yeşerttik sevgimizi. Benim hatırıma her gün babamın gaddarlığına boyun eğiyor. Bir başkasına yar olamam. Ölürüz de ayrılmayız biz.
2: Kızım, kınalı kuzum. Yüreğine çöreklenen kara sevdayı bilmez miyim sanıyorsun? Tanrı babanın kayadan sert yüreğini yumuşatsın. Merhamet ihsan eylesin.
3: Bu toprak tam fabrikaya biçilmiş kaftan.
4: Haklısın, süt fabrikası için güzel bir yer.
3: O halde anlaşmayı yapıyoruz. Tamam mı?
4: Tamam.
3: Ha, seni ilk gördüğümde kanım ısınmıştı. Gençsin, güçlüsün, varlıklısın da.
0: Çok acıyor mu elin?
1: Yüreğim alev alev yanarken başka acı duyabilir miyim Zeynep'im?
0: Sonuna kadar senin yanındayım Ömer'im.
1: Yanımda değil, içimdesin. Hiç kimse seni koparıp atamaz yüreğimde.
0: Babam neden böyle? Niçin beni sevmiyor? Senin baban da böyle miydi Ömer?
1: Değildi. Mısırlı elleriyle okşardı hep beni. Toprak toprak kokardı babam.
0: Ben hasret kaldım böyle bir sevgiye.
3: Nasıl buldun Zeynep'i? Hadi, utanacak ne var bunda? Erkek erkeğe konuşuyoruz, değil mi ya?
4: Acaba Zeynep ne düşünüyor benim için?

0: Mühim olan bu.
1: Ha, seni çok beğendi. Buna emin olmalısın.
0: Gerçekten sevindim buna.
1: Anasınla konuşmuş. Seni kibar, yakışıklı bulmuş. Kızımın karşısına ilk defa sen çıktın. Hayır var bunda.
0: İnşallah.
1: Senin fikrin ne? Söyle de duysun baba yüreğim.
0: Kızınızı çok beğendim. Bugüne kadar karşıma Zeynep gibi güzel ve temiz bir kız çıkmadı hiç. Bu sebeple ömrüm otel odalarında geçti.
1: Anlıyorum. Seni çok iyi anlıyorum. Ama buna bir çare bulmamız lazım.
0: Çare mi?
1: Madem iki genç birbirini beğendi, biz büyükler de bu işe gönlümüz razı oldu. Hemen bağlamalıyız bunu. Çevremizde dost var, düşman var. Ağızlara sakız olmak istemem. Haklı değil miyim?
0: Haklısınız. Hiç ummadığım bir zamanda Allah karşıma bir melek çıkardı. Kısmetimi buldum nihayet. Zeynep'i çok mutlu edeceğim. Buna şerefim üstüne söz veriyorum. Hemen şehre dönüp hazırlık yapmalıyım bu konuda.
2: Artık babandan istemeliyim seni.
3: Her şeyi göze alıp söyle. Bu uğurda can vereceğimizi söyle.
1: Fosuzlar! Benim elimde can vereceksiniz.
3: Baba, müsaade et, anlatayım.
1: Çekil! Köpek, bana karşı gelirsin ha! Bana! Yetti artık!
3: Dur! Dur Ömer! Söz vermiştin!
1: Nankör! Namert!
3: Yapma baba! Yapma! Vurma!
1: Şevki'ye söz vermeseydim, duvak yerine sana kefen giydirirdim. Onunla evleneceksin. Bu uşak da düğünde şerbet dağıtacak. Yürü! Yürü!

0: Oral B Yoğun Beyazlık Diş Macunu'yla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı.

0: serum. İpek proteini içeren Amino C kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
1: Bu var ya bu.
2: Yok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
2: Tabii boş.
1: Kirlere geçit yok. Zorlu leklere. Finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
2: Tabii boş.
3: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finiş'le Bosch.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
12: Yetti artık bu naz niyaz. Yakında gelin olacaksın. Aklını başına devşir kız.
13: Sana her zaman dua ettim baba. Bir gün bile karşı gelmedim. Ne olursun yüreğimdeki sevgiyi söküp atma. Ha,
12: sevgi dediğin şu çulsuz Ömer mi? Kapımdaki köpek mi?
13: Parayla sevgi olur mu baba? Biz canımızı birbirimize adamışız.
14: Gitme şu gariplerin üstüne. Gençliklerini haram etme. Baharlarını kışa çevirme.
12: Sus kadın! Şimdi yersin dayağı. Kızı da sen kışkırtıyorsun. Ben onun istikbalini hazırlıyorum. Şehirde saray gibi konaklarda oturacak. Köpek Ömer'i de silip atacak aklından.
14: Zeynep'i vermezler sana oğlum, vermezler. Boşuna yanıp tutuşma.
15: Baktığım, gördüğüm, nefes aldığım her yerde Zeynep'im var. Zeynep'ten ayrı yaşamam mümkün mü anam?
16: Şerif gaddardır. Acımaz sana kardeş.
15: Kimseden korkmuyorum. Ona kulluk ediyorsam, zulmüne katlanıyorsam sevdalımın uğrunadır.
12: Dur bakayım. İndir yükünü yere. Bana sadık mısın göreyim? Diz çök bakayım.

0: Mıstık! Yakında kızımın düğünü var. Yedi köyün Zeynep'ine şanlı bir düğün yapacağım. Damadıma beni mahcup etmeyin. Her yanı temizleyin, tamir edin. Tamam mı?
1: Emrin başım üstüne.
0: Getir şunu.

0: Söyle, sadık mısın bana? Her emrime kul musun?
1: Zulmetme oğlum, ayağını öpeyim. Kıyma yavruma, etme, eyleme!
0: Senin aramızda işin yok, çekil kadın!
2: Ana, ana kendini ortaya koyma, acımı büyütme!
0: Seni de, ananı da hoş tutmamı istiyorsan, işte böyle olacaksın bana! Şimdi kalk ayağa!

0: Şevki Bey'in selamı var.
1: Aleyküm selam. Nasıl damadım, iyi mi?
0: Çok iyi. Ay sonunda gelecek. Zeynep Hanım'ın hediyelerini gönderdi. Bagajda. Size de bir mektup var.
1: Bavulu içeri taşı.
0: Başka bir emriniz var mı?
1: Selam söyle. Gözlerinden öperim. Fazla bekletmesin bizi. Hepimiz beklemekteyiz.
0: Baş üstüne.

0: Aç bavulu. Bakayım bey damadım neler göndermiş. Zeynep! Zeynep! Aslan damadım şehirden hediyeler göndermiş sana. Şu mektubun da sonunu oku bakayım. İyice anlayamadım.
1: Evet muhterem Şerif bey. Size baba diyeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum.
0: Okusana kız!
1: Güzel kızınıza layık değil ama... gönderdiğim bu hediyeleri lütfen kabul etsin. Kendisine burada bir köşk hazırlıyorum. Kızınız her şeye layıktır, hürmet eder, ellerinizden öperim.
0: Oo, kibar olduğu kadar eli de açık damadımın. Ne de olsa zengin adam. Aç ve sefil bir köpek değil. Ha? Oo, şunlara bak ya. Ha? Kürküler. Ne ki? Çok da yakıştı. Şallar.

0: Yapsınlar.
1: Şşt! Şunu iki kat dola da Zeynep'in boynuna tak. Hadi durma!

0: Kendini bilsin köpek! Benim kızımla kendi arasındaki mesafeyi görsün!
1: Artık dayanamıyorum. Kendimi de, Şerif'i de, damadı da vuracağım.
2: Sen mezara girersen Zeynep ne olacak? Kahrından ölür.

0: Kaçıyorsun ha? Bundan şüphe ettiğim için yakaladım seni. Şimdi Ömer'in hayatı senin elinde.
1: Ömer'in hayatı mı?
0: Bak. Hadi gitsene Ömer'e. Adımını attığın anda adamlarım onu delik deşik edecekler.
1: Ona dokunma baba. Yalvarırım, kıyma Ömer'e.
0: Konuş onunla. Sevmediğini söyle.
1: Bunu söyleyemem.
0: Günah benden gitti. Şimdi seyret bakalım Ömer'in can verişini.
1: Hayır! Öldürme onu! Ne istersen yapmaya hazırım.
0: Hemen odana git. Tak takıştır ve en şık halinle çabucak buraya gel. Ondan sonra ne yapacağını söyleyeceğim sana.

0: Geciktin Zeynep. Hadi hemen gidelim buradan.
1: Dur biraz. Ben buraya seninle kaçmaya gelmedim.
0: Anlayamadım. Ne demek istiyorsun Zeynep?
1: Ne demek isteyeceğim? Birden gözlerim açıldı, ayıldım. Çocukça duygularımdan kurtuldum. Seninle kaçarsam ömrüm boyunca hep yoksulluk çekeceğim. Gurbet ellerde bir göz odayı, bir lokma ekmeği bile zor bulacağız.
0: Zeynep, bunları sen mi söylüyorsun? Bu acı sözler senin yüreğinden mi çıkıyor? Hani beni seviyordun, hani kavlimiz vardı?
1: Ne kadar körsün sen? Hala anlamıyor musun? Şu ziynetlere bak. Kürkler, altınlar, şehirde köşkler, arabalar. Hepsini bana Şevki verdi. Onunla evlenirsem her istediğimi alacak bana. Ya sen? Seninle gelirsem bana bunları alabilir misin?
0: Şimdi anlıyorum seni. Haklısın. Yerden göğe haklısın Zeynep. Sana hiçbirini alamam. Gücüm yetmez. Keşke param olsa da ayağının altına dünyayı sersem. Ama ben fakirim, yoksulum. Sana sadece yüreğimi verebilirim. Bu yetmez mi?
1: Yetmez. Çünkü artık aşkımızın bir çocuk oyunu olduğunu nihayet anladım. Lütfen bunu sen de anla ve bir daha karşıma çıkma. Hayatımı mahvetmeye kalkışma. Allah'a ısmarladık.
0: Dur. Belki haklısın. Sen çok yükseklerdesin. Bense ta yerin 7 kat dibinde. Müsaade et. Yüzünü son bir defa göreyim. Sonra da başımı alıp ta uzaklara gideyim.
1: Bunun ne lüzumu var? Hadi yoluna açık olsun.

0: şahitsiniz. Paramı çaldı. Bana saldırdı. Yetişmeseydiniz öldürecekti. Jandarmaya götürün, davacıyım.
1: Ramsız, şu yeni gelen var ya, senin hemşerinmiş.
2: Sahi mi?
1: Ya.
2: Geçmiş olsun delikanlı.
3: Sağ ol.
2: Duydum ki bizim köydenmişsin. Kimlerdensin?
3: Hasan'ın oğluyum.
2: Ya.
3: Kara Hasan'ın.
2: Civan adamdı rahmetli. Anan Cevriye kadın nasıl?

0: Şileli Hanım'ın gözlerinden yaşlar eksik olmadı.
1: Suçun ne oğlum?
0: Beni diri diri mezara gömdüler.
1: Felek vurdu mu çarpar adamı evlat. Bilirim acısını.
0: Beni vuran felek değil, sevdiğim kız. Nasıl inandım ona? Yüzü ay gibiydi. Gözleri yıldızlar gibi parlardı. Ama bir yılanmış meğer.
1: Tanır mıyım? Kimin kızı?
0: Şerif'in kızı, Zeynep.
1: Zeynep mi?
0: Lanet olsun ona.
1: Ya lanet etme! Bebecikken bilirim Zeynep'i, kötü olamaz.
0: Ben fakirim biriyim. Yüreğimden başka bir şey veremedim ona. Zeynep parayı seçti. Üç parça altına sattı aşkımızı.
2: Hala akıllanmadın mı? Şehirde köşk bizi bekliyor. Uşaklar, hizmetçiler, altımızda araba.
3: Hiçbirinde gözüm yok baba.
2: Bana tez cevap ver kız. Hayır mı, evet mi?
3: Hayır, evlenmeyeceğim.
2: Ben şimdi sana gösteririm.
3: İnsaf et be, yazıktır, günahtır.
2: Çekil karşımdan kadın!

0: Kısmetse bugün çıkıyorum evlat. Bir isteğim var mı?
1: Anamı gör. İyi olduğumu söyle yeter baba.
0: Senden selam götürecek başka kimsen yok mu?
1: Bir mıstık var. Arkadaşız.
0: Ya Zeynep?
1: Onu sildim. Yüreğime mezar gibi gömdüm onu.
0: Kaderin oyununa bak. Senin ayrıldığın Zeynep'e ben kavuşmak için tam 18 yıl bekledim.
1: Ne demek bu?
0: Ben Zeynep'in öz babasıyım Ömer.
1: Babası mı?
0: Bu sırrı bilen tek kişi sensin evlat. Belki bir daha görüşemeyiz. Yalnız şunu bil ki benim kızım kötü olamaz. Anlayıp soracağım bunu.
1: Senin kızın olduğunu bilseydim kötü konuşmazdım baba.
0: Yüreğinin yangınını görüyorum oğlum. Nasip olur da köye gidebilirsem önce dilek taşına gideceğim senin için. Kurtulman için.
2: Sen her şeye kadirsin büyük Allah'ım. Yalan söylediğim için beni affet. Ömer'imi öldürmesinler diye yalan söyledim. Sana sığındım. Sana güvendim Allah'ım. Ömer'in kurtulması için ettiğim duaları kabul et.

0: İstemeyerek dualarını duydum yavrum. Allah kabul etsin.
1: Sağ olun. Dua ettiğim Ömer benim canımdan çok sevdiğim biriydi.
0: Ben onun yanından geliyorum yavrum. Şu taşı da onun adına yapıştırdım. Kurtulması için Mevlam'a dua ettim.
1: Ömer'i gördünüz demek. Nasıl? Saati iyi mi?
0: Dıştan bakınca kapı gibi kızım. Ama içi yanıp kül olmuş. Kara sevdası uğruna dünyası yıkılmış.
1: Ben onu ölümden kurtardım.
0: Seni uzun uzun anlattı bana. Kötülük yapmadığın içime doğmuştu sanki.
1: Niçin ağlıyorsunuz?
0: Seneler sonra buralara döndüm. Kolay mı? Özlediğim yerleri gördüm.
1: Kimseniz yok mu?
0: Bir Allah'ım var yavrum.
1: Allah yardımcınız olsun.
2: Nankörlük etme! Bunca yıl emek verdim kızına. Şimdi zengin bir kısmeti çıktı, vereceğim. İşi bozarsan perişan ederim seni.
0: Ben kızıma zarar verir miyim hiç? Benim hapuslarda yaşatan onun sevgisi oldu. Babası olduğumu nasıl söylerim ona?
2: Söyle istersen. Anasının, babasının da katil olduğunu öğrensin.
0: Ölürüm de söylemem. Ama izin ver burada kalayım. Uzaktan göreyim onu. Kapında kulun olurum. Kuru ekmeye çalışırım. Ne olur.
2: Abim değilsin artık, uşağımsın. Bunu aklından çıkarma. Hadi, şimdi iş başına.

0: Kolay gelsin.
1: Bu yaşta bu kadar yorulmanıza üzüldüm. Yardımım dokunabilir mi?
2: Sağ olasın. Ben koca hayat yükünü çektim evlat. Bu işler kolayıma geliyor.
1: Madem bir aradayız, artık dert ortağım olursunuz.
2: Derdine ortak değil de çare bulmak isterdim kızım.
1: Ömer bana lanet ederek ayrıldı. Bir araya gelemeyiz.
2: Ömer'in bu ay mahkemesi görülecek. Ceza yiyecek. Ama gene de Allah'tan ümit kesilmez kızım.
3: Demek Şevki ile evlenmeye karar verdin.
1: Evet baba. Ne istersen yapacağım.
4: Kızım!
3: Sen sus kadın! Devam et.
1: Sen de Ömer'i kurtaracaksın. Şartım bu.
3: Gene mi Ömer?
1: Benim yüzümden acı çekmesini istemiyorum. Hapisten kurtar onu.
3: Peki, peki. Öyle olsun. Davamdan vazgeçerim. Şahitler gösterip onu kurtarırım. Lakin bana bir oyun oynarsan hiç acımam, ikinizi de öldürürüm.
1: Şevki ile evleneceğim, söz veriyorum.
5: Benim artık Zeynep adında bir bacım yok. Ömer'i mahpus damına yollayan kıza ben bacım demem.
1: Sen aşkımızın en yakın şahidisin. O gün birlikte kaçsaydık vuracaklardı onu. Yaşaması için yaptım.
5: Sanki şimdi yaşıyorum. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Kurtaramıyoruz onu.
1: Haklısın. Ömer'i ne pahasına olursa olsun kurtaracağım. Bu uğurda kendimi feda edeceğim. Yeter ki onu sevdiğimi hiç olmazsa sen anla. Ömer gece gündüz bir türlü aklımdan çıkmıyor.

0: Ağlıyorsun. Neden?
1: Ömrüm hep ağlamakla geçti Şevki Bey.
0: Düğünümüzde gülmeni isterdim.
1: Beni bağışlayın. İçim kan ağlarken gülemem.
0: Benden çekinme Zeynep. Yüreğindeki derdi dile getir. Belki sana yardım edebilirim.
1: Sahi mi? Bu mümkün mü?
0: Ben şerefli bir insanım. Sana asla bir kötülüğüm dokunsun istemem. Bana itimat etmelisin. Söyle, nedir seni böyle ağlatan, bu geceni zindan eden?
1: Daha küçük yaştan beri Ömer'le ben bir arada yaşadık. Birbirimizi sevdik. Bu aşkımız yüce dağlardaki karlar kadar tertemizdi. Ama babam ayırdı bizi. Bizi yaşarken öldürdü.
0: Bunları bilmiyordum. Ben seven bir yüreği hançerlemem. Bu tertemiz aşkınızın arasına bir kara çalı gibi giremem. Sana elimi sürersem ateşte yanayım. Bundan böyle dünya ahiret bacımsın benim.
1: Allah senden razı olsun. Allah senden razı olsun.

0: Hayrola damat?
1: Hayrı şerri yok bunun. Aptal yerine konmak istemem.
2: Haşa! Ne yapmışız ki?
1: Daha ne yapacaksın? Az daha beni günaha sokacaktın. Ben yıkılan bir mutluluğun üstüne yuva kurmam. Vicdanım el vermez. Madem kızının gönlü Ömer'deydi, bana ne hakla verdin onu? Elimi bile sürmediğim Zeynep'ten hemen ayrılacağım.
3: Zeynep! Zeynep! Ömer'e mani olamadık, dilek taşına gitti. Belki canına kıyacak.
0: Bir yere gidemezsin.
1: Bırak onu. Daha fazla günaha girme. Hadi Zeynep, koş. Ömer'e yetiş.
4: Bu sana son dileğim. Dünyada kavuşamadık, ahirette kavuşalım bari.

Yalan. Gel sevgi. Bizi kimse ayıramaz. Sevdamız gönüllerde yaşayacak, türkü olacak. Gel Ömer. Gel.

0: bunu yaptın. Ben yalnız seni sevdim. Yalnız senin için yaşadım. Sana kıymasınlar, öldürmesinler diye bu evliliğe razı oldum. Ya şimdi? Niçin bunu yaptın? Neden ayırdın bizi? Neden? Neden? Ömer!
1: Zeynep'im, düğünümüz şen ola, Zeynep'im şen ola.

0: Ömer. Ömer'im. Bizi kimse ayıramaz. Aşkımızı kimse öldüremez. Ben seninim. Seninim. Ömer. Ömer. Ben senin için geldim bu dünyaya. Niçin beni bırakıp gittin? Sen benim her şeyimdin. Ben şimdi nasıl yaşarım sen olmadan? Nasıl? Nasıl?
1: Uğursuzluğu sen getirdin bu eve. Bütün işlerim alt üst oldu.
2: Seni bu hale gaddarlığın soktu. Para için dünyayı ateşe verdin.
1: Kes sesini, nankör köpek!
0: Allah rızası için sus! İçeride zavallı kızın yüreği parçalanıyor.
1: Hay bana ne? Boncuk mu bulduk?
2: Diyemezsin ona!
1: Anasına bak, kızını al demişler! Anasını sen bir herifin koynunda yakalamadın mı? Ha? Bunca zaman ona analık babalık ettik. Alnındaki karaya göğüs kerdik. Zeynep'in öz anası çıktı. Babası da sensin. O karıyı öldürüp yıllarca mahpusta yattın. Ha. Yalan mı bunlar? Hı? Zeynep öz kızın değil mi? Herifin koynunda yakaladın anasını. Ha? Sen öldürmedin mi?
2: Yalvarırım konuşma artık. Sende hiçbir insaf yok. Ömer'i sen öldürdün. Zeynep'in biricik kızım içeride kahrolmuş çırpınıp duruyor. Daha ne istiyorsun?
1: Şimdi gider kızının yüzüne haykırırım. İşte bu katil senin esas babandır derim. Öz ananda bir derim. Anlasın ne mal olduğunu. Ömer'e de kızına da sana da lanet olsun.
2: Sus diyorum sana. Yetti gayri. Yetti! Yetti! Zeynep! Kızım! Yavrum! Yavrum! Niye kıydın canına? Niye?
0: Babacığım! İyi ki seni tanıdım! Onun kadar zalim biri benim babam olamazdı! Olamazdı!
2: Kadersiz kızım, talihsiz Zeynep'im!
0: Babacığım, doğru mu? Anam kötü müydü? Onu sen mi öldürdün?
2: Hayır yavrum, hayır yalan! Hepsi iftira! Anan dünyanın en namuslu kadınıydı. Seni ninnilerle büyüttü, canına can kattı.
0: Sonra anama ne oldu?
2: Bir kaza. Tüfeğimi temizlerken ateş aldı. Vuruldum. Gözleri sana açık gitti. Bunun için yattım mahpuslarda.
0: Doğru mu? Babamın dedikleri doğru mu? Doğru kızım. O günden bu yana sana öz kızım gibi baktım. Niçin kıydın canına, niçin? Sen bana analık ettin. Zavallı, kadersiz anamı aratmadın. Sıcacık yüreğinde beni bu yaşa getirdin. Kısmet bu kadarmış. Ağlama. Bak, babamı buldum. Öz babama kavuştum. Babacığım, anamın bana yadigarı babacığım. Sarıl. Bağrına bas beni.
2: Yavrum.
0: Senin kokunu duyayım. Yüreğinin sesini işiteyim. Artık susun. Ay, yalvarırım susun. Ömer'le benim adağımız var. Yemin verdik. Ayrılmamaya ant içtik. Beni bekliyor. Onu bekletmemeliyim. Gülün. Yalvarırım gülümseyin bana. Bu benim düğün günüm. Davullar çalsın. Oyunlar oynasın. Düğünüm şen ola. Şen ola. Bu dünyada önerime kavuşamadım. Ama ruhlarımız ahirette birleşecek. Artık kimse ayıramaz orada bizi. Babacığım. Anacığım. Vasiyetim olsun size. Sağlığımızda birbirimize kavuşamadık. Bundan sonra ayırmayın bizi.
3: Mezarlarımızı dilek taşına yan yana kazıp... ...mezar taşlarımıza Ömer'e hasret giden Zeynep... ...ve Zeynep'e hasret giden Ömer diye yazın.

0: şeyinin bir.
1: Yeter artık! Yaktığın, parçaladığın, kana buladığın bunca insanın yüreği ne halde? Şöyle bir dön de ardına bak zalim!
2: Kapa çeneni!
1: Ne istedin zavallılardan? Kara topraklar kıymadı onlara, sen kıydın!
2: Sana sus dedim!
1: O benim kızımdı!

0: ömrümce edindiğim tek evladımdı. Nefret ediyorum senden. Bunca yıl bana hiçbir şey vermedin. Dölsüz, dölsüz!
1: Yeter!
0: Vur! Öldür istersen! Bunca zaman sustum, baş eğdim. Yetti gayrı. Artık susmayacağım. Ahirette Ömer'in de, Zeynep'in de elleri yakana yapışacak. Senden hesap soracaklar!
2: Kapat çeneni, katil etme beni, yeter!
0: Zeynep'imi, biricik kızımı elimden aldın. Babasına, Ömer'ine doyamadan gitti yavrucak. Anasının yatağına girip, babasını katil yaptın. Öz kardeşinin karısıyla utanmadan yattın. Allah sana bunların hesabını sormayacak mı? Sormayacak mı? Sormayacak mı?
1: Bunlara inanmıyorsun değil mi abi? Ben senin karına kötü gözle bakabilir miyim? Vallahi yalan! İftira! Billahi yalan abi.
3: Bu yıktığın yuvam için! Bu Ömer için! Bu Zeynep için!

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Ben Şefrafet İnce. Yeni bir haftayla sizlerleyiz. Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk şefim.
0: Nasılsınız?
2: Süper. Çok iyiyiz, bomba gibiyiz.
0: Süper. İlk seninle tanışmak istiyorum.
3: Başlayalım. Oğulcan ismim şefim. Gıda mühendisiyim. İstanbul'da yaşıyorum. Gıda mühendisiyim dedim ama beklenti yükseltmeyelim yani, o kadar şey değil. Bu işlerle hiç alakam yok aslında ama evet. Hobi olarak yapıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Sonuna kadar da iddialıyım.
0: Süper. Sizi tanıyalım.
2: Deniz Gürsoy. İstanbul'da yaşıyorum. Evliyim. 3 yaşında bir oğlum var. Matematik öğretmeniyim. İkinci üniversitemi okuyorum. Beslenme ve diyetetik okuyorum.
0: Vay, çok
2: iddialıyım. Arkadaşlarımı da alt edeceğimi düşünüyorum.
0: Çok güzel. Hoş geldiniz. Emir, seni tanıyayım.
4: Merhabalar şef.
0: Merhabalar. Yes şef.
4: Emir Kuru ben. Bir üniversitede öğrenim görevlisiyim. Öğrenciyim. 23 yaşındayım. Balıkesirliyim. Böyle.
0: Hem öğrenci hem öğretim görevlisi nasıl oluyor?
4: Öğretim görevlisi değilim şef. Öğrenim görevlisiyim.
0: Öğrenim görevlisi.
4: Ha, kelime oyunu yaptım.
0: Güzel. Çok iyi. Evet. Ayten Hanım, siz tanıyalım.
5: Merhabalar şefim. Ben Ayten Uludoğan. Kırıkkaleliyim. İki çocuk annesiyim. İkisi de üniversitede okuyor. Ev hanımıyım. Çok güzel yemekler yaparım. Bunca yıllık tecrübeme güveniyorum. Ve inşallah kazanıp çıkacağım.
0: Peki. Dördünüzü de birden başarılar. Efendim, yarışmaya başlamadan önce yarışmamızın içeriğinden sizlere bahsetmek istiyorum. Benim vermiş olduğum süre zarfında ve benim belirlemiş olduğum yemeği ilk önce yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra tadım aşamasına geçiyoruz. Tadım aşamasında gözlerinizi gözlükle kapatıyorsunuz. Sonrasında kendi yapmış olduğunuz yemeği bulmaya çalışıyorsunuz. Bulduğunuz takdirde 0'dan 5'e kadar puan veriyorsunuz. Sizin puanlamanız bittikten sonra bu set benim puanlamam başlıyor. Ben de sizler gibi pazartesiden perşembeye kadar 0 ile 5 arası puan veriyorum. Cuma günü 10.000 TL için yarışıyorsunuz. Bu sefer de 0'dan 10'a kadar puan veriyorsunuz. Ve haftanın finalinde 10.000 TL'nin sahibini belirliyoruz. Anlaşılmayan bir şey var mı?
2: Yok şef.
0: Gayet. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: İşte bu. Güzel.
6: Benim yemeğim.
0: Süreniz 30 dakika ve yarışma başladı. Haftanın ilk günü. Daha ocağın altını açmadım ben, siz merak etmeyin.
5: Deniz Hanım ikide bir gelip bakıyor ya, hatam var. İki tane hata gördü.
0: Zırhlar çalışmaya başladı.
5: Aman Deniz'e bakın şefim. Deniz'e bakın. Deniz'i övün. Sen mükemmelsin Deniz.
7: Aman aman.
5: O ne yaptı kız?
7: Tabaklamaya geçmeyen var mı hala?
5: Her şeyi unuttum.
0: Kaybedersin. Heyecan güzel bir şey.
8: Burada limon sıkacağı var.
2: Şef bakın, tam sizin istediğiniz gibi.
0: Evet, böyle değil. Dans eder gibi değil. Böyle böyle. Göster kolları.
4: Çekiyorsun değil mi? Bak, hayatım gibi bir yemek, hayatım gibi bir bıçak, hayatım gibi bir ciğer. Yanık ve bir o kadar da tat verici.
0: Muhteşem yemekler yapıldı. Şimdi tadım vakti.
4: Acı şefim, hayatım gibi. Kendime puanım.
5: Ben buna 5 veriyorum.
0: Eminsin?
5: Bilmiyorum, öyle sormayın.
2: Kesinlikle Emir'in tabağı.
0: Puanınız gelsin.
3: 0 tabii ki.
0: Öyle bir hata yaptınız ki patatesle ya. İlgili. Sizin ciğerler ince olacaktı. İnce doğradınız diye hatırlıyorum. 15 dakikada yaptığım bir yemeği siz 30 dakikada yapamıyorsanız o da sizin probleminiz. Size puanım...
5: 0 demeyin.
0: 0.
6: Benim yemeğim.
0: Şimdi 3-2-1 diyeceğim. Sonrasında sepetlerin üzerindeki torşonları kaldıracaksınız ve içerisindeki malzemelere bakacaksınız. 3-2-1-0. Torşonlar kalksın. Evet, tahminler gelsin Emir.
4: Vallahi şefim, hayatım gibi bir yemek, karma karışık.

0: Bilemedim.
1: Hayatın böyleyse çok hoş değil ya.
2: Bu yaşta hayatı bu kadar karışık.
3: Senin hayat karışık mı hep?
0: Biraz işte.
3: Dinleyeceğiz.
0: Tamam.
3: Ayten Hanım.
2: Ben şeye benzettim şefim, böyle yoğrulmalı şey var mı bu bulgur? Yoğrulmalı bir şey bu. Bu ciğer mi?
3: Evet, ciğer. Tahmin edelim, düşünelim.
1: Arnavut ciğeri diyorum, kızartma olacağını düşünüyorum.
3: Yakın.
4: Ben de yoğuracağımızı düşünüyorum. Evet. Sanki böyle bir köfte, çiğ köfte gibi bir şey ama ciğerlik köfte.
3: Patates var orada, soğan
4: var. Patates
3: var, kızılcık
4: soğan
3: taranası var.
4: Ha, kızılcık taranası en sevdiğimiz.
2: Arnavut ciğerine benziyor patatesle.
4: Çorba yapacağız o zaman.
3: Ciğerli çorba mı?
4: Aynen, ciğerli çorba.
3: Efendim bugün muhteşem bir ezmeli bir salata hazırlayacağız.
2: Salata.
3: Acılı ezme tarzında bir salata. Alt tarafında muhteşem çıtır çıtır olması gereken bir kibrit patates. Esas ana unsur.
4: Kızılcık
3: taranasıyla kaplanmış muhteşem çıtır çıtır bir Edirne ciğeri yapmanızı isteyeceğim. Edirne ciğerine ufak bir yorum yaptık. Kızılcık taranasıyla dışını kapladık. Normalde Edirne'de unla kaplayıp kızgın yağda pişiriyorlar. Biz yine undan yapılmış muhteşem kızılcık aromalı taranayla kaplıyoruz. Bakalım biz diyelim Rafe Şef nasıl hazırlamış. Benim yemeğim. Günlerden Edirne ciğeri, çıtır çıtır bir kibrit patates, üstünde bolu kızılcık taranasıyla kaplanmış Edirne ciğeri yapacağım. Ciğerim burada pişerken bir taraftan da muhteşem, damakları şenlendirecek bir acılı ezme tarif vereceğim. Ama biraz farklı tarif vereceğim. Hadi başlayalım. 350 gram dana ciğer, yaklaşık 4 yemek kaşığı kızılcık taranası, 1 adet patates. Salatası için 1 adet soğan, 1 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı sumak, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, 3 yemek kaşığı kırılmış ceviz, yarım limon, 3 adet domates, 2 sivri biber, 2 dal taze soğan, yarım demet taze maydanoz, 10 dal taze nane. Hadi başlayalım. Suda bekletmiş olduğum patatesimi ince ince keseceğim. Patateslerimin nişastasını çıkartmak için suya tekrar ilave ediyorum. Dana ciğerimin zarını çıkartacağım. Şimdi ciğerin zar kısmını şöyle tuttuğumuz an parmağımızla içe doğru yedire yedire zarı çıkartacağım. Görmüş olduğunuz gibi zar ciğerin üzerinde. Ciğeri ince bir şekilde açacağım. Ne kadar çok inceltirsek o kadar iyi. Şu şekilde ince bir yaprak olarak açacağım. Bu arada yağım ısındı. Nişastasını atmak için patatesleri sudan geçireceğim. Patateslerim yağda kızarırken ciğerlerime devam edeceğim. Böyle zar gibi olan ciğerlerimi tarhanayla kaplayacağım. Şekilde göründüğü gibi. Ciğerim hazır. Patatesim burada pişerken hemen salatasına geçiyorum. Maydanoz, taze nane ve taze soğanı çok ince bir şekilde kıyacağım. Yeşil biberlerimi ince bir şekilde doğrayacağım. Soğanlarımı ince bir şekilde doğrayacağım. Yarım limonumun suyunu çıkartacağım. Limonu sıktıktan sonra isot, sumak, biber salçası, nar ekşisi, ceviz ve bir diş sarımsak ezeceğim. Bunları biz güzelce zırhtan geçireceğim. Patateslerim kızardı. Patateslerimi şimdi yağdan çıkartacağım. Çıtır çıtır, kıtır kıtır bir patates istiyorum. Sizler de patatesinizin çıtır çıtır olmasını istiyorsanız mutlaka sodalı suda bekletiniz. Kızartmış olduğum patatesten sonra tarhanayla dışını kaplamış olduğum ciğerlerimi yine kızgın yağ atmaya başlıyorum. Ciğerlerim burada pişerken ben de salatama güzelce bir zırh çekiyorum. Şimdi sıra geldi bütün lezzetleri bir araya getirmeye. Üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilavesi yapacağım. Karabiber ilavesi yapacağım. Tuz ilavesi yapıyorum. Şimdi güzelce karıştıracağım. Şimdi acılı ezmemi tabağın ortasına şöyle altlık olarak yaptıktan sonra üzerine çıtır çıtır olan kibrit patatesimi şu şekilde yerleştireceğim. Etrafına tarhanayla kızılcık taranasıyla kaplamış olduğum ciğerlerle servis edeceğim. Muhteşem bir acı lezme, üzerinde kibrit patates ve üzerinde kızılcık tarhanasıyla kaplanmış Edirne ciğeri. Kolay gelsin, afiyet olsun. Benim yemeğim. İzledik, gördük, bileşen, 3 farklı bileşen var. Salata, ciğer, patates. Süreniz 30 dakika ve yarışma başladı.
4: Şef 30 dakika nasıl 30 dakika, yetiştireceğiz biz bu işi?
3: Ben 13 dakikada yaptıysam siz 30 dakikada hayda hayda yaparsınız.
2: Biraz önce şefim kendine şefim çok güveniyordu. Şimdi nasıl yetiştireceğim diye düşünüyor Deniz Hanım.
4: Ayten abla mı diyelim, Ayten mi diyelim? Annemiz yaşınızdasınız. Ne dersiniz? Size ne, nasıl hitap etmemizi istiyorsunuz?
2: Deniz Hanım, kompleks olan insanlar hep yaştan vurur biliyor musunuz?
4: Benim kompleksim ben yok, ben 32 yaşındayım.
2: Anne dediniz de o yüzden.
4: Ha, annem yaşındasınız, aynen.
2: Anneniz kaç yaşında?
4: Annem
2: söyle...
4: 53 yaşında.
2: 53.
4: Aynen.
2: Ben karşılayayım dedim, matematik hocasısınız. 73'lüyüm dedim, 47 yaşındayım.
4: Ya aşağı yukarı aynı sayılırsınız.
2: Aşağı yukarı olmaz, özellikle de bir matematik öğretmeni için. Tam net olması lazım.
4: Ayten ablanın yaşı hepimizden büyük olduğu için ona nasıl hitap etmem gerektiğini ona sordum. Alınacak bir durum yok ki bunda.
2: Deniz'in beni alt etmesi mümkün değil. O beni dişli rakip gördüğü için üstüme oynuyor.
3: Emir.
0: Efendim şef.
3: Ayten abla.
2: Buyurun şefim.
3: Sizin evde soyacak yok mu?
2: Şefim ben ev hanımıyım, alışığım. Ben bununla daha çabuk, daha pratik soruyorum.
3: Rafet şefin en büyük takıntı olduğu şeyi biliyorsunuz değerli izleyicilerimiz. Bu kadar patatesi çöpe atarsanız...
2: Evde atmıyoruz şefim, burası yarışma diye.
3: Bu siz burada evde atmıyorsan burada da atmaman lazım.
2: Ama zamanla yetişiyoruz şefim.
3: Ama patatesin yarısı çöpe gitti.
2: Allah affetsin.
3: Zamanla yarışıyorsun peki. Eve misafir geldiği zaman zamanla yarışmıyor musunuz?
4: Zamanla
3: şefim
4: yetişiyoruz.
1: Evet. Buradaki gıda israf olmuyor mu şefim?
3: Evet.
1: Bakın nasıl incecik görüyorsunuz.
3: Biz size soyacak verdik. Bakın, Deniz Hanım
4: çok
3: kullanıyor
4: güzel
3: soyacak.
4: Soyuyorum.
1: Gerçek şefler bıçakla soyar.
3: Ha, biz sahte şef miyiz?
1: Estağfurullah. Biz
3: ben soyacakla soyuyorum.
1: Biraz işin şovunu yapıyoruz şefim.
3: He.
1: Bıçakla görüyorsunuz.
3: Tabii siz yapmaya devam edin. Haftanın ilk günü... Daha ocağın altını açmadım ben, siz merak etmeyin.
2: Ay şef, ben açtım şef.
1: Şefim, gerçek şefleri görüyorsunuz.
3: Ben ocağın altını farklı bir şekilde açıyorum. Siz orayı daha hissetmediniz galiba. Az sonra hissettireceğim
2: şefim, ben. Ben heyecandan ölmek üzereyim şu an.
3: Heyecan yaparsan...
2: O kadar heyecanlıyım ki.
3: Heyecan yaparsan...
2: Her şeyi unuttum.
3: Kaybedersin. Heyecan güzel bir şey. Panik yapmazsan iyi bir şey. Panik yaparsan kaybettiğin andır.
1: Ayten biraz şaşkın, böyle panik duruyor. Heyecan yapacak büyük ihtimalle. O bir sakarlık yapabilir, ya tencereyi devirir ya bir yerini keser. İnşallah olmaz ama öyle bir şey yaşayabilir diye düşünüyorum.
0: Ayten Hanım iyi ya. Ayten Hanım'ı gerçekten sevdim yani. Kafa dengi bir insan ya. İyi yani.

0: yapma için tezgahların arkasında açık yağlar var. Sizlere ait.
1: Şef, biz usta olduğumuz için sizin gibi arkadan aldık. Ama Ayten abla çok da hakim değil olaya herhalde.
2: Tövbe estağfurullah.
1: Bakar mısınız? Oradaki bütün yağı boşalttı. Nereye kullanacak sonra? Diğer yemeği yaparken...
3: Salata için mi? Denizciğim, evet. Sen beni bırak, kendi yemeğine bak.
1: Ben kendi yemeğime bakıyorum. Bakar
3: dakika
1: mısınız?
3: Bir gol bir, sen daha beni tanımıyorsun. Yemeğimin tadını bilmiyorsun.
1: Bileceğim inşallah. Basacağım sıfırı.
4: Böyle giderse kolay biliriz zaten ya.
1: Aynen.
3: Deniz kendini göstermeye, birinciliğe oynuyor. Bunu da konuşarak yapmaya çalışıyor. Halbuki bilmiyor ki yemek yarışması. Yemeğini yaparak kazanması lazım.
1: Benim olduğum yerde zaten her zaman iddia vardır. Her zaman iddialıyımdır. Başarırım. Hepsini yeneceğimi düşünüyorum.

0: Hırs var mı sende?
1: Bende çok hırs var şef. Ben çok hırslıyım gerçekten. Normal hayatımda da her şeyim hırsın üstüne.
0: Hırsına yenik düştüğün oldu mu hiç?
1: Yer yer oluyor tabii ki ama çok hırslıyımdır. İstediğimi başarırım. Birinci olmadan, işin en iyi seviyesine getirmeden işimi bırakmam. Her işte. Her işte öyleyim. Yemeğime de güveniyorum.
2: Efendim şef.
0: Emir'de senin gibi bir hırs görmedim. Çok rahat ya.
2: Efendim şef?
0: Sen diyorum çok rahatsın. Sen de hırs falan görmedim ben.
2: Şefim Relax. Ben hırslı bir insan değilim. Azimli bir insanım. Çünkü
0: wow.
2: hırs öyle bir şey ki insanı ele aldığı zaman ciddi anlamda başarısızlığa sürükleyen bir şey. Ama azim öyle bir şey değil. Azim hırsını ve duygularını ciddi anlamda profesyonel bir şekilde kontrol edebildiğin zaman seni istediğin sonuca kolayca ulaştırabilen bir şey.

0: geçebilir mi bize?
1: Hayatı karışık, anlaması zor.
2: Hayatım karışık.
3: Şu hayatın karışıklığını bir anlatsana ya.
2: Şef, bıçaklar da çok keskin.
3: Maşallah. Dakika bir gol bir kestin galiba.
2: İşte kesmedim şef.
3: Bakayım göster.
2: Vallahi kesmedim.
3: Ha iyi.
2: Hayatım gibi bir bıçak şef. Keskin ve de bir o kadar acı verici.
3: Sen nerelisin ya? Alman mısın sen?
2: Yok, Balıkesirliyim şef.
3: Balıkesirli.
2: Aynen.
3: Böyle bir Avrupa maceran falan oldu mu?
2: Yok şef, hiç.
3: Aksanlı konuşuyorsun da o yüzden.
2: Vallahi çok.
3: Bu yağda ne yapmayı düşünüyorsun?
2: Yağda patatesleri şey yapacağım kısaca.
3: Bu yağda.
2: Ha. Ne oldu ki şef?
3: Ya bir şey olmadı.
2: Olmaz mı?
3: Bu rahatlık nereden geliyor?
2: Bu rahatlık, ben böyle bir insanım. Böyle olduğum için böyleyim.
3: Ama bunun bir sebebi vardır yani.
2: Yok şef, vallahi yok. Hayatta her zaman rahat olmak lazım. Rahat olmadığın zaman olmuyor.
3: Bu ciğerleri ne yapacaksın sen?
2: Kızartacağım şef. Olmam mı?
3: Olur olur.
2: Wow.
3: Yemekle aran nasıl?
2: Yemek, yani işte.
3: Aran iyi, yani bedenen iyi.
2: Bedenen iyi, ruhen de iyi.
3: Pozitifsin ya. Bayılıyorum böyle pozitif insanlara.
2: Allah aşkına.
3: Yemin ederim ben acayip çok severim pozitif. Sürekli gülen, eğlenen, rahat insanlar
2: şef,
3: gerçekten.
2: Hayat zaten böyle sürekli şeyle geçmez. Nasıl diyeyim?
3: Snob.
2: Böyle üzgün geçmez. Yani illaki tamam hayat içinde şey olmak evet. Lazım biraz.
1: Öğrenci şefim, hayatı zaten bilmiyor
4: daha
1: ki.
4: Daha öğrenecek.
3: Oğlum sen hayatta kaç yaşındasın ya?
2: 23 yaşındasın.
3: 23 yaşındasın.
1: Her şeyde var.
3: Felsefik, edebiyat, hayat dersleri anlatıyorsun.
2: Öyleyim.
3: Bol kitap okuyorsun galiba.
2: Şef.
3: Kitap da okumuyorsundur.
2: Kitap okuyorum ben ya.
3: En son okuduğun kitap?
2: Ahmet Ümit'ten kitap okumuştum. Ahmet Ümit'in var şey. Beyoğlu Efendisi diye bir kitabı vardı. Ahmet Ümit'i
3: konusu?
2: Seviyorum ya. Konusu güzel bir konusu var şef.
3: Güzel konusu ne ama?
2: Konusunu boş ver şef. Konusunu boş ver şimdi.
3: Konusu güzel ki.
2: Orada billboardlarda görmüştüm. Oradan aklımda
3: kaldı. He, okumadın yani.
2: Okuyamadım ama okuya yazdım şef.
1: Evet,
2: tam böyle okuyacaktım. Okuya yazdım yani.
3: Okuya yazdın.
0: Şef kaçıncı sınıfa gidiyor acaba Emir?
3: Emir sana taş geldi. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun?
2: Üniversite 2.
0: Üniversite 2. 23 yaşındasın. Üniversite 2 nasıl oluyor bu iş?
2: Bu sene tekrar sınava gireceğim. Ben hep öğrenim görevlisi olmayı düşünüyorum hayatım boyunca.
0: Ama bu gidişte 40 yaşına kadar olamayacaksın.
2: Olunur.
0: Emir iyi ki benim öğrencimdi. Benim öğrencim olsaydı zaten çoktan gitmişti.
2: Vallahi iyi ki de Deniz Hanım benim öğretmenim değil. Ne diyeyim? Dersinden kalırdım o zaman. Hiç uğramazdım yani o derse.
3: Sizin ciğerler de efendim burada tezgahın üzerinde olmaması lazımdı.
1: Ay şefim ya, çok heyecan yaptım.
3: Ah ah.
1: Bunları almam lazım.
3: Hanımefendiler, evde ne kadar titiz ve temiz çalışırlarken benim yemeğimde bir o kadar da dağınık. Ablacığım burada şimdi salata doğrayacaksın. Bunların yeri burası değil. Burayı hemen toparlayalım. Hemen
1: şefim,
3: hızlı.
1: Tamam şefim, tamam evet. Şefim.
3: Güzel. Emir.
2: Efendim şef.
3: Patates pişecek mi?
2: Pişecek şef.
3: Çorba gibi karıştırdın, ezildi oğlum mu patates? Püre oldu burada bu, püre.
2: Vallahi ezilmez. İnan olsun ezilmez.
3: Sen bugün, seninle işimiz var ha.
2: Yok yok. Ben
3: sen beni hiç dinlemiyorsun.
2: Dinliyorum şef.
3: Hakikat diyorum.
2: Estağfurullah.
3: Sana o yağ az dedim. Yağ yeterdi. Çorba karıştırdığı gibi karıştırdın, patates kırılır.
2: Yetmez mi?
3: Yeter mi?
2: Yeter mi? Yeter, şef, yeter mi? Şef
3: bu
2: yeter.
3: Saatten sonra yağ ek, oğlum.
2: Şef.
3: Emir karıştırma, patatesi kırdın. Ayten abla yardım et. Yardımcı evet. Olmak istersen.
1: Şey Emir'cim.
2: Buyurun.
1: İyice kızsın yağda. Ha. İyice kızsın, hemen yapılmaz. Birazcık kessin ondan sonra.
2: Tamam.
1: Yoksa hamur olur, yapışır birbirine.
2: Sağ olun şef. Sağ olun. İlk başta yağ konusunda biraz temkinli davranmak istedim. Sonradan anladım ki yağ eklemek gerekiyor.
1: Emir en son düşüneceğim rakip. Yani rakip bile değil. Şefim bu ciğerler pişer mi?
3: Bilmem, pişer mi sizce?
1: İçi çiğ kalmasından çekiniyorum.
3: Ben sizin yerinizde olsaydım
1: evet.
3: Başka şeyler yapardım.
1: Evet, salatayı yapmak daha mantıklı mıydı?
3: Salatayı, evet.
1: Ne yapabilirim?
3: Ciğer soğuyacak, patates soğudu.
1: Evet, o zaman mikrodalgaya falan atamıyoruz değil mi şefim? Atılmaz da patates.
3: Mikrodalgayı hayatınızdan çıkarın. Mikrodalga

0: sağlıksız, evet, ürünün içerisindeki suyu, proteini komple çöpe attığınız demektir.
1: Şefim size burada itiraz edeyim mi?
2: Soğuyacak bunlar şefim.
1: Buyurun. Size bir gıda mühendisi olarak.
0: Buyurun.
1: Katılmıyorum çok ona ben.
0: Niye?
1: Öyle onun öyle bir zararlı etkisi yok aslında.
0: Bir tane profesör var burada, buyurun.
1: Var mı? Hemen gelin, buyurun hocam.
0: Yok, ben seni dinliyorum. Niye katılmıyorsun?
1: İçeğin, gıdanın içeriğine bir zararı yok hocam onların. Mikrodalganın.
0: Niye zararı yok?
1: Süt ürünü kullanmadığınız sürece onun içerisinde hani gıdanın yapısında bir değişikliğe sebebiyet vermiyor diye biliyorum.
0: İstiyorsan programda, istiyorsan program sonrası sana bir test yapabilirim bununla ilgili.
1: Yapalım.
3: Şefim, ben de bir şey söyleyebilir miyim?
0: Bir saniye, şunu bir aydınlatmamız lazım. Mikrodalgaya attığın her bir şey o an çok sıcaktır, lezzetlidir. Bir 3 dakika sonra tut bakayım ne oluyor, içindeki su nereye gidiyor? Taş, kaç yıllık gıda mühendisi sen?
1: 3 sene falan, 3-4 sene olacak işte. Çok eski değil.
0: Burada 24 yıllık şef var, haberin olsun. Abi, test yap istersen.
4: Ben olsam Olcan'ın yerine şefle hiç inatlaşmam yani.
1: Ben hala o konuda iddialı olduğumu düşünüyorum, haklı olduğumu düşünüyorum. Şefime saygısızlık etmek istemem ama.
0: Son 15 dakika.
3: 15 dakika mı?
0: Evet, 15. Daha zırh bölümümüz var. 15 dakika.
3: Şef, diğerleri ne yaptı, bakabilir miyiz?
0: Son 15 dakika.
2: Denizciğim, bize bakmaktan yetiştiremeyeceksin.
3: Yok, benimkisi bitti saysan.
2: Her 5 dakikada bir Ayten ne yapıyor diye masamı kontrol ediyor, yemeklerimi kontrol ediyor. Benden çok korkmuş, korkmaya da devam etsin. Umduğunu bulamayacak, Ayten yemekleri güzel yapar.
3: Hiçbir şey yapamadı, Ayten ablanın işi çok zor.
0: Patates nerede?
4: Patates burada şef. Aman pardon, vallahi pardon. Bilerek yapmadım. Zaten bilerek istesem de yapamadım.
0: Sen dalga geçmeye mi geldin oğlum buraya?
4: Yok şef, niye dalga geçeyim ben size? Sizi sevdiğim için geldim.
0: Ya sevdin, Allah razı olsun, teşekkür ederim de bu hal ne?
4: Şef.
0: Bırak. Toparla çabuk burayı.
4: Tamam şef.
0: 10 saniye içerisinde toparla, hızlı. Yapma. Yapma. Abi çiğ soğanın ne işi var pişmiş patatesin içerisinde?
4: Abi şef.
0: Olcan, gıda mühendisi.
1: Hiç kesinlikle.
0: Olur mu?
1: Kesinlikle olmaz şefim.
0: Niye olmaz?
1: Hiç ben çok oraya dikkat etmiyorum şu anda.
4: Bir saniye şef. Olcan, ben fark etmedim bile. Burada mıydı o arkadaş? Olcan Bey. Ses gelmediğine göre yok.
0: O tahtayı kaldır, yıka.
4: Tamam şef.
0: Hızlı abi, olmaz. Olmaz.
4: Kabasını alacağım şef.
0: Burası anaokulu değil. Hızlı, hadi koştur.
4: Şef.
0: Hızlı. Önünde ne kadar boş şey varsa kaldır.
4: Tamam şef.
0: Şu an zırhlamaya geçmeniz lazım. Salataların zırhlanması lazım arkadaşlar.
2: Hadi ya.
0: Hadi. Ciğerleri ne yapmayı düşünüyorsun?
1: O ciğerleri ayırıyorum.
0: Niye ayırıyorsun?
1: Daha sonra kullanırım diye.
0: Yok, ben hepsini istiyorum. Vermiş olduğum bütün malzemeyi kullanmak zorundasınız. Atık kesinlikle ve kesinlikle istemiyorum. Duydun mu Emir?
1: Hemen oraya.
4: Efendim şef.
0: Atık istemiyorum.
4: Tamam,
0: atık
4: şef.
0: Olduğu an puanlar benden gider, söyleyeyim.
1: Burayı da dahil ediyoruz hemen.
0: Dahil, zahmet olacak. Evet. Salataya geçmelisiniz.
2: Şefim, bir kontrol etmeden geçemeyeceğim. Deniz Hanım ikide bir gelip bakıyor ya.
1: Buyurun, gelin bakın, gelin. Var mı sıkıntı?
2: Hatam var. İki tane hata gördü.
1: Benim hiçbir hatam yoktu orada.
2: Olcan'ın hatası gerçekten vardı. Kızgın yağ atmadı galiba. Patateslerini yumuşak duruyordu ve kararmıştı.
3: Ben de hata bulamazsınız. İstediğiniz kadar bakın. Hatta bakın, zaman aksın, siz yapamayın, yetiştiremeyin.
2: Patatesleriniz kıtır kıtır değil, yumuşacık.
3: Vallahi çok güzel
2: yakmışsınız
3: oldu.
2: Yakmışsınız patatesi. Şefim dedi ki yakın demedi, kızartın dedi.
3: Ben kızarttım zaten. Bakın, gelin bakın.

0: Emir.
1: Efendim şef.
0: Edirne tava ciğeri istedim. Edirne kavrulmuş ciğer istemedim. O kavurma oldu. Nerede? Yağın içerisinde.
1: Şef, kavuracağız yani sonuçta.
0: Kavurma değil, kızartma.
1: Ha, kızartma.
2: Hala kavuracağız diyor ya.
1: Kızartacağız şef.

0: Nerede kızarmıyor, kavruluyor onlar. Kızarmıyor. Yağ nerede yağ?
1: Emir sadece buraya rol yapmaya gelmiş, yemek yapmaya gelmemiş.
2: Ne alakası var? Ben zaten rol yapacak olsam gider TV dizilerinde rol alırım yani. Neden? Burası yemek yarışması, rol şeysi değil yani.
0: Oğlum yağ niye koyuyorsun? Onu bu şekilde derin yağda pişirmenin altı, pişmiş aşağı yağ su konmaz.
2: Derin zaten şef, yağ daha da ne katılmaz. Kadar
0: hayır, olacak? Tava derin de yağ nerede? Yağ, derin yağ dediğimiz olay.
2: Ha, bu yağ biraz derin değil.
1: Şef zaten onlar hiçbiri yağ kullanmamışlar ki. Verdiklerinizi kullanmamışlar.
3: Nasıl ya, tekrardan yağ koyulmaz işte.
2: Ya bir durum, şu ilk defa böyle yapıyorum ya şimdi bak.
0: Şov yaptı, şov.
2: Şef vallahi hoşuma gitti.
0: Tamam, devam. Bak, çevir. Bak. Çevir bir de şöyle.
2: Çekiyorsun değil mi? Bak. Ama çeviremem.
3: Ama şefim yani. Bu Emir beni yakar diye korkuyorum.
0: Ya Ayten abla.
3: Ay ne oldu şefim?
0: Bu ne bu?
3: Hangisi?
0: Bir dakika bırak.
3: Soğan şefim.
0: Hayır bu tarhanalı soğan yemek istemiyorum ben.
3: Almıştım şefim.
0: Ha, bu soğanlar ne olacak bu tarhanalar?
3: Şefim ondan zarar gelmez, vitamindir tarhana.
0: Ama ben çiğ bir tarhananın içerisinde soğan yemek istemiyorum.
3: Hissetmezsiniz şefim, hissetmezsiniz. Evet temiz yani, sonuçta temiz. Hijyen hiç hissetmezsiniz.
0: Bu hafta bizim stüdyoyu profesörler bastı. Gıdacılar, öğretmenler, öğretim üyeleri, gastronomistler.
3: Ev hanımları.
0: Ev hanımları.
3: Hem de
0: maşallah,
3: tecrübeli
0: çok güzel. Son 10 dakika.
3: Yapmayın şefim.
0: Son 10 dakika.
4: 10 dakika mı? Şefim bu 30 dakika işi hiç hoş olmadı ya.

0: Ayten abla size, senin burcun ne?
1: Ne oldu, gitti mi? Gittik mi?
2: Koç burcu. Deniz Hanım sorunca ona bakacağım bakalım diye tırnak gitti.
3: Deniz Hanım hep sizin yüzünüzden ya bu işler.
0: Eledik Ayten Hanım.
3: Ben zaten başta da söylemiştim, Ayten bir hata yapacak ya tencereyi devirir ya elini keser dedim. Elini kesti.
2: Deniz Hanım koç burcuyum. Bilginiz var mı koç burcu hakkında?
0: Olmaz mı? Ben de koç burcuyum.
2: Öyle mi? Ama koçlar koçlarla hiç... değil. Koçlar aslanlarla daha çok anlaşır.
0: Hiç koç gibi değilsiniz, hiç hırsız değilsiniz.
2: Asıl siz değilsiniz.
0: Nasıl ben değilim?
2: Koç burcu hızlı ol, aktif olur, dinamik olur, güler yüzlü olur. Bilmiş bilmiş davranmaz.
0: Bilmiş bilmiş davranmıyorum
2: ki, bilmişim ben
0: çünkü.
2: Demez.
0: Çünkü bilmişim.
2: Çok teşekkür ederim şefim.
1: Merci.
0: Ayten abla yeteneksiz çünkü daha yemek yapmaktan ziyade parmaklarını kesiyor.
2: Ben yeteneksizsem o da matematik öğretmeni değil.

0: Dünya dönüyor. Emir dönmez.
1: Nasıl?
0: Dünya dönüyor, emir dönmez dedim. Eski
1: sen
0: sevgilime
1: dönmüyor musun?
0: Gönderme yaptım. Eski sevgilime gönderme yaptım. Anlayın işte şef.
1: Yaş kaç Demir senin?
0: 23.
1: 23. Ha. Evde yemekleri sen mi yapıyorsun?
0: Bulaşıkları yıkıyorum.
1: Annenden öğreniyor musun bu şeyler?
0: Efendim?
1: Annenden öğreniyor musun bu şeyler?
0: Öğreniyorum şef. Şef bakın.
1: Yandı oğlum bu, yandı.
0: Vallahi yandı.
1: Abi şu yağın altını bir kapat, gözünü seveyim. Ya yağı da kenara al.
0: Şef sakin.
1: Çok kork. Tamam. Senden korkuyorum ben bugün.
0: Korkmayın şef, ben iyi bir insanım. Neden
1: ya ben sen iyi bir insansın, buradan dolayı korkuyorum.
0: Hocam anneme selam.
1: Selam söyleyebilirsin.
0: Mother! Hello! All right. Yes. It is.
1: Yandı bunlar.
0: Yanmadı şef.
1: Ya nasıl yanmadı?
0: Vallahi yanmadı.
1: Oğlum pişmemiş
0: şef,
1: bak.
0: Bir şey söyleyeyim mi size?
1: Strateji geliştiriyorsan yanılırsın.
0: Şef bir şey söyleyeyim mi? Ben yanık seviyorum ama.
1: Sen yanık, ben yanık sevmiyorum.
0: Seversiniz, seversiniz.
1: Bu ciğer şef pişmemiş.
0: Şef bir şey söyleyeyim mi? Yanığın tadını bir alsanız bir hep yanık yersiniz.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Şef yanık seviyorum çünkü hayatım gibi bir ciğer. Yanık ve bir o kadar da tat verici.
2: Yanık Emir.
1: Ya bir dinle şunu.
0: Dinliyorum şef.
1: Oğlum bu ciğeri ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Yemeği düşünüyorum şef.
1: He?
0: Yemeği düşünüyorum.
1: Yemeği düşünüyorsun.
0: Ya birazcık şey kalın yaptım ki arkada yeriz.
1: He kalın ha. Yaptım ki şef, tattığım zaman kalın ağzıma geldiği an demek ki bu benim diyebileceksin. Öyle
0: şef,
1: mi?
0: Şef var ya bir de bir ekmek bansam şuna şöyle yağına.
1: Ekmek bana bana zaten ekmek gibi olmuşsun.
0: Olmuş lakabım zaten. Hamur abi.
1: Hamur.
0: Vallahi hamur abi. Şef çok kafa